0: Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bir senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İttehezallahu İbrahim'e halila ve Musa neciyya ve ettehezzeni habiba sümme kale ve izzeti ve celali le usiranne habibi ala halili ve neciyyi sadaka Resulullah ve nataka Habibullah Akir ve İbni İbban Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki, demin metnini okumuştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: İttehazallahu İbrahim'e halila. Allahu Teala Hazretleri İbrahim peygamberi kendisine halil edindi. Halil yaptı kendisine. Halil ne demek? İzah edeceğim. İbrahim'i kendisine halil etti. Ve Musa aleyhisselamı, Musa peygamberi de kendisine neci eyledi. Vettehezeni habiba, beni de kendisine habib eyledi. Habibi Huda. Sümme kâle, sonra da buyurdu ki, iltifat yoluyla, ve izzeti ve celali, benim izzetime, celalime yemin olsun ki, and olsun ki, le usirenne habibi ala halili ve neciyi, ben Habibimi, Halilim ve Neciyim üzerine taftil ve tercih edeceğim. Tercih ediyorum, edeceğim buyurdu. Şimdi biraz izah et verelim. Eski peygamberlerden bir İbrahim peygamber var ki muhteşem bir zat. Kahraman bir insan. O da beşer, bizim gibi. Beşer, yani Adem oğlu, Hazreti Adem'in oğlu ama yaptığı şeyler muhteşem. Putlara tapmıyor. Zekasını, tefekkürünü, aklını kullanıyor. Kavminin, çevresindeki toplumun, insanların bel bağladığı, ibadet ettiği, tapındığı şeyleri inceliyor. Ay, güneşi, yıldızları. Efendim taştan oyulmuş, tunçtan yapılmış efendim putları, hayır, bunlar tapılmaya layık değil diye buluyor. Yani insanoğlunun fıtratının vahdaniyeti ilahiyeyi, Allah'ın varlığını, birliğini anlamaya yeterli olduğunun bir güzel, müstesna, büyük misali. Çevresi puta tapıyor. Hatta kendisini yetiştiren amcası veya babası olduğu rivayet edilen Azer put imal ediyor. Put imalcisi, ama niye elinizle yaptığınız puta tapınıyorsunuz diye, o onun emrinde gitmediği gibi, onun küçüğü, onun yanında büyüdüğü halde, onun telkinine, onun tavsiyesine, onun eğitimine boyun vermediği gibi, bir de üstelik ona nasihat ediyor. Elinle yaptın, demin bir ham malzemeydi, yonttun, put yaptın, şimdi tapıyorsun. Kendi elinle yaptığına, seni dinlemeyen, sana bir söz söylemeyen, sana faydası zararı dokunmayan bir eşya parçasına niye tapınıyorsun? Ey babacığım diyor. Yani sevgiden dolayı amcasına baba diye hitap etmiş de olabilir. Gerçek babası da olabilir. Rivayetler muhtelif. Amcası olduğunu söyleyenler de var. Ey babacığım, şeytana tapma diyor. Şeytanı kendine dost edinme. Şeytana maskara olma demek gibi yani. Olabilir, tamam, Allah'ın varlığını insanlar anlayabiliyormuş, onun misali. Bundan öteye başka şey de yapıyor. Diyor ki, ey kavmim, bu putlara tapmayın. Taparız, sana ne? Böyle görmüşüz, böyle gidiyor. dedelerimizden böyle görmüşüz. Bunun töresi var, tapınak çok öncelerden yapılmış, putlar içine konulmuş. Eskiden beri eğitim içinde büyüdük, tapınacağız. Diyor ki ben, şimdi siz bana fırsat vermezsiniz. Şimdi yapardım ama tabii tutarlar kalabalıkta. Siz buradan ayrıldığınız zaman ben sizin bu putlarınızın da hakkından geleceğim diyor. Ve ekiden de aslam ekim. Bir iş yapacağım ki sizin putlarınıza göreceksiniz. Bir toplumun yanlış inancına tek başına karşı çıkıyor. Tek başına. Onlar bir merasim dolayısıyla şehrin dışına gittikleri sırada puthaneye giriyor. Büyük ibadethanelerine giriyor. Elinde bir çekiç veya balta veya balyoz bir şey, malzeme, alet. Onunla bütün putları pat pat pat pat takır takır takır çatır çatır çatır gümbür gümbür gümbür kırıp yerlere seriyor. Kırba aletini de götürüyor. En büyük putu bırakıyor. Onun başına asıyor. Geliyorlar ki puthane harabe olmuş. Onların tapındıkları, kurban sundukları, efendim saçma saçma ibadetler ettikleri, önünde eğildikleri şeyler parça parça yerlerde. Kim yaptı bizim bu ilahlarımıza, putlarımıza bu tecavüzü diye dehşet içinde böyle şey yapıyorlar. Alışmış oldukları şeylerin birden ayaklar altında olmasına tahammül edemiyor. İnsanoğlu böyledir. Yani gerçekleri herkes kolay kabul edemiyor. Söylüyorsun acı geliyor. Düşman oluyor. Doğru söyleyene düşman oluyorlar. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demiş dedelerimizin. İnsan tabiatını bildikleri için 9 köyden kovarlar demiş. Birisi de çok güzel bir söz söylemiş onun üzerine. Onlar da 10. köyü kursun. O da hoşuma gidiyor. 9 köyden kovulanlar 9 köyde yer bulamadılar mı? Tamam buyurun. 10. köyü kursunlar da görelim, bir güzel köy görelim. Dürüst insanlardan güzel bir 10. köy görelim. İnşallah 10. köyler yapalım. Şimdi kim yaptı bunu? Diyorlar ki bir delikanlı var. Mert, yiğit, kendisine İbrahim denilen bir kişi var. Bu söylüyordu zaten açıkça. Pervasız, kahraman. Perva etmiyor, boyun bükmüyor, dalkavukluk yapmıyor. İnanmadığı şeye, doğru görmediği bir şeye efendim susmuyor. Çünkü insanoğlunun en dikkat edeceği husus haktır. Hak. Hem gerçek manasına hak, hem de kulların hukuku vesaire. O da yani onun malı dokunmayacaksın. Hem doğru şey neyse onun peşinde gidecek. Sözün doğrusu, işin doğrusu, her şeyin doğrusuna tabi olacak insan. Söylüyordu zaten. Diyorlar ki getirin bakalım. İbrahim Aleyhisselam'ı yaka paça tutup getiriyorlar. Öyle bir memleket vermiş ki Allah bize. Yani bu hikayesini anlattığımız şeyler işte şu Urfa ve çevresinde oluyor yani. Şu bizim diyarlarımız yani. Tarsus'a geliyorsun, peygamberler diyarı. Urfa'ya gidiyorsun, peygamberler diyarı. Adıyaman'a geçiyorsun, sahabeler oralarda savaş etmişler. Ne mübarek diyar yarabbim. Allah razı olsun ecdadımızdan. Getiriyorlar insanların huzuruna. Diyorlar ki ve ente fealte hâzâ bi âlihetina. Ya İbrahim, sen mi eyledin bu işleri bizim bu putlarımıza? Sen mi yaptın bu tecavüzü? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ölümden filan korkusu yok. Ölümden korkusu yok. Karşı tarafı şey yapmak istiyor. Zaten korksa gizli yapar. Sabotaj yapar. Sabotaj yapmıyor. Aleni yapıyor. Akıllarını çalıştırsınlar diye diyor ki قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُهُمْ اِنْكَانُوا يَنْتِقُونَ Belki ben yapmamışımdır da belki şu en büyükleri yapmıştır. Şurada duruyor ya bak, boynunda da balyoz veya balta asılı duruyor ya, şurada bak. بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا. Şu koca büyükleri, kocamanları koca put yapmıştır. Ötekilere kızmıştır. Pat küt pat küt hepsini devirmiştir. Sinirlerini vermiştir. Pat küt belki o parçalamıştır hepsini. Pes eluhum, ona sorsanıza. İmkânü yentıkın. Arkasından da çiviyi koyuyor. Konuşursa sorun bakalım. Başlarını önlerine eğdiklerini bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Başlarını önüne eğdiler. İbrahim Aleyhisselam öyle bir söz söylüyor ki yani ben yaptım deseler gürültüye gidecek dese, ben yaptım dese sen mi yaptın, vurun kırın ateşe atın yakın, bitecek iş. Ama onları düşünmeye sevk ediyor. Bak işte en büyükleri orada duruyormuş, hem de en büyükleriymiş. Ya korusaydı, ötekilere o tecavüzü yaptırtmasaydı, ya korusaydı korumamış, o zaman herhalde o yapmıştır, kızmıştır. Susun be, gürültü çıkartmayın, çatpat çatpat. Belki o kırmıştır filan. Ona sorun diyor. Ondan sonra da ama antır parantez diyoruz ya, parantez içinde şeyi de söylüyor. İmkanın yantık. Konuşursa, yani konuşursa sorun bakalım konuşacak mı? Bir şey söyleyecek mi? E diyorlar ki, ya İbrahim şimdi sen bizi ne uğraştırıyorsun? Bilmez misin? Bunlar konuşmaz. Konuşmaz işte. Bilmiyor musun yani? Bilip duruyorsun. Konuşursa sorun diyorsun. Bildiğin halde. Diyor ki o zaman makul peygamberlik tebliğini o zaman söylüyor. Diyor ki konuşamayan, kendisini savunamayan, etrafındaki olan şeylere müdahale edemeyen, faydası zararı olmayan, size de yok, kendisine de yok faydası. Size de bir faydası yok, kendisine de yok. Efendim şeye niçin tapınıyorsunuz diyor. Ne diyecekler? Hiçbir şey diyemiyorlar. Ama insanoğlu bir gerçeğin mantıki olarak mantıklı olduğunu anlar da gene kendisi batılda durmak isterse, haklı onu akıl yönünden yendi ama batıl güçlü kuvvetliyse o zaman ne olur? Zorbalık olur. Diyorlar ki harrikuhu vansuru alihateküm, yakın bu adamı, putlarınıza yardım edin. Ya putlar yardıma muhtaçsa onların mabutlukla ne ilgisi var? Vansuru alihateküm, sizin ilahlarınıza yardımcı olun. Onlar kendi kendilerine yardım sağlayamıyorlar mı? Sen yardım ediyorsun. Senin gibi aciz bir insan koruyacak, o da putluk yapacak. Öyle şey mi olur? Efendim, yakında onlara yardım olsun. Yani böyle bir muzır, onlara karşı zarar vermiş olan bir şahıs oradan kalksın diye yakın diyorlar. Malum yakıyorlar ama Allah yaktırmıyor. Allah, şimdi gençlerle sohbetimiz oldu. Bir aşırla başlayalım dedik. Orada bir kardeşimiz çıktı, aşır okudu. Diyor ki aşırda Bismillahirrahmanirrahim مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Allah insanlara rahmetinden bir kapı açar da, rahmetini yazar da, murad eder de onlara gönderirse kimse tutamaz bu rahmetin önünü. Kimse önüne set çekemez. Kimse mani olamaz. Allah bir kula rahmet etmeyi murad etsin, kimse önüne geçemez ki. O rahmete erdirir Allah. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسُلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ. Tutarsa rahmetini, vermezse, vermediği rahmetini de kimse sağlayamaz insanlara. Rahmetini verirse kimse önleyemez, vermezse kimse sağlayamaz. Her şey onun elinde. Kimle dost olmak lazım dünyada? Allah'la. Allah'la dost olmak lazım. Her şey onda. La havle ve la kuvvete illa billah. Her güç kuvvet onda. Hüküm onun, tasarruf onun, hikmet onun, her şey onun. Şimdi Allah yaşamasını murad etmiş, mümkün değil, öldüremezler ki. Öldüren Allah, kurşun mu öldürüyor, katil mi öldürüyor, hakim mi öldürüyor? Hayır, öldüren Allah. Allah yaşatmayı murad etti mi denizin içinden çıkartır. Yunus Aleyhisselam'ı denize attılar ama balık yuttu, kenara çıkarttı, yine ölmedi. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar, Allah ateşi söndürttü, gülistan eyledi, gene ölmedi. Musa Aleyhisselam'ı Firavun öldürmek istedi, ordusuyla peşine düştü, gene ölmedi, öldürmek isteyenler öldü. Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ın hayatını okuyoruz, köleymiş ama baba yiğit bir köle, erkekçe, mertçe, la ilahe illallah diye açıkça Kureyş müşriklerin karşısında söyleyen insan. En çok eziyeti de ona yapmışlar. Öldürmek istemişler. Öldürebilmişler mi? Öldürememişler. 72 yaşına kadar yaşamış. Bedir'e, Uhud'a, Hayber'e bilmem ne, bütün gazalardan sevap nasibini almış. Allah şefaatine etmiş. Allah öldürmedi mi kimse öldüremez. Kimse öldüremez. Allah öldürdü mü kimse yaşatamaz. Allah verdi mi kimse engelleyemez. Allah vermedi mi kimse sağlayamaz. Her şey Allah. Bizim sahip olduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz her şey de Allah'tan. Her ikram da Allah'tan. Sıhhat da Allah'tan, hayat da Allah'tan, akıl da Allah'tan, görme nimeti de, işitme nimeti de, tefekkür nimeti de, konuşma nimeti de, anlatma nimeti de, anlama nimeti de, huzur içinde yaşama nimeti de, hepsi de Allah'tan. Hepsi Allah. Onlara karşı da her nimete karşı bir şükür borcumuz yok mu? Bir şükür borcu var. Her nefeste birkaç tane nimeti hemen söylemek mümkün. Şehzade diyor ki, Şehzade Gülistan'la elhamdülillah diye başlamıyor. Elhamdülillah diye başlamıyor. Halbuki her işe besmeleyle, hamd ile başlamak lazım. Öyle başlamıyor. Daha başka bir şeyle, doğrudan doğruya böyle bir anlatımla giriyor içeriye. Diyor ki, her nefes ki insanın içine girer, hayatının bir miktar daha, bir nefes daha uzatır. Hayatı uzatmaya yarar. Her nefes ki içeriden dışarıya oh diye çıkar, oh diye dışarıya çıkar, o da insanın içini ferahlatır. Nefes almasan çatlarsın, nefes vermesen patlarsın. O halde bir nefes alışta iki nimet var bir kere diyor. Almasan çatlayacaksın, aldığın için çatlamıyorsun, hayatın devam ediyor. Sen farkında değilsin bunun nimet olduğunun. Nimet gelip gidip gelip gidip duruyor da sen onun nimet olduğunun farkında değil. Ben senin burnunu bir sıkayım, ağzını kapatayım da gör bakalım nimet mi değil mi, anla o zaman. Alamazsan, veremezsen görürsün o zaman. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadılar. İbrahim Aleyhisselam'ı horlamak isteyenler hor oldular. İbrahim Aleyhisselam'ı yok etmek isteyenler yok oldular. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili oldu. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e حَل۪يلًا Allah İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine halil edindi. Halil ne demek? Halil birbirine böyle ilgileri geçmiş sıkı arkadaş demek. Uzaktan soğuk arkadaş değil de, sıradan arkadaş değil de, samimi sırdaş, sırlarına vakıf, içli dışlı, gizlisine şeyine vakıf, derdine vakıf, derdine derman, yardımcı, her şeyini bilen yakın arkadaş demek halil. Arkadaş demek. Halil. Samimi dost demek yani. Yakın dost demek. Halil. Allah kendisine İbrahim'i dost edindi. Neden? O kulluğunu bildi. Her şeyi Rabbinin rızası için yaptı. Allah da onu kendisine dost edindi diye Kur'an-ı Kerim şahit bildiriyor. Hayatına da bakıyoruz. Hayatı da öyle geçmiş. Hayatı da öyle geçmiş. Siz yapabilir misiniz muhterem kardeşlerim? Hiç çocuğunuz olmasa, evlendiniz, 15-20 yıl çocuk beklediniz, doktorlara gittiniz, Avrupa'ya gittiniz. Acaba tüp bebek mi olsa, başka bir şey mi olsa, bilmem ne filan derken Allah size bir evlat verdi. Ondan sonra da rüyada, sadık bir rüyada bu evladını kurban et, kes dediler. Kesebilir misiniz? İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı, çocuğunu süsledi, kesmeye götürdü. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'a genç çocuk diyor ki, İnni era fil menami enni ezbehuke. Oğulcum, rüyamda ben seni kesiyorum diye gördüm kendimi. İşaret var, kesmem lazım. Allah'tan bir mesaj, rüya yoluyla bana bir bildirme var. Peygamberlerin rüyası sıradan rüya değildir. Yani Allah'ın vahyi. Kesmem emrolundu seni. Ne yapayım evladım? Diyor ki İsmail Aleyhisselam, ya ebe tif'al ma tü'mer. Ey babacığım, Allah sana ne emretmişse emrolunduğunu icra et. Yap. Tamam, kes beni. Setecidini inşaallahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden göreceksin. İnşallah sen beni keserken ben çırpınmam, seni üzmem inşallah. Sabredeceğim. Ne baba ne evlat. Evladını eline bıçak alıp kesecek. Neden? Öyle görmüş. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfine inne İbrahim ile evvahun halim. İbrahim Aleyhisselam sert bir insan mıydı? Değildi. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki evvahtı, halim idi. Evvah çok ah eden demiş müfessirler. Yani bağrı yanıktı, aşık-ı sadık idi, halim idi bir de. Sert mizaçlı değildi, yumuşacıktı. İbrahim Aleyhisselam yumuşacık, halim selimdi ama emir yüksek yerden gelince ne yapacaksın? Şair diyor ki, canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Canı canan istemiş, vermemek olur mu? Olmaz. O ne senindir ne benim, vereceğiz ya, emanet. Can emanet diyoruz ya, vereceğiz, madem istemiş vereceğiz. Dur dediği yerde duracaksın, yürü dediği yerde yürüyeceksin. Uyu dediği zaman uyuyacaksın, kalk dediği zaman kalkacaksın. Kulluk bu. Ya şimdi çok uykum var, sonra kalkayım. Olmaz. Sonra kalkarsan kıymeti yok. Şimdi kalkacaksın, şu anda. Nefsini yeneceksin, şeytanı alt edeceksin. Şu anda kalkacaksın, ibadetini vaktinde yapacaksın. Sen kendi keyfine, nefsine tabi olmayacaksın. Allah'ın iradesine, hükmüne, emrine teslim olacaksın. İslam teslim olmak demek. İbrahim Aleyhisselam işte böyle Allah aşkına, Allah emri yerine gelsin diye yüreği yana yana oğlunu kesmeye kadar varabilen fedakarlık sahibi, kendi canı, kellesi gitmek pahasına efendim koca bir topluma karşı çıkabilen bir fedakar insan. Önüne ne zaman iki çatallı iş çıksa, acaba oradan mı gitsem, buradan mı gitsem, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, daima Allah'ın rızası olan tarafı tercih eden insan. Önüne ne zaman ihtimaller, çeşitli ihtimaller çıkarsa, alternatif diyoruz ya, daima Allah'ın rızasına uygun olanı tercih eder insan. Allah da sevmiş, kendisine dost edinmiş, samimi dost, sırdaş dost edinmiş. Tamam, Kur'an'da var, biliyoruz, burası doğru. Sonra, ve Musa neciyya, Musa aleyhisselamı da efendim Allahu Teala Hazretleri kendisine neci edindi. Neci, necva fısıldamak demek Arapçada. Efendim neci de yani samimi samimi yakın yakın efendim konuşmak, konuşulan kimse. Musa aleyhisselamın bu vasfı alması neden? Musa aleyhisselamı Tur Dağı'na davet eyledi Allahu Teala Hazretleri, ona vahiy eyledi, konuştu. Ve kellemallahu Musa teklima. Musa aleyhisselamla Allahu Teala Hazretleri onun anlayacağı şekilde efendim Tuva Mukaddes Vadisi'nde efendim ayakkabılarını çıkart diye emrolundu. Vadiye girer girmez, burası Mukaddes Tuva Vadisi, fahla aleyke inneke bil vadil mukaddesi Tuva. Sen mukaddes araziye girdin, çıkart pabuçlarını. Pabuçlarını çıkarttı Musa aleyhisselam, hürmetkar bir şekilde yürürken vahiy ilahi geldi. Ben senin Rabbinim, Rabbul Aleminim diye. Tabi vahiy ilk defa duyan insanın heyecanını düşünürse insan anlayabilir. Ondan sonra da aşkını, şevkini efendim düşünün. Ses geliyor. Görmek de istedi Musa aleyhisselam. Dedi ki Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi göster kendini bana. Cemalini göreyim. Yani görmek de istedi. Erini göster bana. Enzur ileyk. Efendim sana cemaline nazar edeyim. Müşahede edeyim seni. Göremiyorum. Sesini duyuyorum ama göster cemalini. Dedi. Kale lenterani. Allah-u Teala Hazretlerinden hitabı izzet geldi ki ya Musa göremezsin ki. Bu gözler tahammül etmez ki. Lenterani. Göremeyeceksin. Bu durumda, bu halde görmen mümkün olmaz. Velakin enzur ile cebeli. Şu dağa nazar eyle. Bak şimdi. Fe in istakarra mekanehu fesevfe terani. Eğer dağ, ben ona cemalimden şöyle perdeleri kaldırıp bir tecelli edeyim. Dağ bakalım o sağlam kayalardan meydana gelmiş o koca heybetli dağ. Fe in istakarra mekanehu, yerinde istikrarlı durabilirse benim cemalimin müşahidesi, benim tecellim karşısında dağ orada durabilirse o zaman sen de belki beni görebilmen mümkün olabilir diye düşünebilirsin. Bak bakalım o dağa, bu tecellinin karşısında durumu ne olacak diye. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve harra Musa saika. Rabbul alemin dağa tecelli eyleyince dağ parça parça parçalandı, çatır çatır, patır patır parçalandı. Ve harra Musa saika. Musa aleyhisselam o olayların dehşetinden, manzaranın heybetinden baygın yere serildi. İşte böyle Rabbıyla konuşmuş bir kimse olduğu için Musa'ya Kelimullah derler. Kelam, kelam oldu aralarında, mükaleme oldu, konuşma oldu diye Neciyullah derler. Allah'ın efendim böyle şeyine, hitabı izzetine mazhar oldu, yakınlığına, kurbiyetine erdi diye. Onun sıfatı da efendim Kelimullah ve Neciyullah. وَاتَّخَذَن۪ي حَب۪يبًا Rabbul Alemin beni de kendisine sevgili edindi, Habib edindi, Habib. Peygamber Efendimiz Habibullah. Beni de kendisine Habib seçti Allahu Teala Hazretleri. Ondan sonra da izzetim ve celalime and olsun ki ben Habibimi Halilimden de efendim Necim ve Kerimimden de daha üstün tutarım. Onların hepsine tercih ederim diye bana iltifat buyurdu diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi büyük devlet, büyük nimet, büyük izzet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamı, makamların en yükseği. Makamı Mahmud. Ahirette Firdevs-i Ala'da kurb-ı ilahide makamların en yükseği makam-ı Mahmud'dur. O makamın sahibi de Peygamber.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O makama hiçbir kimse ermedi. Ermediği evvel gelen bu devlete, dediği gibi, hiç kimsenin ermediği nimetlere, rütbelere, makamlara, mertebelere erişmiş bir Peygamber Efendimiz. Her türlü kemalatı Allah-u Teala Hazretleri sevmiş, sevgili kulu edinmiş, Habibullah edinmiş, onun sinesinde, efendim, çehresinde, siretinde cem eylemiş. Hulku güzel, halkı güzel, yüzü güzel, huyu güzel, hali güzel, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Öyle sevmiş, Allah sevmiş, öyle süslemiş, öyle bezemiş. Bize düşen ne? Hamd etmek, şükretmek. Çok şükür ki ya Rabbi, bizi ümmeti Muhammed'den eyledin ya Rabbi. Onun ümmeti olmak şerefine bizi erdirdin ya Rabbi. Bizden önceki nesiller, bizden önceki ümmetler temenni ediyorlardı. Nolaydı o ahir zaman peygamberi denilen, Allah'ın her kitabında her peygamberine bildirip de medhettiği o peygamberin zamanına erişseydik, yaşasaydık da biz de onun ümmeti olsaydık diye niceleri temenni etmişler. Cihan dolusu insanlar, evliyalar, efendim, arifler, abidler, zahitler, rahipler, eski insanlar sana nasip olmuş. Sen de bir şeyden habersiz, elindeki nimetlerden habersiz, kimin ümmetisin, kimin kulusun, efendim, bilmeden yaşarsan, onun için insan nimetler üzerinde düşünecek, şükredecek Allah, hamd edecek. Elhamdülillah bu halime, elhamdülillah bu günüme, elhamdülillah karnım tok, elhamdülillah ağrım sızım yok, elhamdülillah Allah bana, efendim, şeref verdi, iman verdi, izzet verdi, efendim, evim var, çoluk çocuğum var, elhamdülillah. Yani nice nice herkese lütufları, ihsanları var, onları düşünecek insan. Ve en çok işte bu İslam'ın en büyük nimeti olduğunu düşünecek. Elhamdülillah iman nimetine sahibim. Çünkü bu nimete sahip olanlar ahirette safa sürecekler. Firdevs-i Âlâ, efendim, 8 cennet, efendim, o müminler için bezenmiş, hazırlanmış, orada rahat edecekler. Onun için iman ne kadar büyük bir nimet. İslam ne kadar büyük bir nimet. Allah bizi o nimete mazhar etmiş, onunla yaşıyoruz, bundan mahrum öldürmesin. Ahirete bunlardan mahrum olarak göçürmesin Allah bizi. Sevdiği kul olarak huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Kudret onda, kuvvet onda, nimet onda. La havle ve la kuvvete illa billah. Dilerse ıslah eder. Kara topraktan, efendim, neler yaratıyor? Neler çıkartıyor? Efendim, kara topraktan ne meyveler, ne sebzeler, ne tatlılar, ne güzellikler, ne çiçekler çıkıyor. Dilerse Allah yapar. Biz de yüzü karayız, eli boşuz, suçluyuz, günahkarız, eksikliyiz, kusurluyuz. Ama dilerse bizi de ıslah eder, her şeye kadir. Bizi de ya Rabbi lütfun ile ıslah eyle, rahmetine mazhar eyle, cennetine dahil eyle, cemalinle müşerref eyle. Bu böyle. Bunun arkasındaki hadis-i şerif konu değişiyor tabi. Habibullah'ı tanımak lazım. Allah niçin sevmiş? Nijeryalı bir doktor Müslüman olmuş. Neden Müslüman olmuş? Şeyde karşılaşmışlar. Arafat'ta karşılaşmış. Bir çadıra girmiş, güneş çarpmasın diye buz ararken bir çadıra girmiş. Orada bir büyük zatla karşılaşmışlar. Oradan da çadırın içinde bir yeni Müslüman olmuş, bir doktorla tanışmış. Hemen sormuş neden Müslüman olduğunu. O da diyor ki, dikkatle inceledim Muhammed-i Mustafa'nın hayatını, dikkatle inceledim. Hayatına baktım, sabrına baktım, ahlakına baktım, zengin olduğu zamanki durumuna baktım, iktidar sahibi olduğu zamanına baktım, herkesin kendisini reddettiği zamanki durumuna baktım, Taif'e gidip de arkasından taşlanıp topukları yaralandığı zamana baktım, harpteki zamanına baktım, Mekke'yi fethettiği zaman Mekke fethinde müşriklere yaptığı muameleye baktım, öteki hükümdarlarla mukayese ettim, başka insanlar bu durumlarda neler yapmışlar. İnceledim, inceledim, inceledim, inceledim. Vefatının şekline baktım. Vefat ederken, efendim, refik-i âlâya kavuşuyorum. En yüce refik, en yüce dosta kavuşuyorum diye diye gidişine baktım. O refik-i âlâ sözünden ben de refik-i âlâya parmak kaldırdım, iman ettim diyor. Refik-i âlâ, en yüce, en yüce refik. Onun için Resulullah'ın hayatını okursanız inşallah böyle değişiklikler

0: Sizlerde de bizlerde de olur. Yani hayatını okumuş, öyle Müslüman olmuş. Müslüman olmuş. Efendim incelemiş. Tıp tahsili yapmış. Belki İngiltere'ye gitti, belki Amerika'ya gitti. Hristiyanların içinde yetişti ama Resulullah'ı okuyunca tanıyıp da sevmemek mümkün değil. Ne demişler? Büyüklerimiz, gezen tilki duran arslandan yeğidir. Arslan bile olsan durdun mu kıymetin yok. Gezmekte bereket var. Gez, çalış, uğraş, didin, araştır, incele. Sen de bul. Bize anamızın babamızın ilk öğrettiği sure, Kul huvallahu ahad suresidir, kısadır diye hemen ezberletiriz. Okur geçeriz, okur geçeriz. Din tahsili yapmış, Hristiyanlık tahsili yapmış bir teolog, Kul huvallahu ahad suresini okumuş da ondan Müslüman olmuş. Her okuyuşta da mum gibi tekrar tekrar eriyormuş. Kul huvallahu ahad. Bu ne biçim sure ki onu eritiyor da bunları eritmiyor. Onu yakıyor da bunu yakmıyor. Bunda biraz sertlik ve taşlık var da ondan.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah ve muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakütte ve inneha lete'ti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'âriha ve azlâfihâ ve inneddeme leyeka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı ve tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne haleti eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir efendim, bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir, insanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyeka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da. Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidi.

beni açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler, sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren

Musavvirdir. En güzel isimler ancak ona aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak odur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın.

0: Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricaal.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir, bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.

0: Sana teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin

0: her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El hâliqul bâriul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak

0: Şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekenâ ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhire. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir.

hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları affolur ve gelecek senesinin günahları da affolacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz Arefe günü orucunu kaçırmasınlar.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban, kelime anlamıyla yakın olmak demek, yaklaşmak demek. İnsanları Allah'a yaklaştıran ve yapılması sevap olan işler anlamına gelen kurbet kelimesi de hemen hemen aynı kökten gelmekte olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Allah rızası için ibadet niyetiyle ve muayyen yani belirli bir vakitte kesilen belirli özelliklere sahip hayvana biz kurban adını vermekteyiz. İlmihal fıkıh kaynaklarımızda. Kur'an'da kurban ibadeti Arapçadaki udhiyye kelimesi ile beyan kılınmaktadır. Dolayısıyla Allah için uygun olan bir hayvanın kanını akıtma ve Allah'ın rızasını gözetme çabasının adıdır kurban. Kurban vecibesi Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an'ın Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyruğu İslam'daki kurban sorumluluğumuzu ifade etmenin yanında tekrar altını çiziyorum. Onun Allah için kesilmesini de gerekli kılmaktadır diyor ayet-i kerimenin Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesinde geçen bu buyruğun anlam katmanında. Bu ve benzeri Kur'an ayetleri Allah'tan başkası adına, onun rızasından başka bir maksatla ya da Allah'ın adı anılmadan kesilen kurbanlar Allah katında makbul olmayacağını açık ve net bir şekilde ifade etmektedir bu ayetler. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kesiniz çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir buyruğu kurban kesmenin gereğine özenle işaret etmektedir. Kurban kesmeye imkan bulup da kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın ikazı ise Peygamber Efendimiz tarafından bu ibadeti özürsüz terk etmenin vahim bir sonucu olduğu ortaya konulmakta ve Kurban Bayramı günlerinde özellikle imkanı olan müminlerin asli görevinin kurban ibadetini yerli yerince Rabbimin buyruğuna uygun bir şekilde yerine getirmesidir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası

0: rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusanu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: البادئ بالسلام بريء من الكبر صدق رسول الله فيما قال حضرة ابن مسعود البادئ başlayan. İki kardeş birbiriyle karşılaştığı vakitte evvela selamı veren, bu selam versin diye beklemiyor. Kendisi selamı veriyor. Mesela kendisi belki yüksek bir adam olabilir ama karşısındaki bir daha zayıf bir insandır. O selam verirse o da aleyküm selam diyecek. Bu kibir alametiymiş. O selam verirse ben de aleyküm selam derim. Bu kibir alameti. Halbuki kendisi tenezzülen esselamu aleyküm ve rahmetullah derse bu da kendisine kibir olmadığına bir alametmiş. Yani selamı önden başlayın. Şimdi selamı vermek sünnettir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sünnettir. Sünnetin sevabı tabi sünnet nispetinizdir. Ve aleyküm selam diye sünnetin karşılığını vermek farzdır. Farzdır ama sünnetin sevabı burada farzdan üstündür. Çünkü buna da aleyküm selam demesine vesile oluyor. Sana Hidayet-i İslam'da bu selama çok ehemmiyet verilmiş. Müslümanlar daima birbirlerini teltif mukabilinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah tanınmanın başlıca alameti buymuş. Birbirlerine selamlar verirler ve selamlarla ayrılırlar. Giderken mesela bir odaya Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye girilir. Odadan çıkarken de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye çıkılır. Cemiyetlerde vesaire yerlerde. Bu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'ın yerini hiçbir şey doldurmaz. Yani şimdi çeşitli zamanlara göre merhabalar var. Çeşitli merhabalar. Her kavmin, her milletindeyken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'ın yerini hiçbiri tutmaz. Birisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah baştan aşağı zikirdir. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Onun ismini anıyor. Yani Allah ismini nasıl anarken zikir oluyor? Esselam ismi de böyle zikirdir. Sana Allah'ın rahmetini senin üzerine istiyor. Bu da ayrı bir ihsan. Bereketini de istiyor. Bu da ayrı bir ihsan. Sen de ona öyle mukabele ediyorsun. Şimdi Esselam'ın 10 sevabı var. Aleyküm'ün 10 sevabı var. Rahmetullah'ın 10 sevabı var. Berekatın 10 sevabı var. Şimdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin mi 30 sevap kazanıyor. Bu da mukabele ediyor. 30 da o kazanıyor. Selamda. Ama günaydın da. Akşam şerifler hayır olsun da. Merhaba'da bir şey yok. İnsanların arasında birbirine tanışmak için söylenen sözlerdir ki bir sevap verilmez onlara. Selam sevaplar ancak bu selamlar üzerinedir. Cenab-ı Hak da bunu Kur'an-ı Azimüşşan'ında bize tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz de böyle tavsiye bulmuşlar. Onun için Müslümanlar daima birbirlerine karşı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerekten taltif etmelidirler. Asıl dersimiz iman idi de İslam'ın bilinmesi kolay. Kolay bilinir. Camiye giriyorsa, abdestini alıyorsa, Müslümanların arasına katışıyorsa Müslümandır deriz buna. Müslümanlığı tanımak, bilmek kolay. Fakat imanı tanımak biraz güç. Mesela namaz kılar ama imanı yoktur. Aldatmak için gider camiye. Seninle beraber yatar kalkar. Fakat imanı yoktur adamın. imanın olmadığını nasıl biliriz acaba? Ona da bir şey var. Bu gerek bizim için, gerek insanın kendisi. Acaba ben mümin miyim, değil miyim? Kendisini şöyle. Çünkü iman denilmiyor ki de kemal lazım. Her şeyin kemali mutlu. Öyle hamlık olan, çürük olan şeyler iman olsa da bile makbul değildir. Şimdi benim imanım acaba Allah-u Teala'nın istediği iman gibi bir iman mı? Kendini yoklamak ister insan. Bakayım nasıl bileceğim ben iman sahibi miyim? İşte amentü dedim. La ilahe illallah da dedim. Muhammedur Resulullah da dedim. Namaz da kılıyorum. Orucumu da tutuyorum. Sadece şeyleri de yapıyorum. Ama acaba imanım ne derecededir? Bunun ölçüsünü bilmek istersen kendini insan daha iyi bilir. Ben günahlara karşı ne derecedeyim? Günahlardan kaçmada. Takatım ne kadar benim? Ölçü var ya hepsi. Şimdi günahlar deyince iki kısım tabii günahlar. Allah'a zikir. Tabii bir Müslüman zina etmez. Kumar oynamaz. Hırsızlık hiç yapmaz. Efendim, buna maalesef büyük günah denilen şeyleri istemez. Nefsinin çünkü çeşitli yolları var. Bir cihette galip gelse diğer cihetten de mağlup oluyor. Bu neden ileri geliyor? Bu imandaki zafiyetin alametidir. İman kavi oldu mu? Nasıl ki seni zinaya götürtmüyor? Nasıl ki sana içki içirmiyor? Nasıl ki kumar oynattırmıyor? Nasıl ki hırsızlık yaptırmıyor? Bu sefer sana hiçbir günahı işletmez. Afif. Hem afiftir hem kayıttır. Yani elinde de bağlı, ayağı da bağlı. Katliyen günaha gidemez. Bunu günaha götürtmeyen şey imanıdır. İman o hale gelecektir ki seni hiçbir fena yere sevk etmeyecek. Şimdi hacca gitmek bir sevaptır. Hem bulunur bir sevap değil, çok büyük sevaptır. Fakat insanların şimdi bir günahları var. Bu günahlarını döktürmek için işte hac en büyük yer. Oraya gittik mi? Oradan gelirken anadan doğmuş gibi geliyoruz. Hiç günah kalmıyoruz elbette. Ama hukuku nas bakidir ha. Hukuku nas bakidir. Hukuku nası hiçbir şey affetmez. 100 defa hac etsen et. Hukuku nas helallaşmadıkça onu Allah affetmiyor. Onun için şimdi bir günah var. Biz abdest alıyoruz. Abdest alırken günahlarımız dökülüyor. Camiye giriyoruz. Girerken dökülüyor. Camiden çıkıyoruz. Çıkarken günahsız çıkıyoruz. Oruç tutuyoruz. Günahlarımız dökülüyor. Sadakalar veriyoruz. Günahlarımız dökülüyor. Camiye gelirken attığımız adımlarla yine günahlarımız dökülüyor. Yani niyetlerimiz nispetinde her cihetten günahlarımız dökülüyor. Şimdi günah dökülme başka mesele. Olur ha. Günahsız da olabilirsin artık. Fenalık yapmıyorsun. Günah da işlemiyorsun. Safu, derviş, zahit bir adam. İnsanlarla da ilgisi yok öyle. Günahsız. Günahsız olmak başka iş şimdi. Bir de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir gönül var. Bir gönül var. Bu gönlün temizliği matlu. Matlu olan bu temiz gönlün temizliği lazım. Bu gönlün temizliği günahsızlıkla beraber oraya günahları sokmamak. Şimdi günahlar affolur. Affolmasıyla beraber gönülde pislikleri kalır onun. O gönüle pisliklerini akıtmamak. Mesela birisine bakarsanız. Bak suretiyle gözünüz vasıtası kalbinize bir pislik iner. Pislik demek fena şey. Bir pislik iner. Kalp bir havuza ve bir kuyuya benzetilmiştir. Gerek havuz gerek kuyu. Oraya bir pislik düşüyor. Ne vasıtasıyla? Gözünüz vasıtasıyla. Yol gönle gidiyor çünkü. Gönle giden yol vasıtasıyla gönlünüze bir pislik düşüyor. Tekrar bir daha bakıyorsunuz bir pislik daha. Bakıyorsunuz akşama kadar kaç tane böyle günah olarak baktıysanız bu günahların hepsi gözleriniz vasıtasıyla gönlünüze dökülen birer pisliktir. Kulaklarınız vasıtasıyla da gıybet ediyorsunuz. Efendim başkalarından dinliyorsunuz. Kötü sözler dinliyorsunuz. Yaramaz sözleri dinliyorsunuz. Bunlar dolayısıyla da gönlünüze yine günahlar, pislikler iniyor. Dilinizle yalan söylüyorsunuz, boş laf söylüyorsunuz, fuzuli laf söylüyorsunuz, efendim başkalarını gıybet ediyorsunuz. Bunlardan dolayı da yine kalbinize günahlar, yani pislikler dökülüyor. Şimdi o kalp haddi zatında temiz su fışkıran bir kuyu idi. İçiyorduk, kovalarımızı okuyoruz. Oradan sular alıyorduk, içiyorduk. Fakat bu pislikler dolayısıyla o kuyu pislendi. Pis suak içerisine doldu çünkü. Çirkap sular doldu. Artık içilmez hale geldi. Afyon da etti. Birikiyor çünkü. Birike birike. Koku peyda ediyor. Şimdi gönülde olan o pislikler dolayısıyla gönlün güzel suyu kayboldu. Güzel su kayboldu. Şimdi hacca gideriz. Günahlarımızı döktürürüz ama o biriken pislikler gönülde duruyordu. O gönüldeki pislikleri gidermek için en büyük çare ve vasıta şu tulumba var ya. Mesela tulumbaları basıyoruz. Kuyudaki suyu dışarıya atıyor. O tulumba gibi kuyudaki suyu dışarıya atan zikrullah lazım. Böyle bir zikir yapacaksın ki bu zikir senin gönlündeki o pislikleri dışarıya atacak. Atabilirsen. Bunun için ama yine bir günah daha kazanacaksın dışarıya çıkınca. Her ne kadar büyük günah işlemesen de küçük günahlar birike birike büyük olur.

0: küçük günahlar birike birike onlar da büyük olur. Bunun için demişler ki, evvela gelir yollarını kapamak lazım. Suyun çirkep sular, pis sular geliyor. O kuyu temizleyeceksiniz ama bu pis sular kuyuya attıkça o kuyunun suyunu temizlemeye imkan yok. Öyleyse evvela gelen pis suların yolunu kapamak lazım ki içindeki pisliği atalım, temiz su meydana çıksın. Makul söz. Bu gözü kapayamazsınız, kulağı da dıkayamazsınız, ağzı da tutamazsınız. Eli ayağı hiç tutamazsınız. Öyleyse mutlaka ve mutlaka bir insanın hiç olmazsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi. Hacı'ya giderseniz görürsünüz orada Hıra denilen bir dağ var. Bu dağın içerisinde bir mağaracık var. 3 metre şeysi, 3 veya 4 metre arşın genişliğinde bir yer. Mekke'de 3 mil mesafede bir yer. O tepeye çıkıyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O mağaranın içerisinde ses yok, seda yok, kuş yok, hayvan yok. Hiç incin yok yani. Orada Allah demesi kadar tatlı bir şey olur mu ya? Burada Resul-i Ekrem Allah diyor işte. Niçin onu Resul-i Ekrem öyle bir mağaraya çekiliyordu da? İhtiyacı mı var Resul-i Ekrem'in? Hiçbir ihtiyacı yok. Niçin çekiliyordu da orada Allah diyordu? Evinde deseydi ya. Demiyor. Gidiyor oraya. Yani kapamak lazım gelir yollarını. Gelir yolları kapanmadıkça insan ne kadar Allah dese de yine arkadan akıyor içeriye pislikler. Temizlenemez duyuyor. Temizlemek için mutlaka böyle bir inziva haline çekilir. Orada Allah'a kendini tam manasıyla verebilmek. Allah'a tam manasıyla verebilmek. Gece, gündüz senin yanında kimse yok. Yalnız Allah'ın var. Kimse yok. Bu kimsesiz halinde ışığın da yok. Bir mezara benzer bir hal. Yarınki mezarın bugünkü temsili. Burada boyuna namaz kıl, efendim oruç tut, Allah diyeceksin. Allah diyeceksin. Bir de tefekküre dalacaksın ki bu varlığın sahibinin kudret kuvvetini bir şöyle hem temaşa diyor. Görüyorsun bakıyorsun ki kocaman ay, kocaman güneş, kocaman yıldızlar. İşte o bugünkü bilgilere göre daha buraya ışığı kaç yüz senede gelebilen ne büyük yıldızlar varmış ki bugün biz onları görmekten de aciz. Onlar bugün bunları yaradanın hepsinin Halik-u Zülcelal Allah-u Tebarek ve Teala Hazretleri olduğunu şöyle o azamet-i ilahiyi düşünürken, müşahede ederken o Allah de işte sessiz bir yerde ne insana şey verir yani heybet, dehşet neler verir? İşte imanın kuvveti orada artar. Öyle yerde artar. O iman kuvvetlenip de böyle çıktığı vakitte temelde değil orada. Orada böyle bu hali tespettikten sonra çıkar. Çıktıktan sonra günahlara karşı gözünü de kaparsın, kulağını da dıkarsın, elini ayağını da tutarsın, ağzından bir lokmacığı da şey çıkarmazsın, boş çıkarmazsın. Peygamber Efendimiz dedi ki, قَالَ حَدَّثَنِي رَبُّ الْعِزَّةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى İbrahim Aleyhisselam da bana Rabbül Alemin söylememi söyledi. Nedir? Kelimetü la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesi tanısını. Benim kalıptır. Hemen kâleha. Kim bu kelime-i tayyibeyi ihlas ile can yürekten söylerse de halakusni o benim kalbime girer emin azabi benim azabından da artık emin olur bu kalbime girdikten sonra. Diyor ki aslında şu hadisi şu ravileriyle beraber bir deli yoksanız deli ifakat olur diyor. Yani bunların yüzü suyu hürmetine büyük insanlar. Bunların yüzü hürmetine bu rivayetlerle deli yoksanız ifakat olur demiş. Bizim en büyük şaşkınlıklarımızdan birisi de hep keramet ummak, keramet beklemektir. Keramet beklemek. İnsanın kendisi keramettir zaten. Allah Teala velakat kerremna beni Adem diyor. Beni Adem'i yaratırken Allah kerametle yaratmış. Her tarafı keramet. Bak bugün beni Adem'in yaptığı hünre gökte orada uçuruyor. Keramet mi şimdi? Gökte orada uçuruyor. Beni Adem. Çünkü beni burada Adem oğlu. Kim olursun? Siz de Allah'ın kulu. Bu Allah'ın kulları kerametle yaratılmış. Yaratılmışsın. Bak yerde tayyareler, gökte tayyareler, denizlerde gemiler, efendim en vacil penler hep beni Adem'in kerametiyle meydana geliyor. O senin görmek istediğin kerametler bugün zahiren işte herkesin yapabildiği şeyler. Asıl keramet diyor ki bu zat asıl keramet ve inneke le ala hulukun azim sırrına mazhar olmaktır. En büyük ahlak-ı İslamiye'ye nail olabildin. Ahlak-ı İslamiye'ye nail olabildin mi? En büyük keramet sendedir işte. Bu ahlak-ı İslamiye olmadıktan sonra gökte de uçsan ne kıymeti var? Kuşlar da uçuyor. Gökte uçmak hüner değil. Süratle gitmek, efendim işte bir anda şuraya gidiyormuş, bir anda buraya gidiyormuş. Bunlar da hüner değil. Bunu şeytan da yapıyor, bugün insan da yapıyor bak. Asıl hüner, ahlak-ı hamidenin, ahlak-ı hasenenin sahibi olup ve inneke la ala hulikin azim sırrına mazhar olabilmektir. Bu da ne ile olur? İmandaki kemal ile olur. İman ne zaman kemale erişir? O zaman sen ahlak-ı hasenenin sahibi olursun. Mal, mülk, çoluk, çocuk, hiçbir şey senin gözünde olmaz. Bütün şeyin Allah'ın rızasıdır. Ahlak-ı kamile demek, Allah-u Teala'nın razı olacağı amelleri işlemek demektir. Ahlak-ı kemal ahlak, Allah-u Teala'nın razı olduğu amelleri işleyebilmek ve onun razı olmadığı amellerden uzak kalabilmek imandaki kemal, ahlaktaki kemalin iktidasıdır. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat samadaniyesine vasfetsin, ahlakan böyle güzel, yüksek olan insanların arasına bizler de kabul buyursun.
1: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akran Reklam.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Fasalli

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Kurban ibadeti o kadar özel dersler verir ki, asırlar önceki bir hadisenin tarihi manasından çok, yani Hazreti İbrahim'in İsmail oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesindeki bu özel hadisenin tarihi konumundan çok, bugün Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi olabilmenin, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi Rabbine teslimiyetin, Rabbimize tevekkülün, Rabbimize tevhidin, Allah'ın dinine, tevhide inanan muvahhid kul olmanın rol modelliğini, kıvamını, önceliğini ifade eden özel bir ibadettir kurban ibadeti. Kur'an-ı Kerim'deki kurbanla ilgili ayetlerden Allah'ın Hazreti İbrahim'den aslında İsmail'i değil, İsmail'e bendeliği kurban etmesini istediği açık ve seçik olarak anlatılmaktadır. Allah'ın bu isteği Hazreti İbrahim'in ilahi buyruğa teslim olup uymasıyla yerini bulmuş, böylece Allah'a teslimiyetin, sabır ve şükrün en güzel imtihanını Hazreti İbrahim vermiştir. İşte bizden istenen de Hazreti İbrahim'in kıvamıdır. Yani en çok sevdiğimiz değerleri Allah yolunda, Allah için, usulünce, Allah'ın hükmü gereğince vazgeçebilmemiz, feda edebilmemiz, her halimizle onun huzurunda duruşumuzun gereğidir kurban ibadeti. Kurban, kendisinden bize yadigar kalan Hazreti İbrahim peygamber gibi olmayı öğretir bize. Gönlümüzü Rahman'a, aklımızı irfana, dilimizi burhana, mallarımızı ihvana, canımızı nirana, oğlumuzu kurbana sunabilmemizin adıdır udhiyye. İşte böyleleri için kurban, kurbiyet sağlayacaktır. Kurbiyet, yani yaratıcıya yakın olma, ondan öte her şeyden uzak olmayı beraberinde getireceksin.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail, you know I'm bad, I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick, I'm so bad I make medicine sick, I'm so fast man, I can run through a hurricane and don't get wet, when George Foreman meets me, he'll pay his debt, I can drown a drink of water and kill a dead tree, wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Değerli dinleyenlerimiz, takvimler 22 Mayıs Cuma sabahını gösteriyor. Cumanızı tebrik ediyor ve yeni bir programa daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Yeni bir programla birlikteyiz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız. Ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktarmak isteriz. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bereketini her haliyle hissedildiği mübarek günlerdeyiz. Bir yandan ülkemizin pek çok yerinde yağışlar söz konusu, bazı yerlerde kuvvetli ve etkili olmakla beraber yağışlı bir günlerden geçiyoruz. Diğer yandan da Hicri takvime göre de malumunuz 5 Zilhicce 1447 sabahına eriştik. Yılın son günleri, 1447 yılının son günleri ve aynı zamanda en kıymetli günleri içerisinde yol alıyoruz. Hac günleri ve bayram günleri yaklaşıyor ve tabii hem kutsal topraklarda hac heyecanı zirveye ulaşırken burada da bayram telaşı ve yoğunluğu artmakta. Yollara da etkisi şimdiden görülmeye başlandı. Birazdan tüm bu ayrıntıları sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Başlarken şu önemli hatırlatmayı da paylaşalım. İlmi, irfani, akademik ve sosyal kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek özel bir buluşmayla yad edilecek. Ne zaman? 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te sabah namazıyla başlayacak bu buluşma. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler şimdiden yad.meci.org.tr adresinden ön kayıtlarını oluşturabilir. 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda açık havada İşrak İbadeti buluşması gerçekleşecek. Ön kayıtlarınızı bu web adresinden şimdiden yapabilirsiniz. Hac günleri yaklaşmakta. Önümüzdeki salı günü malumunuz Arefe günü, Arafat Vakfesi, Müzdelife, Mina ve diğer hacın rükünleriyle milyonlarca hacı aynı coşkuyu ve heyecanı birlikte yaşayacaklar. Ve tabii bir yandan takvim yaklaşırken de kutsal topraklarda yoğunluk, heyecan, coşku artmakta. Milyonlarca hacı bu güzel günlerin, anların gelmesini bekliyor. Türkiye'den de binlerce kişinin katılımıyla biz de bu heyecanı, bu döneme ilişkin özel haberleri, içerikleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenlerimiz. Akra Medya sayfamızda aynı zamanda Hacı Kurban kategorimizde ve ana sayfada yer alan özel haberlerden bu içeriklere erişebilirsiniz. Aynı zamanda Akra Medya'nın ana sayfasında ve mobil uygulamada araçlar bölümünden veyahut da Kabe ikonuna tıklayarak Harem-i Şerif canlı kısmından 24 saat boyunca buradaki coşkuyu ekranlardan izleme imkanınız var. Hatırlatalım, önerilerimiz kısmında da hac ve kurban ayetleri gibi özel bölümlerde yer buluyor. Hem sohbetler, hem belgeseller, hem de çeşitli özel içerikleri yayınlarımızda sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz.

Tabii kutsal topraklarda olmayanlar için de burada bayram hazırlıkları var. Bir yandan kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor ve neredeyse artık alışverişler de gün geçtikçe, tarih yaklaştıkça tamamlanmak üzere. Birçok kişi bulunduğu şehirlerde veyahut memleketlerinde bu ibadeti yerine getirmek için hazırlıklarını sürdürüp bir yandan da yola çıkma heyecanını yaşıyorlar. Telaşını sürdürüyorlar. Vekaleti kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Göçen Vakfı Uluslararası Duha Kurbanı Organizasyonu 21. yılına ulaştı. Bununla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşıyoruz. Birazdan bu konuyla alakalı bir bağlantımız da olacak. Yine Akremedya'da öne çıkan bir haber var. Türkiye Endonezya eski büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Doktor Lalu Muhammed İkbal'in Endonezya'daki duha kurban çalışmalarına ilişkin özel bir mesajı var. Buradaki faaliyetlerin takdire şayan olduğunu ve aynı zamanda kardeşlik ve mutluluk vesilesi olduğunu vurguluyor. Bu özel video içeriği de sayfamızda bulabilirsiniz. Kurban Bayramı biz Müslümanlar için tabii önemli dini, kültürel bir bayram. Bu dönemde milyonlarca Müslüman dünya genelinde kurban ibadetini yerine getirirken kurban kesim yerlerinin ve yöntemlerinin önemi de büyük bir titizlikle ele alınmalı. Günümüzde entegre tesislerde gerçekleştirilen kurban kesimi elbette avantajlar da sunuyor. Burada teknolojinin sunduğu imkanlarla hijyen kurallarına uygun yetkili ehil kişilerce denetlenerek bu işlemler gerçekleştiriliyor. Entegre tesislerde kurban kesmenin önemi başlığını taşıyan haberde de bu konudaki 5 önemli özelliğe vurgu yapılmış. Hijyen standartları, insan ve hayvan sağlığı, çevresel duyarlılık, toplumsal bilinç gibi başlıklardan oluşuyor. Bununla ilgili haberimizi de yine Akremedya'da bulabilirsiniz.

Bayram yolculukları da başlamak üzere. Özellikle 9 günlük tatil süreci sebebiyle şimdiden yola çıkanlar ya da çıkacak olanlar var. Bununla ilgili önemli hatırlatmalar görüyoruz. Araç bakımları vesaire bilinen kısımlar ama evveliyatında özellikle hava durumuna ilişkin bir uyarı var. Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanırken hava durumu kaynaklı tedbirlerde önemli. Meteorolojinin verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bazı kesimlerde yerel kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bayram dönemlerinde yoğunluk yaşanan ana karayolu güzergahlarıyla yağış bölgelerinin çakışması sürücüler açısından sel, su birikintisi ve görüş kaybı riskini beraberinde getirebilir. İstanbul-Ankara hattında beklenen sağanak yağışlar Türkiye'nin en yoğun bayram koridorlarında risk oluşturuyor. Samsun, Amasya, Tokat güzergahı ve Van-Hakkari çevresi ise ani sel su birikintisi ve heyelan riski taşıyor. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, yağmurda ciddi kayganlık oluşmakta, araçlar su birikintisi ve hızla kontrolden çıkabiliyor. Yüksek hız sebebiyle sonuçlarda ağır oluyor, dedi. Aşırı özgüven, telefon ve dikkat dağınıklığının kazayı davetiye çıkardığını belirten İntepe, hedef varış değil, mola olmalı. 750 km üzeri yolda en az 3 mola verilmeli. Arka koltuk dahil herkes emniyet kemeri takmalı. Sürüş esnasında da telefon kullanımından kaçınılmalı hatırlatmalarını yapıyor. Gazete sayfalarında bayram yolculuğuna ilişkin pek çok hatırlatma var. Bu bayram trafikte sürücülerin iki kritik konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni düzenleme ile birlikte araçlarda bazı ekipmanlar bulundurulması şart. Yangın söndürme tüpü, reflektör, ilk yardım çantası bilinenler ama bunun yanında pense, tornavida, çekme halatı gibi ekipmanların bulundurulması da zorunlu. İkincisi ise radar ve hız koridorlarındaki yoğun denetimler, güzergah üzerindeki radar ve

kontrol noktaları artık yola çıkmadan önce internet üzerinden görülebiliyor resmi kanallarda da. Bayram dönemlerinde trafik yoğunluğu ve denetimleri her yıl olduğu gibi artıyor. Yolculukta sürücüler için ilk adım yine araç kontrol olacak. Uzun yol öncesinde lastiklerin durumu, hava basıncı, fren sistemi, motor yağı, cam suyu, akü ve sileceklerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle sıcak havalarda ise uzun süreli kullanım nedeniyle lastik problemleri ve hararet riski daha fazla. Yoğun trafik nedeniyle düşük hızlarda uzun süre ilerlemekte araç üzerindeki yükü arttırabiliyor. Tabii bunlar bilinen önemli hatırlatmalar, artık son dönemlerde ise elektrikli araç kullanıcıları için de uyarılar karşımıza çıkmaya başladı. Lastik basıncının yanı sıra elbette en önemlisi batarya doluluk oranının mümkün olduğunca %20 ile 80 aralığında tutulması, hem batarya sağlığı hem de yol planlaması açısından avantaj sağlıyor. Yola yüksek şarj oranı ile çıkmak avantaj sağlayabilir, ancak hızlı şarj planının önceden yapılması gerekiyor. Bayram yoğunluğunda bazı istasyonlarda sıra oluşabileceği için alternatif ve daha az yoğun noktalara göz atmak zaman kazandırabilir. Elektrikli araçlarda yüksek hız tüketimi ciddi şekilde artırabiliyor. Sabit hızla örneğin yaklaşık saatte 120 km seviyelerinde ilerlemek menzilin daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. Sıcak havalarda yoğun klima kullanımı da tabii ki tüketimi artırıyor. Araç yazılımının güncel olması da bir başka önemli nokta.

0: Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bıraktı. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki ağırlığı artarken Nisan'da toplam üretimde yenilenebilir enerjinin payı %71'e ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Nisan'da rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %9,7, güneş enerjisinin payı ise %13 olarak hesaplandı. Böylece iki kaynağın toplam payı %23'e ulaşarak Türkiye tarihinde ilk kez kömür santrallerinin toplam üretimdeki payını geçti. Aynı dönemde kömürün toplam üretimdeki payı %21 seviyesinde gerçekleşti. Yurdun pek çok yerinde yağışlar var demiştik. Evvela Hatay'a uzanalım. Hatay'da önceki gece saatlerinde etkili olan sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde sele neden oldu. Yoğun yağış cadde ve sokaklarda suyla doldu. Araçlar sürüklendi. Tarım arazilerini, ev ve eşyalarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tokat'ta ise Almus Barajı'nın %100 doluluğa ulaşmasıyla su artmaya başladığını belirten AFAD, Tokat'ın tüm ilçelerinde tedbir alındığını, taşkın riski nedeniyle 4000'in üzerinde hanenin tahliyesinin gerçekleştirildiğini, yaklaşık 15.000 vatandaşın da güvenli bölgelere alındığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Pekala, bugün nasıl bir hava var? Hemen ona göz atalım. Meteorolojinin paylaştığı son bilgilere göre ülke geneli parçalı, çok bulutlu ve aynı zamanda aralıklı sağanak yağışlı ki bayrama kadar da bu havanın bu şekilde devam edeceği tahminleri var. Yağışların bugün Marmara'nın güney ve batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle sıcaklıkların ise yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin edilmekte. Bugün İstanbul 21, Kırklareli 23, Sakarya 25, Afyonkarahisar 18, İzmir 27, Adana ve Antalya 24, Ankara 21, Eskişehir 23, Bolu ve Kastamonu 21, Artvin ve Trabzon 19, Erzurum 13, Malatya 21, ve Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece, günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Efendim, mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Pek çok şehirden arkadaşlarımızın özellikle cuma tebrikleri var. Dualarımızla diyor dinleyenlerimiz. Fatma Hanım Gaziantep'ten ulaşmış. Ahmet Bey İstanbul Yeni Bosna'dan. Ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Hilmi Solmaz, Mustafa Ülker mesajını ileten arkadaşlarımız arasındalar. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar tüm dinleyenlerimize selamlar. Rabbim tüm hayırlı amellerimizi kabul etsin diyor. Gülay Hanım Sakarya'dan ulaştığı mesajında. Şanlıurfa'dan tüm arkadaşlarımıza selam, dua ve muhabbetlerimizle hayırlı cumalar ve bereketli günler diyor. Sadık Turanoğlu. Güneşli bir Konya sabahından tüm Müslümanların cumasını tebrik ediyoruz diyor. Mahmut Esat Ölmez. Arkadaşlarımıza, tüm dinleyenlerimize Adıyaman'dan selamlar. Bizi sabaha çıkaran Allah'a hamdolsun. Günlerin en hayırlısı cuma günümüz mübarek olsun diyor Abdülbaki Aksakal. Müslüman beldeler olan sevgimizle diyor Tülay Hanım. Ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diyor. Çekmeköy'den Serkan ve Meryem dinleyenlerimiz. O halde biz de kendilerine hayırlı yolculuklar dileyelim. Cennet Atalay Afyon'dan ulaşmış. Güneşli bir Fethiye sabahından hayırlı cumalar. Akra açık ve yalnız değiliz, hürmetler diyor. Tuğçe Hanım teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'den tüm arkadaşlara selamlar ve hayırlı cumalar. Mustafa Arı'nın mesajı, ki daha pek çok mesaj var. Ama müsaadenizle onları da birazdan paylaşalım. Güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar buradayız Akra'da.

0: Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri 14.45'te Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Bir süredir genel hatlarıyla da ve yenilikleriyle de hatırlattığımız, paylaştığımız Mahmut Esat Yoşan Vakfı'nın Uluslararası Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili güncel bilgileri almak ve paylaşmak üzere organizasyon gönüllerinden Mahmut Esat Tamer Beyefendi program misafirimiz. Esat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum Yekta Bey.
2: Kolaylıklar diliyoruz tabii. Bayram yaklaşıyor. Hareketlilik her yerde artmış durumda. Bir yandan işte kurban pazarları, bir yandan vekalet yoluyla kurban vermek isteyenlerin niyetleri derken günler böyle yaklaştıkça gündemimizde de daha ağır bir şekilde tabii yer kaplıyor. Ne yapacağız bu yıl gibi gündelik konuşmalarda da belirgin bir şekilde yer ediniyor mutlaka. Mahmut Esat Çoşan Vakfı'nın Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili bize genel bilgileri paylaşır mısınız? Bu yıl 21. yıla erişti değil mi?
3: Evet, elhamdülillah 21 yıllık bir tecrübe oluşmuş oldu. Tabii Kurban Bayramı günleri yaklaştıkça bu heyecan artıyor ama bizim için organizasyonun gönüllüleri açısından bu bir senelik bir emeğin sonucuna yaklaşmış oluyoruz. Hakikaten son günlerde, son aylarda değil, tüm seneye yayılan bir gayret var artık. Bu sene özellikle Türkiye tarafında gayretlerimizi çok arttırdık. Duha çiftliği kuruldu bu sene. Hı hı. Kendi kurbanlıklarımızı kendimiz 7-8 ay öncesinden tedarik ederek her gün gözümüz gibi bakıyoruz. Veteriner hekim heyetimiz kontrollerini yapıyorlar. Kurbanlık vasıflarına en uygun halde olmaları için sürekli gözetim altında en güzel şekilde beslenmiş oluyorlar. Türkiye tarafında böyle bir yeniliğimiz var. Ayrıca geçtiğimiz senelerde hep büyükbaş kurban Türkiye seçeneğinde oluyordu. Bu sene hem büyükbaş hem küçükbaş kurban seçeneklerimiz var. Vekalet verenlere de isterlerse kurban etlerinin, kendi kurbanlarının etlerinin yarısını vekalet verenlere teslim ediyoruz bayramın ikinci ve üçüncü gününde. Diğer yarısını ise tespit ettiğimiz hak sahipleri olarak belirlenen ailelere ikram ediyoruz. Aynı zamanda vekalet verenler hak sahibi önerebiliyorlar. Şu adrese gitsin istiyorum, şöyle bir tanıdığım var, şöyle bir ihtiyaç sahibi var diye önerebiliyorlar. Ve isterlerse kendileri dağıtıma da bizzat katılabiliyorlar. Türkiye tarafında bu şekilde yeniliklerimiz devam ediyor. Avustralya, Endonezya tarafındaysa her zaman, her yıl olduğu gibi yine Avustralya'da kesilmek üzere küçükbaş kurbanlıklarımızın anlaşmaları yapıldı, mezbanelerle anlaşıldı, tüm hazırlıklarımız tamam. Artık vekalet alımının tamamlanmasıyla kurban günlerinin gelmesini biz de bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam inşallah.
2: Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz. Tabii hummalı bir çalışma, büyük bir gayret ve özveri, binlerce gönüllünün çalışmasıyla, gayretiyle ortaya çıkan bir netice ve işte 21. yıla ulaşan bir tecrübeden söz ediyoruz. Bu yılki yenilikleri de kısaca bahsetmiş oldunuz. Dilerseniz biraz olaya vekalet vermek isteyenler gözüyle bakalım. Böyle evet, bir niyet için nasıl bir adım atmalı, neler yapmalı, neleri tercih edebilir? Bu noktada bilgiler paylaşır mısınız?
3: Öncelikle şunu söylemeliyiz. Bizim asıl amacımız kurban ibadetini özüne kavuşturmak. Hı hı. Kurban ibadetinin özünde de aslında vekalet vererek değil, eğer imkanı olan Müslümanlar için imkanları varsa gidip bizzat o kurbanlığı kendileri almaları, bahçelerine getirmeleri, o kurbanlıkla birkaç gün geçirmeleri, hep beraber onu kurban etmeleri şeklinde. Aslında en güzel olan uygulama bu. Biz bunu tavsiye ediyoruz açıkçası. İmkanınız varsa vekalet vermeyin, kendiniz bu ibadeti bizzat ailecek gerçekleştirin diyoruz. Öncelikle bunu hatırlatmış olayım. Hı hı. Ancak tabii metropollerde, apartmanlarda, sitelerde artık bu imkan olmayabiliyor.

0: vekalet veren olarak bilgilerinizi giriyorsunuz. Son aşamada kredi kartıyla veya havale yaparak ödemek istiyorum. Kredi kartıyla ise katılım bankaları ise 3 taksit imkanı da var. Ödeme bilgilerini de girerek yaklaşık 30 saniye gibi bir süre içerisinde vekaletinizi verebiliyorsunuz. Biz de vekaletinizi en güzel şekilde ifa etmeye çalışıyoruz.
1: Duha'nın bu noktada birçok farklı yönü var. Bu yılki yeniliklerden de söz ettiniz Esat Bey. Türkiye'de son yıllarda yine vekaletlerin, emanetlerin yerine ulaştırılması noktasında çalışmalar yapılıyor. Organizasyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Ama en başından bu tarafa da baktığımızda bilinen organizasyonlardan farklı olarak Endonezya'da gerçekleştirildiğini görüyoruz. Biraz Endonezya özelinde neler söylemek istersiniz tercih sebebi olarak?
0: Tabii Endonezya en yoğun Müslüman nüfusuna sahip coğrafya olmakla birlikte maalesef dünya Müslümanları tarafından unutulan da bir coğrafya. Daha çok Afrika tercih ediliyor. Biraz ucuzluğundan dolayı. Halbuki kurban ibadeti en ucuza kaçılmaması gereken bir ibadet. Gerekirse canımızdan çok sevdiklerimizi, sahip olduğumuz her şeyi Allah için feda edebileceğimizin sembolü olan, bize bunu düşündürtmesi gereken bir ibadette ucuza kesinlikle kaçınmaması lazım. Bizim Avustralya ve Endonezya ikilisini seçmemizin bir nedeni Avustralya. Avustralya hakikaten bu işi hakkıyla yapmak için güzel bir coğrafya. Hem küçük baş büyük baş hayvan bolluğu açısından, tedarik açısından, yani Rabbimize kurban edeceğimiz kurbanlıkları seçme anlamında tedarik aşamasında çok güzel bir coğrafya, güzel bir seçenek. Hem de kesim altyapısı olarak modern, hijyenik, entegre tesislerin, çünkü binlerce hayvanı çok kısıtlı bir süre içerisinde hakkıyla gerçekten o kesimi gerçekleştirebilmek zor bir iş. Onun için Avustralya bu altyapısal imkanı sağlıyor. Avustralya'nın hemen yanı başında da unutulduğu halde aslında dünyanın en büyük Müslüman yoğunluğuna sahip coğrafyanın olması, bizim de bu kurbanları Avustralya'da kestikten sonra hijyenik bir şekilde her biri böyle parçalanmış, paketlenmiş, ambalajlanmış, eksi 40 derecede şoklanmış vaziyette eksi 18 konteynerlerle, gemilerle Endonezya'ya gönderebiliyor olmamız ve oradaki o unutulan kardeşlerimize çok da halim selim, böyle mütevazı, hiç talep etmeyen, istemeyen kardeşlerimiz, Umre'ye gidenlerimiz, hacca gidenlerimiz, orada Endonezyalı kardeşlerimizi görmüşlerdir. Çok güzel bir coğrafya. Biz de orada hakikaten birçoğu yılda bir kere et yiyebilen kardeşlerimize ulaştırmış oluyoruz. Geçtiğimiz sene yaklaşık bir aya yakın sürdü Endonezya'daki dağıtımımız. Her gün 5 farklı noktada, her bir noktada 1500 kişi olmak üzere her gün 7500 kişiye bizzat ellerine önceden kupon dağıtılmış şekilde nezaketle ikram ettik ve her gün 2-3 saat yol gidiliyor. Bir ücra dağ köyüne ulaşılıyor. Orada çadırlar kuruluyor. Önceden kuponlar dağıtılmış, o kişiler randevu usulü geliyorlar ve biz onlara emanetlerini, asıl hak sahibi olan onlara ikram ediyoruz şeklinde Endonezya'daki organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Hakikaten elhamdülillah 21. yıldayız ve 3 milyon kilodan fazla kurban eti ikramını 1 milyon 200 binden fazla hak sahibi aileye bu şekilde tek tek ellerine ikram edebilmişiz elhamdülillah. Artırarak da devam ediyoruz.
1: Güzel bir hayra vesile olmak, bunu tecrübeyle yerine getirmek, hakkıyla yerine getirmek, hak için hakkıyla zaten bu noktada organizasyonun tabiri caizse mottosu değil mi? Hak için hakkıyla
0: Evet.
1: eda etmek.
0: Evet.
1: Hem Endonezya ayağında hem de Türkiye'de belirlediğiniz hak sahiplerini bir de ilk elden en güzel şekilde teslim etmek muazzam bir çalışma, gayret. Sadece bayram ve evvelindeki bir ayla tamamlanan bir durum değil. Yaptığınız çalışmalarla tüm yıla sari bir organizasyon olduğunu müşahede etmiş oluyoruz anlatımlarınızda. Pekala,
0: Evet.
1: isterseniz özetleyelim. Esat Bey, son olarak hangi sayfadan nasıl işlem yapılıyor, iletir misiniz?
0: Duha.global web sitemizden vekalet ver butonuna tıklayarak kurban türü seçilip vekalet verenin bilgileri girilerek sonradan da ödeme bilgileri taksit imkanı ile birlikte, kredi kartı imkanı, havale imkanı ile birlikte yaklaşık 30 saniye 1 dakika gibi bir sürede kolaylıkla tamamlanabiliyor. Bütün bu organizasyon hem vekalet verenlerin hem de gönüllülerimizin gayretleriyle elhamdülillah bu şekilde kaliteli bir şekilde sürdürülebilir.

0: biliyor. Biz de buradan tüm gönüllülerimize, vekalet verenlere, bu hayrı sürdürenlere, çok Akra'ya, bize ses olan, nefes olan Akra'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda, hizmetlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Bayram yaklaştıkça da tabii telaş da artmış olacak. Allah kolaylıklar
0: Evet.
1: versin diyelim sizlere ve
0: Çok teşekkür
1: tüm
0: ederim. Sağ
1: gönüllü
0: olun.
1: ekibe. Değerli dinleyenlerimiz, Mahmut Esat Coşan Vakfı Uluslararası Dua Kurban Organizasyonu ile ilgili ayrıntıları bizlere organizasyon gönüllerinden Mahmut Esat Tamer Bey aktardı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendilerine.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
3: Yol durumu.
1: Saatlerimizde 9.02 oldu değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de yol durumu ile ilgili son ayrıntıları öğrenelim. Tabii önce İstanbul trafiği ile ilgili notlara göz atacağız. Daha doğrusu muhabirimiz Büşra Peşkin bilgileri bizlerle paylaşacak. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar.
4: Merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Yekta Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. Yine yağışlı bir İstanbul sabahı. Tabii bir yandan da böyle yavaş yavaş bayram evveliyatı. Nedir son durum trafikte?
4: Evet, bir cuma günü olmasına rağmen sabah trafiğimiz %60 seviyelerinde yoğunluk gösteriyor. Ya orta seviyelerde diyebiliriz sanırım bu nedenle. Köprü geçişlerinde Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri her iki yaka içinde oldukça açık seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde köprülerimiz açık ve bağlantı noktalarımız açık. Fakat Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde bağlantı noktalarında biraz yoğunluk gözüküyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu bağlantı noktasında daha yoğun diyebiliriz. Köprüde de her ikisinde de birazcık yoğunluk var ama devamında açılıyor diyebiliriz. Önemli bazı duyurularımız var. D100 Küçükçekmece Florya yönü sol şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı şu anda. Bu nedenle bölgede biraz trafik yoğunluğu oluşuyor. Bağlantı yolu Yıldırım Tem Metris yönü de sol şerit trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Ekipler burada ilgileniyorlar.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Tabii yağışlı bir hava olunca da biraz takip mesafesine, kaygan zemine dikkat etmek gerekiyor. %60 demiştin. Öyleyse yolda olanlara kolaylıklar dileyelim. Sizlere de kolaylıklar dilerim. Teşekkürler.
4: Teşekkürler, hayırlı.
1: Sağolunuz. Büşra Hanım İstanbul trafiğini paylaştı. Biz de karayollarının günlük yol durum bültenindeki diğer güzergahlara bakalım nerelerde. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu Kırkaç, Akhisar kavşaklarında Isparta Beyşehir güzergahında, 1915 Anakkale Köprüsü'nde ve katılımlarında, Kahramanmaraş Narlı Gaziantep Tokat Sivas'ta meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikametinde, Maden Erzurum Bingöl Karlova Eskişehir Kütahya ve İnebolu Kastamonu güzergahları yine çalışma yapılan noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Aman dikkat diyelim. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Kırıkkale'den selamlar, hayırlı cumalar diyor Mustafa Arı. Ahmet Caner, Mustafa Sayıner yine mesajlarını paylaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Erol Bey Konya'dan yazmış, yaratılış amacımıza uygun yaşayarak kazananlardan, başarılardan, cennete ulaşanlardan olmak nasip olsun. Hayırlı cumalar ve buradan selamlar diyor. İskenderun'dan dinleyicimiz Filiz Hanım'ın cuma tebriği mesajına görüyoruz. Aydın'dan Gülsüm Hanım yazmış efendim. Başka kimler var? Bakalım İpek Yolu Tosya'dan selam olsun. Bayram için yola çıkan kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar ve hayırlı cumalar diyor Mustafa Bey. Bir başka dinleyicimiz de Manisa Turgutlu'dan ulaşıyoruz. Buradan kardeşlerimizin de selamları var. Hayırlı cumalar diyor. Biz de onlara kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Diğer haberlerle sürdürelim programımızı. Türkiye'de doğum oranı

2017'den beri düşüşte. TÜİK'in 2025 yılı için yayınladığı istatistiklerde Türkiye'nin doğurganlık oranları 2024 yılına göre düşmeye devam etti. Nüfus yenilenme hızındaki düşüş 2017'de başlamıştı. 2025 itibariyle 76 ilin bu seviyenin altında kaldığı açıklandı. Doğurganlık hızının 1,5'un altında olduğu il sayısı ise 59'a yükseldi. Buna göre en yüksek toplam doğurganlık hızı 3.15 çocukla Şanlıurfa'da görülürken en düşük oran bir çocukla Bartın'da kaydedildi. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa'yı takip eden iller İzmir, Ankara, Eskişehir ve Zonguldak'ta yine en düşük doğurganlık hızına sahip iller olarak sıralanıyor. TÜİK verilerine göre eğitim seviyesi yükseldikçe doğurganlığın azaldığı görülüyor. Çoklu doğum sayısı da 2025 yılında 29 bin oldu. Doğumların geçen yıl %96'sı, yani bu aralıktaki doğumların önemli bir kısmı ikiz, %3'ü de 300 bebek olarak gerçekleşmiş, bir başka veri olarak karşımıza çıkıyor.

Sıradaki haberimiz çocuklar için dijital risk raporu başlığını taşıyor. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı danışma raporu çocuk ve ergenlerde aşırı ekran kullanımının halk sağlığı sorununa dönüştüğü uyarısında bulundu. Raporda sosyal medya, video oyunları ve sürekli telefon kullanımının uyku, okul başarısı ve ruh sağlığındaki olumsuz etkilerine değinildi. Ekran kullanımının artık çocukların ilk yaşlarından itibaren başladığına dikkat çekilirken, ergenlik dönemine gelindiğinde birçok çocuğun ekran başında, okulda veya uykuda geçirdiğinden daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ortalama günlük ekran süresinin ergenlerde 4 saatin üzerine çıktığı, gençlerin yaklaşık yarısının telefonda ne kadar zaman geçirdiğini takip edemediğini söylediği aktarıldı. Aileler için bazı tavsiyeler de var. Buna göre 18 aydan küçük çocuklar için ekran kullanımı tamamen sınırlandırılmalı. 6 yaş altındaki çocuklarda günlük süre 1 saatin altında, 6 ila 18 yaş grubunda ise 2 saat sınırı hedeflenmeli. Ayrıca ebeveynlere aile medya planı oluşturulması, çocukların ekran kullanımından önce ödev ve fiziksel aktivitelerini tamamlaması ve ev içinde teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlenmesi tavsiye edildi. Danışma raporunda okullara yönelik öneriler de dikkat çekiyor. Sağlık yetkilileri, eğitim kurumlarının cep telefonu kullanımına sınırlama getirmesi ve mümkün olduğunca kağıt kitap temelli ödevleri tercih etmesi gerektiği savunuldu. Yine teknoloji şirketlerine ise yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri konusunda daha sıkı düzenleme çağrısı yapıldı deniyor haberde dikkat çeken bildiğimiz evet ama yine de önemli hatırlatmalar arasında. Küçük bir ara, birazdan yeniden buradayız.

0: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi önemli bir bağlantımız olacak. Haberini de paylaşmıştık ki zaman zaman da yer veriyoruz. Gençlerin bilek güreşi başarılarından söz ediyoruz ki özellikle server sporcuların da kazanmış olduğu birçok başarı var. En son da Avrupa Şampiyonası'ndaki madalyalarından söz etmiştik. Ama şimdi bu şampiyona ile ilgili ayrıntıları öğrenmek üzere bir bağlantımız olacak. Bilek Güreşi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Server Bilek Güreşi ekibinden Ali Osman Aydın Bey de program misafirimiz oldu. Ali Osman Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhabalar hocam.
2: Evvela tebrik edelim. Gerçi bu konuda birkaç şapkanız var ama server sporcuları arasından ve Türk milli takımı açısından baktığımızda bilek güreşinde hemen hemen her müsabakada başarılar ve madalyalar geliyor. En son da Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası gerçekleşti değil mi? Ayrıntıları sizden rica edelim.
3: Evet, 8-20 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk milli takım olarak yer aldık. Ve bunun onuru ve gururuyla sizlere bahsediyoruz şu anda. 34 ülke katıldı bu yarışmaya. 1350 sporcu toplamda yarıştı. Türk milli takımı olarak 114 sporcuyla bu müsabakaya iştirak ettik ve güzel dereceler aldık. Tüm kategorilerin toplamında Avrupa ikinciliğini yakaladık. Bu gerçekten çok büyük bir başarı elde ettik. Tabii biz server sporcuları olarak 17 sporcuyla müsabakalara iştirak ettik. Güzel bir de tesadüf, 17 madalya aldık.
2: Ne güzel.
3: 17 sporcuyla 17 madalya aldık. 4 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere.
2: Yani tüm sporcular madalya almadan dönmediler, öyle anlıyoruz.
3: Evet, evet.
2: Güzel bir başarı, tebrik ediyoruz. Gençlerin de bu alandaki ilgileri de takdire şayan. Onları da konuşacağız. Tabii siz müsabakalarda hakemlik de yaptınız aynı zamanda. Evet. Neler paylaşmak istersiniz bu konuda?
3: Şimdi müsabakalar çok yoğun ve yorucu geçiyor. Hakemlik de çok dikkat gerektiren bir şey. Ama ben enteresan bir anı anlatayım size müsaadenizle.
2: Lütfen, buyurun.
3: Bedensel engelliler oturarak müsabakalarında bir dünya rekoru kırıldı. En uzun bilek güreşi müsabakası yapıldı. Onun hakemliğini yapmak da bana nasip oldu. Müsabaka tam 46 dakika sürdü.
2: 46 dakikalık bir bilek güreşi, evet, müsabakası.
3: Evet, Moldovalı bir sporcuyla Ukraynalı bir sporcu 46 dakika boyunca bilek güreşi yaptılar. Tabii bir de şöyle bir durum da vardı. Bedensel engelliler müsabakası olduğu için oturarak tekerlekli sandalyede yapıyorlar. Hı hı. Hakem olarak bizler de eğilerek müsabakalarını yönetiyoruz. 46 dakika boyunca bayağı zorlandığımı söyleyebilirim.
2: En az onlar kadar siz de yorulmuşsunuz. Peki bu süre daha da uzasaydı ne olacaktı? Yani neden yenişilemiyor ya da nasıl sonuçlanıyor bu tip durumlarda?
3: Şimdi bilek güreşi branşı beraberliği olmayan bir branş. Yani bir sporcu sakatlanırsa bir doktor müdahalesiyle sonlandırılabilir. Başka türlü bir zamana dayalı bir kural yok. Müsabaka bir sporcunun mağlup olmasıyla ancak sonuçlanabilir veya doktorluk bir durum olursa sonuçlanabilir. Onun haricinde süre sınırı yok. Ne kadar dayanabilirlerse. Tabii bu da çok zor bir şey. Sporcular statik kasılmada duruyorlar. Statik kasılmada da kanlanma biraz daha zayıf olduğu için uzun müddet statik kasılma gerçekten çok zor ve yıpratıcı bir durum. Bu nadir karşılaşabileceğimiz bir durumdu. O yüzden size bahsetmek istedim.
2: Çok teşekkür ederiz. Önemli bir anekdottu. Değerli dinleyenlerimiz, Macaristan'da gerçekleşen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nı konuşuyoruz. Müsabakalarda hakem olarak da görev alan, aynı zamanda serbest bilek güreşi ekibinde görevleri olan Ali Osman Aydın Bey. Program misafirimiz. Serbest sporcunun başarılarından da söz ettik ki sadece bu organizasyon için değil, evvelindeki diğer müsabakalarda da pek çok madalyayla döndü sporcularımız. Onların da haberlerini paylaştık ki bu haberi de şu anda fotoğraflarıyla Akrem Medya'da görebilirsiniz. Ali Osman Bey, o halde şunu soralım. Bu başarılar oldukça güzel, takdire şayan ve görüyoruz ki gençler arasında da bu spora epeyce bir ilgi var. Ama tabii bunun, bu ilginin artması için de sizlerin yapmış olduğu çalışmalar var. Bu ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz? Gençlerin özellikle hep de böyle ekran bağımlılığı ve çeşitli problemleri konuştuğumuz çağda böylesi alternatif sporlara yönelmesi oldukça sevindirici değil mi?
3: Kesinlikle. Bizler de gençlerin bilek güreşine ilgilerinden dolayı çok sevinçliyiz, çok mutlu oluyoruz. Tabii bu bir çalışma gerektiriyor, mücadele gerektiriyor. Biz ilk bilek güreşine başladığımız yıllarda toplam Türkiye'de total hakem olarak 70 civarında bir hakem, 300-250 civarında sporcularla Türkiye şampiyonalarını yapıyorduk. En son yaptığımız Türkiye şampiyonasında 1800 sporcu, 1850 belki daha fazlaydı, tam net hatırlamıyorum sayısını, sporcu yarıştı. Büyük bir gelişim gösteriyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesini şöyle açıklayabilirim. Okul sporlarına dahil olan bilek güreşinde müthiş bir genişleme, altyapı, taban oluştu. Sporcular, öğrenciler çok fazla bilek güreşini tercih ediyorlar. Okul sporlarına dahil olduğumuzda 2019-2020 yıllarında pandemi girmesine rağmen tüm okul sporları branşları içerisinde geçen sene 5. sıraya yükselmenin sevincini yaşamıştık. Bu sene de 3. sıraya yükselmişiz. Bu branşların içinde futbol var, basketbol var, yani takım sporları da var. Tüm bu branşların içerisinde 5. sıradayız. 40 bin tane sporcuya lisans çıkartmışız. Bu 40 bin tane sporcu okul sporlarında, yani öğrenci olan, ortaokulda ve lisede öğrenci olan sporcular. Ve bu müthiş bir milli takım altyapısını oluşturdu. Yani kaliteli sporculara, yetenekli sporculara bizim ulaşmamızı sağladı. Yeni keşifler yaptık ve o keşiflerin ürünlerinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında birinciliklerle, madalyalarla süslüyoruz elhamdülillah.
2: Tebrik ediyoruz hakikaten, takdire şayan. Hem gençlerin bu yöndeki teveccühü, hem onları yönlendiren, teşvik eden hocalarının, antrenörlerin ve sizlerin gayreti de çok güzel ve en yaygın sporlar arasında üst sıralara yükselerek gençler tarafından tercih edilmeye başlanması da sevindirici ve dikkatle takip edilmesi gereken bir haber olarak paylaşmış oldunuz. Ali Osman Bey, hem bu aktardığınız bilgiler için hem başarılar için, paylaştığınız notlar için çok teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki hem müsabakalar hem de çalışmalar için sizlere kolaylıklar diliyoruz.
3: Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum.
2: Çok sağolunuz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan yola çıkarak burada serbest sporcuların üstün başarılarından, madalya haberlerinden ve nihayetinde de gençlerin bilek güreşine olan ilgisinden söz ettik. Daha doğru bir ifadeyle Bilek Güreşi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Serbest Bilek Güreşi ekibinden Sayın Ali Osman Aydın Bey bilgileri bizlere aktardı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Programımız devam ediyor.

0: Mesajlarınız bir yandan ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Epeyce de bir katılım var pek çok şehirden. Kocaeli Kartepe'den Ali Güneri Okulu'ndan Hatice Eslem Günver. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. Teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz onlara da. Ali Yayınlar Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı yazmış. Bir başka dinleyicimiz bu mübarek cuma gününü en güzel şekilde yaşamak temennisiyle hareketli, bereketli sabahlar diyor. Fatma Hanım İzmit'ten ulaşmış bu mesajla programımıza. Tüm arkadaşlarımızın Duha Kurban Organizasyonu desteklerini bekliyoruz. Tokat'tan selam ve dua ile diyor Alparslan Kuşakoğlu. Cumamız mübarek olsun inşallah. Mutlu Burak Paksoy İzmir Karşıyaka'dan yazmış. Teşekkür ediyoruz ve Yusuf Bey de Adıyaman'dan ulaşan arkadaşlarımız arasındalar. Pek çok dinleyen, şehirden dinleyenlerimizin güzel mesajlarını, tebriklerini aldık. Bizler de cumanızı tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı bereketli bir gün olsun diyelim. Şimdiden yola çıkan, memleketlerine doğru yola çıkacak olanlara da hayırlı yolculuklar dileyelim efendim. Bayram boyunca da özel programlar Akra'da sizlerle birlikte olacak, hatırlatalım. Bizleri tabii aynı zamanda Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız kıymetli dinleyenlerimiz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın son işlem gününde serbest piyasada günün ilk rakamları ise şöyle. Dolar 45.74, avro 53.11 lirada, altının gramı ise 6.650 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti yayında olacak değerli dinleyenlerimiz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Yoşan. Amellerin en faziletlisini anlatıyor. En güzel rehber 950'de yayına gelecek. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve muhtevalarına ilişkin bilgileri paylaşıyoruz. Beled suresi anlatılacak bugün. Onda Son Peygamber ve İslamiyet programı, ardından Mahmut Esat Yücan hocamızın yapmış olduğu cuma sohbetini dinleyebilirsiniz. Hacıların duası ve Arefe orucu bugünkü sohbetin konuları arasında. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de, Dünyadan Salavatlar 11.15'te yayına geliyor. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. El Hadi Celle Celaluhu ismi anlatılacak bugün. Saat 15'te Hadisler Deryası var, Hazreti İbrahim Aleyhisselam konusuyla. 16.15'te Sırça Köşk, 17.20'de Gez Gör İbret Al programımızda Endonezya konuşulacak. Gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Hac özel bölümüyle Divan-ı Aşk 22'de Akra'da sizlerle olacak.

0: Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Ekran. Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti.

0: Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu, dünyada, ahirette, her zaman, her yerde, iki canda üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, yani Buhari ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki, şuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eyyül ameli efsal. Peygamber Efendimiz'e sorular sordular. Dediler ki, ya Resulallah, amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir? Amellerin hangisi en faziletlidir, efsaldır, efsaldır diye efendim soruldu Peygamber Efendimiz'e, diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Kale, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, imanun billahi ve resulihi, Allah'a ve onun elçisine, yani Peygamber Efendimiz'in kendisine imandır. En önemli iş odur. En önemli eylem odur. En önemli efendim vazife odur. Allah'a kul olacak, Allah'ın varlığını, birliğini bilecek. Peygamber Efendimiz'in onun gönderdiği mübarek bir insan, peygamberlerin sonuncusu ama serveri olduğunu, insanoğlunun, insan neslinin, Beni Adem'in seyyidi olduğunu bilecek, sevecek, bağlanacak Peygamber Efendimiz'e. Bağlananlar ne güzel rüyalarında tatlı tatlı görüyorlar Peygamber Efendimiz'in güzel güzel iltifatlarına nail oluyorlar. Memnun oluyorum. Mektup yazıyor. Kız üniversiteli. Hocam, rüyamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Biraz seviniyorum. Bak ne kadar güzel. Genç yaşta o mazhariyete eriyorlar. Tamam. İlk iş Allah'ın varlığını bilmek, Resulullah'ın onun peygamberi olduğunu bilmek ve bağlanmak. Ne olacak yani Allah'ın varlığını bilince? Allah'a itaat edecek. Kulluğu güzel yapacak. Resul'ün varlığını bilince ne olacak? Onun sünnetine uyacak. Ona indirilmiş Kur'an'ı tanıyacak. Kur'an'ı öğrenecek. Allah'ın ahkamını öğrenecek ve efendim Resulullah'ın o ahkamın nasıl uygulanacağını öğretmesini anlayacak, öğrenecek. Resulullah'ın yolunda yürüyecek. Sünnet-i Seniyye çizgisinde yürüyünce tüm münafıklar, deccal, efendim, şeytan, efendim, fasık, facir, zalim, kimse öyle bir Müslümana zarar veremez. Sünnete sarılan Müslüman kurtulur. Sünnetten ayrılan Müslüman fitnelerin, felaketlerin, efendim, aldatmacaların karşısında yıkılır, kaybolur, mahvolur. Onun için sünnet-i seniyeye sarılacak. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bakın, Allah'a inanmak ve Resulüne inanmak. İkisi ayrılmaz birbirinden. Çünkü Allah'ın emirlerini bize bildiren onun elçisi olan Muhammed Mustafa. İkisi beraber tabii. Allah onu göndermiş, şey yapacağız. Ona tam tabi olacağız. Bir de sümme mâza. Sonra bundan sonraki sırada hangisi var? Bundan sonraki hangisidir? Ya Resulullah. Ya Resulullah diye sordular gene. Ama birincisi Allah'a inanmak, Resulullah'a inanmak. Şimdi bazıları Türkiye'de var, Avrupa'da var, Amerika'da var. Karşılaşıyoruz. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Güzel. Efendim, teist yani. Ateist değil. Tanrı tanımaz değil. Normal, anormal. Teist, ateist. A, olumsuzluk takısı oluyor. Efendim, ateist. Tanrı tanımaz. Tanrı'yı inkar eden, münkir. Efendim, Tanrı'yı inkar eden, varlığını inkar eden değil. Teistim diyor ama yetmez. Teistsin ama, Tanrı tanırsın ama senin tanıdığın Tanrı'yı bir tarif et bakalım. Konuştuğu zaman çok yanlış, çok yanlış. Bakıyorsun çok yanlış. Doğrusunu nereden öğrenecek? Resulullah Muhammed Mustafa Efendimiz'den öğreneceği için imanun billahi ve resulih diyor. Çünkü başka türlü Tanrı deyince her birisi bir başka şeye tapınır. Öteki dinlerin mensupları da putları yapıp karşısında tapınmıyorlar mı? Eskiden beri tarih boyunca böyle olmamış mı? Onun için Allah'a ve Resulüne iman. Bir de sümme mâza. Sonra bundan sonra nedir diye soruldu Peygamber Efendimiz'e. Gale buyurdu ki, el cihadu fi sevilillah. Allah yolunda cihad etmektir sonra. Demek ki amellerin en faziletlerini yapmaya çalışacağız bugünlerde. Bu hadis-i şerifte çok denk geldi şimdi. Birincisi Allah'a ve Resulüne, onun Resulüne iman. İkincisi Allah yolunda cihad. Bile sümme mazal. Bundan sonra ne gelir ya Resulallah? Üçüncü sırada ne gelir gibi. Yine sordular. Kale haccun mebrurun. Usulüne uygun, efendim güzel bir şekilde yapılmış olan hac diye Peygamber Efendimiz haccın da çok büyük bir şey olduğunu söyledi. Tabii hacca herkes gelemiyor. Türkiye'de şartlar var. Kura var hatta. Arabistan'dan sınırlamalar var. Vize var efendim. Sonra insanın kişisel olarak sıhhati uygun olmayabilir, parası olmayabilir. Efendim çeşitli başka maniler olabiliyor. Efendim herkes hac edemiyor. Her hac eden de haccı mebrur yapamıyor. Yani makbul iyi bir hac, Allah'ın sevdiği güzel bir hac yapamıyor. O da en sevaplı işmiş. Allah hacca gelen kardeşlerimizi efendim uyanık Müslümanlar eylesin. Haccını güzel yapmaya muvaffak eylesin. Mebrur bir hac yapıp efendim cennetlik olmayı kazanıp, çünkü efendim el haccul mebruru leyse lehu cezaun illa cennet. Haccı mebrur yaptı mı mükafatı cennet, başka bir şey değil. Cennetten başka bir şey değil mükafatı. O mükafatı kazanıyor. Haccı mebrur yapanın mükafatı o kadar büyük. Bu hususta pek çok hadis-i şerifler var. Efendim bu Zilhicce'nin 10 gününü kurbana kadarki günleri en güzel şekilde çalışmalarla değerlendirmenizi diliyorum. Allah-u Teala Hazretleri büyük sevaplar kazandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ve Ak Radyo dinleyicileri ve diğer kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın

işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Beled Suresi. Sevgili dinleyenler, müjde

0: Belirleyici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Beled suresinden bahsedeceğiz bugün. 20 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen belde, şehir, memleket anlamındaki beled kelimesinden almıştır. Beledle kastedilen de Mekke'dir. Sure, mekanların en şereflisi Mekke'ye ve orayı imar eden baba ve oğula yemin edilerek, Mekke'nin fethi müjdelenerek başlar. Beled suresinde insanın yaratılışı, kendisine verilen nimetlere şükrün ancak kullukla olacağı ve hesap günü amel defterlerini sağdan ve soldan alanların durumları anlatılır. Surenin son ayetleri, iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerin bahtiyar olacaklarına dair müjde, ayetleri inkar edenlerin ise kötü akıbetine dikkat çekerek sona erer. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ömer'in Türebe'ye gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii, sebebi. Türebe seferi hicretin 7. yılında Şaban ayında yapılmıştır. Türebe, Mekke'ye 4 gecelik uzaklıkta bir vadidir. Mekke'den San'a ve Necran'a giden yol üzerindedir. Türebe'nin Medine'ye uzaklığı 6 mildir. Hilal oğullarıyla Amir bin Rebiyaların ortaklaşa oturdukları bu vadi, Taif'teki Serat'tan başlayıp Necde kadar uzanan 20 günde gidilebilecek büyüklükte bir vadidir. Türebe'nin çevresinde Yesum ve Ferkat dağları bulunmaktadır. Türebe Vadisi'nde hurma ve çeşitli meyve bahçeleriyle ekinlikler vardır. Hevazinlerden 4 oymak, Cüşem bin Muaviye bin Bekr, Nasr bin Muaviye bin Bekr, Sa'd bin Bekr, Sakf bin Münebbih bin Bekr bin Hevazin oğulları Türebe'de toplanmış bulunuyorlardı. Sa'd bin Bekr oğulları hicretin 6. yılında da Hayber Yahudilerinin Medine'ye yapacakları baskında onlara yardımcı olmak üzere Fedek'te toplanmışlar ve yardımlarına karşılık olarak da bir yıllık hurma mahsulünün kendilerine verilmesini istemişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onların böyle Türebe'de toplanmış olduklarını haber alınca Hazreti Ömer'i 30 kişilik bir birliğin başına geçirerek Türebe'ye gönderdi. Hazreti Ömer Hilal oğullarından bir kılavuzla yola çıktı. Geceleri yürüdüler, gündüzleri gizlendiler. İslam birliğinin kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber alınca hevazinler kaçtılar. Hazreti Ömer hevazinlerin yurtlarında hiç kimseye rastlayamadığından Medine'ye dönmek üzere Necd yolunu tuttu. Cedr nahiyesine eriştiği sırada kılavuz Hazreti Ömer'e Hasam oğullarından başka bir topluluğu bırakıp gidecek misin ki onlar yurtlarındaki kuraklık yüzünden buralara kadar gelmiş bulunuyorlar dedi. Hazreti Ömer, Resulullah Aleyhisselam onlarla çarpışmamı bana emretmemiş ancak Türebe'de hevazinlerle çarpışmayı gaye edinmemi emretmiştir dedi ve Medine'ye döndü. Hazreti Ebu Bekir'in Necd'deki hevazinlere gönderilişi. Seferin tarihi ve sebebi. Hazreti Ebu Bekir'in Necd seferi hicretin 7. yılında olup Hazreti Ömer'in Türebe seferinin devamı sayılabilir.

0: Ümeyme bin Ekva'nın bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebubekir'i de askeri bir birliğin başına geçirerek Necd'e doğru yola çıkardı. Geceleri parolaları emit emit sözüydü. Mücahitler Hevazinlerin yurtlarına geceleyin ansızın baskın yaptılar. Hevazinlerden bazılarını öldürdüler, bazılarını da esir aldılar. Hevazinlerin mallarından ellerine geçirebildiklerini itinam ettiler. Beşir bin Sad'ın Fedek'te Beni Mürrelere gönderilişi. Seferin tarihi ve sebebi. Sefer hicretin 7. yılında Şaban ayındaydı. Hicretin 5. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve İslamiyet'i yok etmek üzere Kureyş müşriklerinden Ebu Sufyan bin Harb'in kumandası altında gelip Medine'yi kuşatan 10 bin kişilik askeri harekatın 400 kişisini Haris bin Af'ın kumandası altındaki Mürre oğulları teşkil etmişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam 30 kişilik askeri bir birliği Beşir bin Sad'ın kumandası altında Mürre oğullarına gönderdi. Mürre oğulları Fedek'e komşuydular. İşleri güçleri orasıyla olurdu. Beşir bin Sad rastladığı davar çobanlarına Mürre oğullarının nerede bulunduklarını sordu. Çobanlar, "Onlar vadilerindedirler," dedi. Gerçekten de o sırada susuzluk yüzünden Mürre oğulları kışlık vadilerine çekilmiş bulunuyorlardı. Mücahitler Mürre oğullarının orada bulabildikleri davar, deve ve sığırları Medine'ye doğru sürüp yol almaya başladılar. Çobanlardan biri "İmdat, imdat!" diye koşup giderek durumu Mürre oğullarına haber verdi. Mürre oğulları Medine'ye yönelen İslam birliğinin ardından pek çok sayıda adamlarını koşturdular. Geceleyin İslam birliğine yetiştiler ve birden baskın yaptılar. Sabah oluncaya ve Müslümanların okları tükeninceye kadar çarpıştılar. Sabahleyin hep birden Müslümanların üzerine saldırdılar. Beşir bin Sad'ın arkadaşları şehit oldular. İçlerinden kurtulup dönebilenler döndü. Beşir bin Sad çarpışa çarpışa yere baygın düştü. Mürre oğulları davar, deve ve sığırlarını geri çevirip yurtlarına döndüler. İslam Birliği'nden sağ olarak Medine'ye gelip başlarına geleni Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilk haber veren Ulbe bin Zeyd el-Harisi oldu. Beşir bin Sad ise şehitler arasında akşama kadar kaldı. Akşam olunca canını dişine takarak Fedek'e kadar gelip ulaştı. Orada bir Yahudinin yanında günlerce kaldı. Yaraları iyileşti. Yola gidebilecek gücü kazandı. Dönüp Medine'ye geldi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri nice güzel günlere, cumalara, sıhhat afiyetle, huzur ve saadetle ulaşmanızı cümlenize nasip eylesin. Efendim, ben haçla ilgili bilgiler vererek oradaki ve beni dinleyen dünyanın muhtelif yerindeki kardeşlerime bazı haçla ilgili güzel haberler vermek istiyorum. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbn Abbas ve Cabir radıyallahu anhum hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna Haccetül Veda deniliyor. Tabi hacce bir hac demek. Haccetül Veda, veda haccı. Ama bu hacce kelimesini bazı alimler hicce, hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Haccetül Veda, yani hicce o zaman sene demek. Haccetül Veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicretül Veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece üç tane haccı olduğu rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç defa ömre yaptı? Efendim Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre efendim dört defa ömre yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ömre yalnızca hac mevsiminin dışında bu mübarek yerleri yapılan ziyaret, Kabe'yi tavaf ve Safa Merve arasında sa'y etmek. Dört defa yapmış. Bir de bu Haccetül Veda'da yaptığı, hacciyle beraber yaptığı ömre var. Demek ki Peygamber Efendimiz'in haccı üç tane, ömresi beş tane olmuş oluyor. Bu bilgiden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret. Adı da hac kelimesinin manası ziyaret demek. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim bu konuşmamda. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim yekûl, Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakre vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıddı. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kema yenfil kiru hubzel hadisi zehebi vel fıdda. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor. Bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var. Sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşler şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse, efendim yabancı maddelerinden ayıklanıp safi bir maden haline gelince, saf maden haline gelirse, onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor. Yani enteresan bir şey, insan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar, şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabi zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan, demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor. Ama bir de yerine Allah başkasını veriyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, sevgili dinleyiciler, hadis-i şeriflerini size her zaman söylüyorum, çok seviyorum. Çünkü yeminle söylemiş Peygamber Efendimiz, vallahi zekat vermekten, sadaka vermekten mal azalmaz. Yani Allah daha fazlasını verir, daha da zenginleştirir, bereketini verir. Bir ağacı efendim dallarına kıyamıyorsunuz, bulamıyorsunuz, o sene mahsul az oluyor veya mahsuller küçücük oluyor. Ama ağacı usulüne uygun bir uzmana dallarını kestiriyorsunuz, budamak deniliyor. Dalları kesiyorsunuz, eyvah ağacın dalları gitti. Eyvah, bir telaş bilmeyen bir insan uzaktan telaşlanabilir ama yeni dallar sürüyor ve yeni meyveler geliyor ve meyveler iri oluyor, güzel oluyor budanmış bir ağaçta. Tabi bunu ömür boyu insanlar denedikleri için her sene meyvacılar ellerine testereleri alırlar, ağaçlara çıkarlar, kıtır kıtır dalları keserler. Ama bu kesmenin sonundan daha çok bereket geldiği için yapıyorlar. İşte bunun gibi, yani Allah'a yapılan ibadetlerin, efendim Allah yolunda harcanan paraların da durumu böyle. Vallahi zekat vermekten, fakire sadaka vermekten mal azalmaz, Allah daha çok verir. Vallahi hacca ömrüye milyonlar gidiyor, Araplara paraları yediriyorlar filan diyorlar, ibadetlerin hikmetlerine, sevaplarına, mükafatlarına inanmayan kimseler, Araplara paracıklar gidiyor diyorlar ama kendileri Avrupalılara paracıkları yediriyorlar. Hatta efendim Casablanca'ya, bilmem bilmediğimiz başka kumar yerlerine, Avrupa'nın bilmem Monte Carlo'suna gidip, ama hacılar hacca gideceği zaman dövizler gidiyor, paralar gidiyor filan diyorlar ya. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fakirliği de giderir. Şimden de giderir. Kişinin şahsen fakirliğini de giderir. Milletçe, devletçe, ümmetçe yapıldığı zaman bu iş, ümmetten de fakirlik gider. İbadetlere düşüldükçe Allah Teala Hazretleri onun mükafatını kat kat fazla fazla efendim veriyor, çıkartıyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kablehu ve fi rivayetin el haccu yansilü zünube kema yansilü ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun, hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır, öyle bir ibadeti yapmaya muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım. Efendim Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam efendim Hint kıtasına indirildiği rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Hindistan'dan efendim nice defalar şeye gelmiş, yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem Aleyhisselam'ın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki, Kâne sallallahu aleyhi ve sellem yekûl, yenzilü alâ ehlil beyti külle yevmin miyetün ve iştirûne rahme. Sittûne lit-taifîn ve erbaûne lil-musallîn ve iştirûne lin-nâzırîn. Bakın bu hadis-i şerifte de yine duymamışsanız daha önce sürpriz olacak, şaşıracaksınız. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu Beytullah'ın etrafında oturan bu insanlara, bu Mescid-i Şerif'e gelip Kabe'nin karşısında oturan insanlara, bunlara Ehlil Beyt diyor. Yani burada bu Ehlil Beyt'in manası Kabe'yi ziyarete gelmiş olan bu insanlar, Mescid-i Haram'a girmiş olan cemaat demek yani. Bunların üstüne her gün 120 rahmet iner buyuruyor Peygamber Efendimiz. 120 rahmet iner. Ne olur? Efendim 120 rahmet nasıl taksim olur onu bildiriyor. Sittune lit-taifin. Bu şeyde Mescid-i Haram'da ibadetin en sevaplı şekli Kabe-i Müşerefe'yi tavaf eylemek. Kabe-i Müşerefe'yi tavaf etmek nasıl oluyor? Hacer-i Esved'in karşısında duruyorsunuz. Tenha ise efendim elinizi sürüp öpüp efendim istilam ediyorsunuz. Kalabalık ise uzaktan elinizi, iki elinizi kaldırıp namazda Allahu Ekber dediğimiz gibi efendim Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber diyorsunuz. Tavaf başlıyor. Tavaf 7 defa dönüşe deniliyor. Bir dönüş şart deniliyor. 7 tane şart bir tavaf oluyor. Tavaf 7 şartlık bir dönüş demek yani. En büyük sevap Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf edenlere veriliyor. 120 rahmetin 60'ı yani yarısı tavaf edenlere veriliyor.

Tavaf namaz gibidir. Sadece namazdan farkı yürünüyor ve bir de konuşulabiliyor. Ama tabii dua ile meşgul olsa daha iyi de konuştuğu zaman yani tavaf bozulmuyor. Nasıl tavaf ediliyor? Kabe-i Müşerrefe'nin Hacer-i Esved köşesinden efendim şöyle Hacer-i Esved köşesinden sağa doğru yürüyorsunuz. Yani Kabe-i Müşerrefe sol yanınızda olmak üzere şöyle saatin hareketinin aksi, saat dönüşünün aksi istikamette önce Rükn-ü Irakiye gidiyorsunuz. O bir köşesi yukarıdaki Altınoluk'un sağındaki köşe. Ondan sonra dönüyorsunuz, dönüşünüze devam ediyorsunuz. Bu alçak yarım daire şeklindeki Hatim, Hicri İsmail duvarının yanından, dışından olması lazım. Öbür köşeye kadar dönüyorsunuz. O köşenin adı Rükn-ü Şami, yani Suriye tarafına rastlıyor. Ötekisi Irak tarafına rastlıyorsa, kuzey taraf bunlar. O dönmeye devam ediyorsunuz. Rükn-ü Yemani'ye geliyorsunuz. O da Yemen tarafına rastlıyor. Ondan sonra dönüp tekrar Hacer tarafına geliyorsunuz. Saatin dönüşünün aksi bir istikamette Kabe'nin etrafında bir defa döndünüz. Buna bir şav deniliyor. 7 defa dönülüyor. Bu çok kıymetli bir ibadet. 7 dönüşten ibaret. Tavaf deniliyor buna. Tavaf yapana da taif deniliyor. Tavaf eden kişi demek. İsmi faiz sigasıyla. Beyt-i Şerife inen Allah'ın muazzam sevaplarının efendim rahmetlerinin mükafatlarının %50'si tavaf edenlere. Yani 120'nin 60'ı. Ve erbaune lil musallin. Tabi bazıları tavaf etmez. Mescidin öbür sakin yerlerinde Allahu Ekber der, namaz kılar. Nafileten, fazileten namazlar kılar. Kazası varsa kaza namazları kılar. Tabi namaz kılmakta sevap. 120'nin 40'ı yani %33'ü gibi oluyor. Efendim yarısı şeye tavaf edenlere, üçte biri de efendim namaz kılanlara veriliyor. Bu da tamam. Geriye kaldı 20. 3000. Düğüne lin nazirin. Bakın bu çok enteresan. 20 sevapta yani %16 filan eder. 16 küsuru eder. O da Kabe'ye bakanlara sevap veriliyor. Yani Kabe o kadar mübarek, heybetli, sevaplı bir yapı, mübarek bir bina ki oturup bakanlar bile efendim Beyt-i Şerif'e inen rahmetin %16 küsurunu efendim alıyorlar. Kabe'ye bakmak sevap. Farz şeylerin yüzüne bakmak sevap olduğunu hadis-i şeriflerden biliyoruz sevgili kardeşlerim. Burada şimdi Mekke'de olduğumuz için Kabe'ye bakmanın sevap olduğunu bu hadis-i şeriften naklen size söylemiş olduk ama ben size başka sevaplı şeyler de söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'e bakmak da aynı şekilde sevap. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'in sayfasını açsa, baksa, okuma bilmese bile gözüyle baktığı zaman bile sevap kazanır. Bu bir sevap. Sonra insan annesinin babasının yüzüne sevgiyle, saygıyla bakarsa o da sevap. Hocası, üstadı onun yüzüne sevgiyle bakarsa o da sevap. Böyle bazı sevaplı şeyler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki yine bir başka müjde. Sizleri yani böyle heyecanlandırıyorum uzaktan. Efendim size şevk duyun diye. İnşallah önümüzdeki seneler gelirsiniz diye dua ederek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El Huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabehum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El Huccac, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veht elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İndehu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İndehu boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim Allah'tan dua edip bir şey isterlerse ecabehu. Kendisinin davetlisi olduğu için efendim onların dualarına icabet eder. Ve in istagferuhu eğer affı mağfiret isterlerse ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş.

kadar şerefliymişim de anladım. Pişmanım, estağfurullah, el azim ve tüb ileh diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam. Tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş. Bir başka hadis-i şerif daha var. Efendim, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl, buyururdu ki Peygamber Efendimiz, istemta'u bihazel beyt, fakat hüdüme merreteyni ve yurfa'u fil salise, yani ba'det salise. Buyurmuş ki bu hadis-i şerifinde, bu beyti şerifin, Kabe-i Müşerrefe'nin mevcudiyetinden istifade edin. Faydalanın, nimetlenin, bunu bir nimet bilin, bu nimetin kadrini bilin, bu nimetten faydalanın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kabe sizin aranızda bulunuyor, yeryüzünde bulunuyor, bunun bir nimet olduğunu bilin, bundan istifade edin, faydalanın buyuruyor. İzahını devam ederek buyuruyor. Fakat hüdüme merreteyn, iki defa yıkılmıştı bu Kabe-i Müşerrefe. Hazreti Adem aleyhisselam zamanında yapılmıştı, yıkılmıştı. Ondan sonra gelen peygamberler yerini bilemiyorlardı. İbrahim aleyhisselam, Allah yerini bildirdi de ve izbevve'na li İbrahim'e mekanel beyt, yani Adem aleyhisselam zamanında yapılmış olan o kutsal mabedin yeri şurasıdır diye melekler tarafından gösterildi de İsmail aleyhisselamla onlar o binayı yeniden yaptılar. Efendim, bir de Nuh aleyhisselam zamanında tufanda efendim yıkılmıştı. Şimdi bir de kıyamette yakın zamanda efendim yıkılırsa artık o zaman imkan kalmıyor. O zaman yeryüzünden alınacak, kaldırılacak. Binaenaleyh varken kıymetini bilin diye Peygamber Efendimiz böyle tavsiye buyurmuş. Peygamber Efendimiz çok çekinirdi kıyametten. Ümmetini çok sevdiği için ümmetinin efendim kıyamete hazır olmasını, kıyametten evvel tedbir almasını isterdi. Böyle kıyametin de yakın olduğu ayet-i kerimelerde belirtildiği için وَقْتَرَ وَالْوَعْدُ الْحَقْتُ, hak olan o kıyamet yaklaştı. دَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ, efendim kıyametin zamanı yaklaştı gibi ayetlerden çok endişe edip onun için diyor ki yani ey Müslümanlar istifade edin. Tabi Müslümanlar iyi insanlar olunca, Müslüman mütedeyyin olarak yaşayınca, ibadetleri, taatleri yapınca Allah-u Teala Hazretleri gün içinde gün halk edip yaratıp dünyanın ömrünü uzatıyor. Ama günah işledikleri zaman tabi kıyamet kopacak. Ondan evvel istifade etmelerini efendim buyuruyor. Şimdi bir de Hazreti Adem atamızdan başladığını söylemiştim. Bu ibadetin, hac ibadetinin hepsinin hac ettiklerini efendim Hazreti Adem aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Ademu nüsükehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman feevhallahu ileyhi, Adem aleyhisselama Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsükeke, ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Hale neam ya Rab? Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem atamız aleyhisselam. Hale fesel haceteke tu'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem atamıza. Hacılar işte öyle, aynı şekilde elhamdülillah Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin, her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sülüseyi, nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzul buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en tekrarli zembi ve zembe veledi. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabii veledi dediği bütün çocuklarını kastediyor.

0: Kale Allah Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te biz zembike, yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe veledike, senin evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni, senin o evlatlarından insan cinsi abeni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu, onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu. Fekâne sallallahu aleyhi ve sellem yekûl, Peygamber Efendimizin bir rivayetini daha söyleyerek sohbetimi tamamlamak istiyorum. Davud aleyhisselamdan nakletmiş. Kâle Davud'u aleyhisselam, Peygamber Efendimiz onun nasıl dua ettiğini Allah kendisine bildirdiği için biliyor, bize naklediyor. İlahi mâ li ibâdeke aleyke izâhum zâruke fî beytik. Ey Mevlam, ey Allah'ım, Rabb'im, senin kulların senin bu mübarek beytini, Kabe-i Müşerrefeni ziyaret ettikleri zaman, hac ettikleri zaman kullarına ne var diye merak ettiği için Davud Aleyhisselam sormuş. فَاِنَّ لِكُلِّ زَائِرٍ حَقًّا عَلَى الْمَزُورِ. Çünkü her ziyaretçinin ikramı, ziyaret edilen yüce zatın vazifesidir. Yani sen de bu beytte ziyaret olmuyorsun, sen emrettin, senin emrin tutuluyor. Bu ziyaretçilere senin ikramın ne olacak diye sordu diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Biz bilemezdik. Peygamber Efendimiz naklettiği için biliyoruz. Kâle ya Davud, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki inne lehum alâ en uâfiyehum fid dünya ve anfire lehum ve inne lehum aleyye. Bu ye harfi şeddeli olacak. Onların benim üzerimde, benim onlara vermeyi vaat ettiğim hakları, benim onlara ikramım nedir? En uafiyahum fit dünya. Dünyada benim onlara afiyet vermemdir. Afiyet biliyorsunuz iki taraflı bir mükafat. Bir, vücudundaki sıhhat ve efendim hastalıklardan, ağrılardan, sızılardan efendim uzak olması, sıhhatli olması. İki, efendim gönlünün üzüntülerden uzak olması. Yani efendim üzücü bir takım olaylar yok. Gönlü şen. Hem bedenen hem kalben, hem karlı ben efendim insanın şen olması. Dünyada onları afiyet ehli etmemdir. Bu ziyaretçilere benim mükafatım. Ve اَغْفِرَ لَهُمْ اِذَا لَقِيْتُهُمْ. Ahirette de benim huzuruma geldiklerinde, benim onlarla karşılaştığım zaman, efendim onlarla karşılaştığım zaman da onlara affı mağfiret eylememdir diye efendim Davud Aleyhisselam'a böyle müjdelemiş. Peygamber Efendimiz naklediyor. Bu ne demek? Yani ey Müslümanlar, hac ettiğiniz zaman Davud Aleyhisselam'a böyle sorup da böyle cevap aldığı gibi Davud Aleyhisselam, aynı mükafatlar sizin için de geçerli. Hac ettiğiniz zaman dünyada afiyet ehli olacaksınız. Yani sıhhat kazanacaksınız. Dertlerden, elemlerden, kederlerden kurtulacaksınız. Ahirette de Allah'ın rahmetine ereceksiniz, mağfiret olunacaksınız demek. Allah cümlemizi dünyada, ahirette sıhhat, afiyet ehli eylesin. Elemlerden, kederlerden uzak eylesin. Ahirette de rahmetine Allah'ın ermeyi, mağfiretine mazhar olmayı, affolunup efendim azaba uğramadan cennete girmeyi nasip eylesin. Şimdi tabii en son acılar için altı imzalanmış boş efendim kağıt gibi güzel olan tarafı efendim Allahümme gfir lil hac ve limen istagfere lehul hac diye Peygamber Efendimiz dua ederdi. Yani nasıl dua ederdi? Allahümme ey benim Rabbim istagfir lil hac. Hac yapan kimseyi mağfiret eyle. Bir kere hacı yapan kimse mağfiret olsun diye hacılara dua ederdi Peygamber Efendimiz. Duası böyleydi. Başka veli men istagfere lehul hac. Bir de hacılara bir açık altı imzalı boş kağıt vermiş oluyor. Hacı kime dua ederse onu da mağfiret eyle ya Rabbi diye Peygamber Efendimiz'in duasına mazhardır hacılar. Yani Peygamber Efendimiz hem hacılara dua ediyor, ya Rabbi bu hacıları affı mağfiret eyle diye, hem de hacılar kime dua ediyorlarsa onları da mağfiret et ya Rabbi diye hacılara da öyle bir mükafat da versin diye Allah dua buyuruyor. Tabii Allah o sevgili Habibinin, Habibi Edibinin, Resul-i Kerim'inin, Eşref-ül Mürselin olan efendim, Server-i Kainat Efendimiz'in duasını kabul etmiştir, ettiği muhakkaktır. Demek ki hem hacı mağfiret olacak, hem de hacının efendim kendisine dua ettiği kimseler affı mağfiret olacak. Burada iki şey var o zaman. Bir, hacıya efendim böyle gönderirken birilerini biz de duadan unutma diye rica etmek lazım. Nitekim biz hacı yolculuğuna çıkarken sağ olsun kardeşlerimiz bizi havaalanına geldiler. Grup halinde efendim uğurladılar. Hepsi dediler ki Resulullah'a selamımızı tebliğ et. Efendim Medine-i Münevvere'ye, Ravza-i Mutahhari'ye ziyarete vardığın zaman dediler. Kimisi hatimlerini yazdı, kağıtlara verdi. Kimisi çektikleri tesbihleri verdiler. Bunların duasını orada yaparsınız dediler. Kimisi Arafat'ta dua istedi. Hocam bizi efendim duadan unutmayın dediler. Hacca insanı uğurlarken ondan dua istemeli. Bu sizler için. Bir de buradaki hacılar için tabii bu hadis-i şeriften çıkan ders, sevdikleri arkadaşları, yakınları, dostları, komşuları, efendim kimse bol bol efendim yurtta bıraktıkları yakınlarına, sevdikleri kimselere, hatta vefat etmiş kimselere, çünkü burada bir ifade geniş. Hacı kime efendim istiğfar ederse, kim için affı mağfiret dilerse onu affet ya Rabbi diye dua ediyor. Demek ki hacı hem memleketteki yakınlarının duadan unutmamalı, hem de vefat etmiş ana baba, dede, akraba, efendim arkadaş, dost, ihvan neyse yakınlarını duadan unutmamalı. Bu da hacıların buradaki efendim mürüvveti, kadir şinaslığı ve efendim memlekette kalan kardeşlerine ikramları olacak. Hacı kardeşlerimizi Allah gayret kuvvet versin, dinç eylesin, hastalıklara maruz bırakmasın. Hem kendileri güzel güzel ibadetler etsinler, hem de herkese böyle güzel dualar yapsınlar. Allah-u Teala Hazretleri hacılarını mebrur, sahillerini meşgul eylesin. Zemplerini, günahlarını mağfur eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlesini, cümlemizi efendim müşerref eylesin. Sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Ramazan'dan beri sizlere hatırlatıyorum. Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları affolur ve gelecek senesinin günahları da affolacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Tabi cuma günü de günlerin en şereflisi. Tekrar cumanızı tebrik ederim. Allah nice böyle mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatim.
2: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

Merhaba efendim. Hazreti Fatıma, gelinlerin en değerlisi. Bir tas, bir yorganla evlendi. İşleri zordu ve bir yardımcı istiyordu. Utana sıkıla Allah Resulü'nün yanına geldiler ve isteklerini ilettiler. 38. bölüm. Peygamberimiz mescidin sofasında yatıp kalkan ve eğitimlerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan gençlerin o yardımcılara daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirterek onların bu isteğini yerine getiremedi. Daha sonra da size benden istediğinizden daha hayırlı bir şey vereyim mi diye sordu. Evet dediler. Gece yatmadan önce 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyin buyurdu. Peygamberimizin bu sözleri yatmadan önce söylenen bu kelimelerin Allah'ın yardımına vesile olacağını ifade ediyordu. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Peygamberimiz bir gün parmağındaki gümüş yüzükleri gördüğünde ''Ya Ayşe bunlar nedir?'' diye sordu. ''Ya Resulallah bu yüzükleri sizin için takmıştım.'' dedim. ''Onların zekatını veriyor musun?'' deyince ''Hayır.'' dedim. Bunun üzerine ''Onların zekatını vermemen cehennem ateşinden nasiplenmen için sana yeter buyurdu. Medineli Müslümanlardan Salebe bin Hatıp peygamberimizin yanına gelip ''Ya Resulallah bana mal vermesi için Allah'a dua et.'' dedi. Allah Resulü ise ''Şükrettiğin az mal, şükretmediğin çok maldan hayırlıdır.'' diyerek bu duadan kaçındı. Salebe bir süre sonra tekrar gelip aynı şeyi istedi. Peygamberimiz, ''Ey Salebe, Allah'a yemin ederim ki dağların ve taşların altın ya da gümüşe dönüşüp benimle yürümelerini isteseydim, muhakkak yürürlerdi. Sen Allah Resulü gibi az mala kanaat edip şükretmez misin? Ben senin için güzel bir örnek değil miyim?'' buyurdu. Salebe ısrar edip duruyordu. ''Ya Resulallah, bana mal vermesi için Allah'a dua et.'' Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer duan sonucunda zengin olursam o maldan herkesin hakkını ödeyeceğim dedi. Peygamberimiz onun bu ısrarları üzerine Allah'ım Salebe'ye mal ver diyerek dua etti. Salebe'nin elindeki koyunlar böcekler gibi üreyip büyük sürüler haline dönüştü. Şehir ona dar gelmeye başladığında Medine'nin dışındaki bir vadiye yerleşti. İşlerinden ötürü önceleri mescide gelemedi. Daha sonra da cuma namazlarının dışındaki bütün namazlarını terk etti. Koyunları binlere ulaşınca onu da kılamaz oldu. Peygamberimiz Salebe ne yapıyor diye sorunca sahabiler ondan haber verirdi. Allah Resulü ise yazık oldu Salebe'ye, yazık oldu Salebe'ye deyip dururdu. Bunun üzerine bir ayet nazil oldu. Onların mallarından bir zekat al ki onunla kendilerini temize çıkarmış, mallarına bir bereket vermiş olasın. Onlar için dua et. Senin duan onlar için bir rahatlıktır. Allah her şeyi işitip bilendir. Tevbe suresi 103. ayet-i kerime. Peygamberimiz bu ayet indiğinde çevredeki zenginlere 3 kişilik bir zekat heyeti gönderdi. Bu kişiler kendisine gelince Salebe çok kızarak ''Bu bir cezadır ya da ona benzer bir şeydir. Ben böyle bir şey duymadım. Şimdi gidin daha sonra uğrayın.'' dedi. Zekat toplayan kişiler bunun üzerine Salebe'nin yanından ayrılarak başka bir zengin olan Sülemi'nin yanına gittiler ve zekatla ilgili ayeti okudular. Sülemi, sürüsünün en güzel ve en vesili devesini seçerek verdi. Vergi toplayan kişiler bu devenin zekat miktarını çok aştığını söyledilerse de Sülemi, ''Hayır, bunu alın, ben onu gönül rahatlığıyla veriyorum. Allah'ın emri olduğundan verdiğim deve de benim sayılır.'' dedi. Zekat toplayan kişiler bir kez daha Salebe'ye gittilerse de ondan yine

olacağız diye söz vermişlerdi. Ne zaman ki Allah istediklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip dururlardı. Nihayet Allah onların kalplerini verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söylemeyi adet haline getirdikleri için münafıklığa çevirdi. Tevbe suresi 75 ve 77. ayetler. Tevbe suresinin nazil olması üzerine birkaç kişi Salebe'ye koşarak "Yazıklar olsun sana, Allah senin hakkında ayet indirdi" dediler. Salebe bunun üzerine zekat vermek isteyince Allah Resulü "Senden zekat alamam, Allah bunu yasakladı" buyurdu. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir'in yanına gelen Salebe bu isteğini bir kez daha tekrarlayınca Hazreti Ebubekir "Allah Resulü'nün kabul etmediği bir zekatı ben de kabul edemem" cevabını verdi. Salebe uzun bir ömür sürdü. Hazreti Ömer zamanında da zekat vermek istedi. Fakat Hazreti Ömer "Hem Allah'ın Resulü'nün hem de Ebubekir'in kabul etmediği bir zekatı senden almam" diyerek onu reddetti. Salebe, "Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında ölüp gitti. Bu olay, ben sizin Allah'a ortak koşmanızdan değil, dünya zevklerine kapılmanızdan ve sizden öncekiler gibi yok olup gitmenizden korkuyorum" diyen Allah Resulü'nün bu korkusunda ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyordu. Peygamberimiz münafıkların üç özelliğini belirtirken, "Onlar yalan söylerler, verdikleri sözleri tutmazlar ve kendilerine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet ederler" buyurdu. Seni kim kurtaracak? Müşriklerden Salebe oğulları adıyla bilinen bir kabile, çok sayıdaki çapulcu ile birlikte Medine çevresindeki yerleri yağmalardı. Peygamberimiz hicretin 3. yılında onların üzerine bir sefer düzenledi. Yarı yolda şiddetli bir yağmura tutuldular. Çapulcular onları gözlüyordu. Peygamberimiz yağmur dindiği zaman üzerindeki ıslak elbiseleri bir ağacın dalına asmak için tenha bir yere çekildiğinde onların Gavres adlı reisi gizlice sokularak yanına geldi ve kılıcını kaldırıp "Ey Muhammed, seni benden kim kurtaracak?" dedi. Peygamberimiz "Allah" diye cevap verdiği zaman Gavres sanki iki omuzunun arasında bir darbe yemiş gibi yerlere yuvarlandı. Elindeki kılıcı da yere düşmüştü. Peygamberimiz Gavres'in kılıcını aldıktan sonra "Peki seni benden kim kurtaracak?" dedi. Daha sonra onu İslam'a davet etti. Gavres kabilesinden çekindiği için bu teklifi kabul etmek istemiyordu. Fakat Allah Resulüne karşı hiçbir zaman savaşmayacağını, savaşanların yanında da yer almayacağına söz verdi. Peygamberimiz onu serbest bıraktı. Gavres kabilesinin yanına döndüğünde, "Ben insanların en hayırlısının yanından geliyorum" diyerek olanları anlattı. İslam ordusu çarpışma yapılmadan geri döndü. İki nur sahibi. Allah Resulü'nün kızlarından Rukiye ile evlenen Hazreti Osman, onun vefatından sonra yalnız kalmıştı. Son derece üzgündü, içine kapanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini sorunca, "Ya Resulallah, bana olan hiç kimseye olmadı. Eşimin vefatıyla aramızdaki akrabalık bağı kesildi" dedi. Peygamberimiz ise, "Ey Osman, Yüce Allah diğer kızım Ümmü Gülsüm'ü de sana nikahlamamı buyurdu ve bunu bana Cebrail'le bildirdi" dedi. Hazreti Osman Allah Resulü'nün iki kızıyla da evlendiğinden iki nur sahibi anlamına gelen Zinnureyn lakabıyla anılıyordu. Peygamberimizin Hafsa validemize nikahlanması da yine aynı yıl içinde gerçekleşmişti. Hazreti Hasan'ın doğumu. Hicretin 3. yılı içinde Hazreti Ali ve Fatıma'nın ilk çocukları olan Hasan doğdu. Peygamberimiz onun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduktan sonra kızı Fatıma'ya bebeğin saçlarını kesmesini ve o saçların ağırlığı kadar gümüşü sadaka niyetiyle dağıtmasını söyledi.

0: 7 günlük olduğunda Hazreti Hasan için 2 koç kurban edildi. Bu arada sünnet de ettirildi. Peygamberimize onun kadar benzeyen bir erkek, Hazreti Fatıma kadar benzeyen bir hanım daha yoktu. Hazreti Fatıma bu oğlu için peygambere benzeyip de babasına benzemeyen yavru derdi. Efendimizin ikinci torunuysa Hazreti Hüseyin'di. Allah Resulü çok sevdiği bu torunları için Hasan ve Hüseyin cennetlik gençlerin önderleridir buyurmuştu. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın iki de kız evlatları dünyaya geldi. Hazreti Fatıma onların isimlerini Ümmü Gülsüm ve Zeynep koymuştu. Bu isimler vefat eden ablalarına aitti. Ümmü Seleme validemizin oğlu Ömer bin Ebu Seleme anlatıyor. Peygamberimiz kızı Fatıma ile torunları Hasan ve Hüseyin'i çağırıp onları sırtındaki geniş örtüyle sardı. O sırada yanlarına gelen Ali'yi de örtünün içine alıp "Allah'ım, bunlar benim ev halkımdır. Onlardan günah kirlerini gider ve kendilerini tertemiz kıl." diye dua etti. Hazreti Ayşe validemiz de bu olayı görmüştü. Şöyle diyordu: "Allah Resulü'nün üzerinde siyah yünden yapılmış nakışlı bir aba vardı. O sırada yanına torunu Hasan geldi. Peygamberimiz üstündeki örtüyle onu sardı. Daha sonra sırasıyla Hüseyin, Fatıma ve Ali geldiler. Allah Resulü onları da abayla örttükten sonra Kur'an okudu. Peygamberimizin okuduğu yer Ahzab suresinin 33. ayetiydi. Rabbimiz bu ayette, "Ey ehli beyt, Allah sizden kirleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister." buyuruyordu. Ehli beyt, ev halkı anlamındaydı ve peygamberimizin soyundan gelen, yani Hazreti Fatıma ve Ali'den çoğalan nesil için kullanılmıştı. Üzücü haber. Annesi tarafından henüz 8-10 yaşlarındayken peygamberimizin yanına verilen ve bütün hayatı boyunca ondan ayrılmayan Enes bin Malik anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cebrail aleyhisselamın yanına gelmesi üzerine Ümmü Seleme validemize kapıyı kapatmasını ve içeriye kimseyi almamasını tembih etti. O sırada Hüseyin koşarak geldi ve kapıyı zorlayıp girdikten sonra dedesinin kucağına atladı. Efendimiz onu öpüp kokladı ve omuzuna bindirdi. Müşriklerin çocuklarını Müslümanların çocuklarından ayırmayan Allah Resulü elbette ki torunlarına karşı derin bir sevgi duyuyordu. Fakat Hazreti Cebrail, "Ya Resulallah, Hüseyin'i çok seviyorsun ama bir gün senin ümmetinden bazı kişiler onu öldürecekler." dedi. Allah Resulü'nün gözleri doldu. "Demek onu Müslümanlar öldürecek ha?" deyince Hazreti Cebrail, "Evet ya Resulallah, istersen onun öldürüleceği yeri de sana göstereyim." dedi. Daha sonra da o yerden aldığı bir avuç toprağı kendisine verdi. Efendimiz bu toprağı eşi Ümmü Seleme'ye teslim ederken, "Bu sana emanettir. Onun kan rengine dönüştüğünü görürsen bil ki Hüseyin öldürülmüştür." dedi. Ümmü Seleme o toprağı bir çanağa sakladı. Sık sık bakıp dururdu. Hazreti Ali Efendimiz yardımcısı Ebu Abdullah'la birlikte Sıffin'e giderlerken Fırat Nehri kenarında bir mola verdiler. Burası Ninova'ya yakın bir yerdi. Ebu Abdullah niçin durduklarını sorduğunda Hazreti Ali şunları anlattı: "Bir gün Allah Resulü'nün yanına gittim. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Ya Resulallah, seni bu kadar ağlatan şey nedir?" diye sorunca, "Biraz önce Cebrail yanımdaydı ve bana Hüseyin'in Fırat Nehri kenarında şehit edileceğini haber verdi." dedi. Daha sonra bir avuç toprak uzatarak, "Ey Ali, Hüseyin'in toprağından koklamak ister misin?" diye sordu. "Evet" derken ben de onunla birlikte ağladım.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatü selam edin.

Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şehri İstanbul'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyor. İslam büyüklerinin ve seçkin şahsiyetlerin hac hatıralarına yer verdiğimiz programımıza başlıyoruz. Programımızda bugün Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız hacla ilgili izlenimlerini ve hatıralarını şöyle paylaşıyor. İslam'ın en hikmetli, en saltanatlı, en ihtişamlı, Türkçe tabirle, en görkemli ibadetlerinden biri de hac ibadetidir. Hac ibadeti bir yönden bakarsanız son

derece dervişane, mütevaziyane, sessiz sedasız ferdi bir ibadettir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde bu kadar muhteşem bir ibadet yok. Tüm dünyanın insanlarına hitap eden, müşterek hareket etmelerini sağlayan şahane bir ibadetle karşı karşıyayız. Bu beldeler, insanlığın tarihi kadar eski bir ibadet yerine, peygamberlerin gömüldüğü, peygamberlerin dolaştığı yerlere ev sahipliği yapmaktadır. Peygamberlerin çoğu, Cebeli Ebu Kubeys'e defnedilmiş, bir kısmı da Safa Tepesi'nin arkasına medfundur. İsmail aleyhisselam, Hicri İsmail'e defnedilmiş. Kabe'nin o açık olan duvarının arka kısmındaysa, daha nice peygamberler olduğu rivayet ediliyor. Buranın kıymetini melekler de biliyor, peygamberler de biliyor, Evliyaullah da biliyor. Çoğu farklı yerlerde yaşamış. Sonunda Kabe-i Müşerrefe'nin çevresinde ve burada defnolunmuş. Kabirleri buradadır. Kaleme almış olduğu bu izlenimlerinin ardından Kabe'nin 1996 yılında tamir edildiğini belirten Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız, o dönemde yaşadığı bir hatırayı ise şu cümlelerle anlatmaktadır. 1996 yılında Kabe-i Müşerrefe'yi tamirata almışlar. Çünkü çatısı akıyormuş. Belki çatısını tutan asıl malzemesi ahşaptı. Onlar asırlar boyunca öyle durduğu için çürümüş olsa gerek. Tamir ihtiyacı böylece hasıl olmuş. Biz bunu İstanbul'dayken duymuştuk ve temenni ediyorduk ki, inşallah biz gidinceye kadar tamir bitmiş olur da, biz de Kabe-i Müşerrefe'mizi o mübarek görünüşüyle, duvarlarıyla, altın kapısıyla, siyah örtüsüyle, siyah örtüsünün üstüne altın işlemeli ayetleriyle doya doya gözyaşları içinde seyrederiz. Oraya gittiğimizde gördük ki Kabe bembeyaz, kendi asıl boyundan da yüksek, daha yüksek bir şekilde etrafı çevrilmiş durumda. Etrafına iskelede kurulmuş. Onun için Kabe-i Müşerrefe'nin sadece Hacer-i Esved tarafı bazen görünüyor, başka yerleri görünmüyor. Tavaf da daha geniş bir daire halinde yapılıyor. Biz keşke tamirat bitmiş olsaydı derken, burada çok güzel bir durumla, lütufla karşılaştık. Bazı dostlarımız, kardeşlerimiz ve burada tanıdıkları olan kimseler aracı oldular. ''Hocam Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek ister misiniz?'' dediler. Tabii canımıza minnet, hatta can feda. Kabe'nin içerisine girmek çok büyük bir lütuf. Hay hay dedik, bekledik ve bize içeriye girmek nasip oldu. Kabe'nin tavaf edilen tarafında parmaklıklar var, askerler duruyor. O parmaklıklardan içeriye kimseyi sokmuyorlar. Oradan içeriye giriyorsunuz, o kapının küçük bir gözleme penceresi var. Oradan kim geldi diye bakıyor ve kapıyı ona göre açıyorlar. Biz oraya girdik. Kabe-i Müşerrefe'nin Hatim Hicri İsmail kısmından Rükn-ü Şami'den Rükn-ü Iraki'ye, Rükn-ü Iraki'den Rükn-ü Hacer-i Esved'e doğru, Hatim içinden kuzeyden güneye doğru yürüdük. Kabe-i Müşerrefe'nin kapısına bir rampa çıkış yapmışlar. Oradan yavaş yavaş çıkılıyor. Her taraf iskele. Yukarı çıktık. Kabe-i Müşerrefe'nin kapısı açık. Elhamdülillah oradan girdik. Orada Kabe'nin bir tarafının diğer tarafından daha uzun olduğunu gördüm. Tam dört köşe değil, küp şeklinde değil, biraz uzun tabanı, dikdörtgen şeklinde. Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek bu kardeşinize böylece nasip oldu. Mermerlerinin nakışlarını, durumunu, en son yeni şeklini, içini görmek nasip oldu. Bir tarafta mermerciler cızır cızır mermerleri keserek yukarıları döşüyorlardı. Ben de mermer tozları arasında alnım, burnum, kaşlarım beyazlaşmış vaziyette Allah bize nasip etti. Kabe'nin mermer tozuna bulanarak orada namaz kıldım. Kabe'nin mermer tozuna bulaşan o elbiseleri de çıkarttım, paketledim, üstüne de yazdım. Bu benim Kabe-i Müşerrefe'ye girdiğim zaman giydiğim, Kabe'nin tozuyla tozlanmış elbiselerimdir diye pakette muhafaza ediyorum. Müzeye kaldırılacak kadar benim için kıymetli oldu. Şimdi bu güzel hatıralarla Kabe'yi bırakıp memlekete gidiyoruz.
Bu kez görüyoruz ki karşımızdaki insanların gönülleri

0: karşımızda. Kâbe kadar muhterem, önemli. Burada Kâbe'ye hürmet ettiğimiz gibi orada da gönüllere hürmet etmeyi unutmamak gerekiyor. O halde gönül yapmaya gayret etmek ve bu terbiyeyi hac sırasında kazanmak gerekiyor. Zira hacının tatlı dilli, güleç yüzlü, sabırlı, cömert, bağışı, iyiliği çok bir insan tarzında olması lazım. Hacı başkalarıyla cengü cidal etmeyecek, günahlara sapmayacak, kötü söz söylemeyecek, kötü düşünmeyecek, etrafındakileri kardeş belleyecek. Böylece başkalarına fedakarca davranmanın, iyilik yapmanın zevkini tadacak. Kıblemiz, Kâbe-i Müşerrefemiz çok kıymetli. Elhamdülillah hacılarımız geliyorlar, görüyorlar. Gelemeyenlere de Allah zenginlik, sıhhat, imkan, kudret versin de bu mübarek ibadeti yapsınlar. Bu güzel yerleri hacılar yaparak, umreler yaparak görsünler. Peygamberlerin cevlangahı olan yerlerde dolaşsınlar. Haccın güzelliklerini tatsınlar ve nimetlerinden faydalansınlar. Değerli dinleyenler, Hac Günlükleri programımızda bugün Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın hac izlenimleri ve hac hatırasını aktardık. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.
1: Hac Günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunduk.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim gıyabında bir din kardeşi için dua ederse, onun yanındaki görevli melek, amin, senin için de bir benzeri verilsin der.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Zekat, malın arındırılması. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan ayetlerinde zekata vurgu yapılması, Risaletin ilk dönemlerinden itibaren konunun önemsendiğini göstermektedir. Nitekim Cafer bin Ebu Talip, Habeşistan Kralı Necaşi ile konuşmasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara zekat vermeyi tavsiye ettiğini belirtmiştir. Hicretin ikinci yılından sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi mallardan verileceğini, verilecek malın miktarını ve şartlarını anlatarak farz olan zekatın sınırlarını belirlemeye başladı. Kur'an-ı Kerim'de sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını ayetiyle ancak belli bir miktarda malı olanların zekatla yükümlü olduğu bildiriliyordu. Aynı şekilde Allah yolunda yapılan harcamalarda ne elin sıkılığı ne de büsbütün açık olması istenmekteydi. Zenginin Rabbinin rızasına ermek arzusuyla yerine getirdiği farz bir ibadet olan zekatın birçok hikmetleri vardır. Öncelikle zekat, bir yandan fakirlerin ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da veren kişinin şahsiyetini geliştirmektedir. Zekat, hem maldaki kirleri temizlemekte, hem de sahibini arındırmaktadır. Nitekim Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e hitaben, onların mallarından zekat al ki bununla onları temizle.

0: temizliyesin ve arındırasın buyurmaktadır. Bu ise zekatın kişilere sağladığı maddi yararları vurguladığı gibi konunun manevi, ruhi boyutuna da işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında zekat vermek hem malın hem de nefsin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü nefis cimrilik ve aşırı dünya sevgisiyle yoğrulmuştur. Sadaka, sadakatin göstergesi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü eliyle emek verir, çalışır, hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiliği ve hayrı ister buyurdu. Bunu da yapamazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır buyurdular. Değişik vesilelerle sadaka vermenin önemini ve kapsamını izah eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün ashabına bu konuda şunları söylüyordu. Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hizmetçini doyurduğun şey senin için sadakadır. Bu ifadesiyle Efendimiz bir anlamda helal lokmanın da sadaka yerine geçtiğini dile getirmektedir. Müslüman kişinin bir insana selam vermesi, Müslüman kardeşine güler yüzlü davranması, kovasındaki sudan onun kabına boşaltması, kaybolan birine yolu tarif etmesi, iyi göremeyen birine rehberlik etmesi ve üzerinde hakkı olduğu kimseye veya borçlusuna anlayışlı davranarak süre tanıması da Allah Resulü tarafından sadaka olarak tanımlanmıştır. Öyle ki bir kimsenin diktiği ağaç veya ekinlerden her türlü canlının yedikleri bile sadaka kapsamındadır. Sıdk, sadakat, sadık kelimeleriyle ortak kökten gelen sadaka, bu anlamları ifade edebilecek bütün davranışları içerisine almaktadır. Gücü kudreti yerinde olan gücüyle, malı olan malıyla, ilmi olan da ilmiyle sadaka vermelidir. Zira sadaka vermek insanların imkan ve fiziki durumlarıyla yakından ilgilidir. Varlıklı bir insan için malla tasaddukta bulunmak akla gelen ilk sadaka şekliyken, gücü kuvveti yerinde olan kişinin emeğini insanların hayrına sunması da sadaka sevabına eriştirecektir. Yaşlı ve hasta bir kimsenin güzel bir nasihati, iyiliğe çağırması bir sadaka iken, genç ve dinamik bir kimsenin de o yaşlıya göstereceği saygı ve hizmet yerinde bir sadakadır.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.

Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Davud Aleyhisselam.
1: Biz ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davranışlara böyle mükafat veririz. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik.

0: verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la beraber inananlar, hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Allah da ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve Zebur'u verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akran Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurbanlık hayvan seçerken nasıl olmalı? Sağlıklı bir hayvan seçeceğiz. Nasıl sağlıklı bir hayvan seçeceğiz? Sağlıklı hayvan iri hayvandır, besili hayvandır. Tüyleri canlıdır, parlaktır. Etrafına karşı duyarlıdır, bakışları canlıdır. Yeme karşı ilgisi vardır. Bulunduğu yerde, ortamda hareketleri normaldir. Bir bakışta hemen anlamayabiliriz belki sağlıklı hayvanı. Çünkü herkes veteriner hekim değil yani sonuçta. Bütün pazarı dolaşıp bütün hayvanları gözlemleyip durgun olanlar, yeme karşı ilgisi olmayanlar, tüyleri karışık olanlar, kırışık olanlar tercih etmememiz gerekiyor. Bunlar sağlık yönünden biraz riskli olabilirler. Parazitler yönünden enfeksiyonlar vardır veya başka türlü şeyleri var, hastalıkları vardır. Hayvan zayıf kalmıştır. Zayıf hayvanları zaten tercih etmememiz gerekiyor. Hayvan seçim unsurlarında bir tanesi de hayvanları seçerken boynuzunun tam olması, kulağının tam olması, kuyruğunun tam olması, ayaklarının tam olması, gözünün olması, tam olması gerekmektedir zaten. Bununla birlikte mesela pazara girdiğim zaman yemleme saatinde girersek, sabah saatinde gidersek hayvan sahipleri yemler, hayvanları yemlerken hayvanların bu yeme karşı olan ilgisi bizim için bir kriterdir. Eğer hayvanlar yemleme esnasında hemen yeme karşı bir ilgi gösteriyorsa bu hayvan sağlıklıdır. Çünkü iştahlı insan biliyorsunuz hemen yemesinde içmesinde kesilmemiştir. Arkadaşlarımıza bazen görürüz yemeden içmeden kesilirler mesela. Bu o zaman deriz ki sende bir durum var, halsizlik var. Sen bir doktora gözün dersin. Yani eğer durgunluk falan varsa, hayvanın tüy yapısı karışmışsa ve bu şekilde zayıfsa bu hayvanları tercih etmememiz gerekiyor. Hayvan seçiminde dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de dişi hayvan tercih etmememiz. Dişi hayvan tercih etmememizin sebebi ise bunların gebeliklerinin durumunun söz konusu olması. Pazarlara gelmeden önce hayvanlarımız çiftleşmiş oluyor, döl tutmuş oluyor. Döl tuttuktan sonra pazara bir zaman içerisinde, süre içerisinde geliyorlar. Bu süre içerisinde gebelikleri ilerlemiş oluyor ve kurban edildikleri sırada da gebe çıkıyorlar. Bu konuda dişi hayvanlarımızı damızlık olaraktan kullanmayı tercih edip kurban olaraktan erkek hayvanlarımızı tercih etmemeyi tavsiye ediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim, develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet, efendim, kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allah-u Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, ihtibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Ve kurbanın kanı yere daha damlamadan Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda kabul mekanına ulaşır. Allah-u Teala Hazretleri daha kanı yere düşmeden kabul eder. O halde bunu güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. Çünkü bu babanız, atanız İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 1 ila 35. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Yusuf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 111 ayettir. Bütün sure Hazreti Yusuf'tan bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, babacığım, İnan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı demişti. Babası Yakup dedi ki, ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar, şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan yahut ilahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakub'un aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Kardeşleri demişlerdi ki, elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü, sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız, dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik, ilham ettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır, dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, yani Maliye Bakanı Kıtfir, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf, ergenlik, yiğitlik çağına, 30 veya 33 yaşına gelince, ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Hadi gelsene," dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz," dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da, öyle değil. O benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun, kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı, delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince, onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, çık karşılarına, dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir, dediler. Züleyha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 1 ila 35. ayetlerini dinlediniz.

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu

0: ile böyle isteyerek, sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş, sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Akra Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.
0: Akra. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualı eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Bayram yolculuğunda güzergah ve araç bakımına dikkat. Bayram dönemlerinde trafik yoğunluğu ve denetimlerin her yıl olduğu gibi artması beklenirken Tem Otoyolu ve Bolu Dağı kesiminde bugünden başlayan yoğunluklar söz konusu. Bu bayram trafikte sürücülerin dikkat edeceği hususlarsa yeni düzenlemeyle araçlardaki yangın tüpü ve ilk yardım çantasının yanı sıra pense, tornavida ve çekme alıtı gibi ekipmanların bulundurulması.

0: Ayrıca radar ve hız koridorlarındaki yoğun denetimler. Yolculukta sürücüler için ilk adım yine araç kontrolü. Uzun yol öncesinde lastiklerin durumu, hava basıncı, fren sistemi, motor yağı, cam suyu, akü ve silecekleri mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Elektrikli araç kullanıcıları için ise lastik basıncının yanı sıra batarya doluluk oranının mümkün olduğunca %20 ila 80 aralığında tutulması, yoğun olabilecek şarj istasyonlarına alternatif daha az yoğunlukta noktaların tercih edilmesi, yüksek hızın batarya tüketimini azaltacağından sabit hızda hareket edilmeye çalışılması ve araç yazılımının güncel tutulması önem taşıyor. Bayram yolculuklarında yağış bekleniyor. Bayram öncesi milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanırken meteoroloji verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli sağanak yağışlar var. Bayram döneminde yoğunluk yaşanan ana karayolu güzergahlarıyla yağış bölgelerinin çakışması sürücüler açısından sel, su birikintisi ve görüş kaybı riskini artırıyor. İstanbul'dan Ankara'ya uzanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu hattında beklenen sağanak yağışlar Türkiye'nin en yoğun bayram koridorlarında risk oluşturuyor. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda özellikle Bolu Dağı geçişinde su birikintisi ve düşük görüş ihtimali öne çıkıyor. Karadeniz'e açılan Samsun-Amasya-Tokat hattıyla Batı Karadeniz geçişlerinde de kısa süreli ancak etkili yağışların sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Doğu Anadolu'da ise Van ve Hakkari çevresindeki yüksek rakımlı yollarda heyelan ve taş düşmesi ihtimaline dikkat. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, yolculukta en büyük riskin yağışla birlikte artan kaygan zemin olduğuna dikkat çekti. Özellikle asfalt yüzeylerin yağmurda ciddi risk oluşturduğunu belirten İntepe, yeni otoyollar yağmur geçişlerinde yüzeyde ciddi kayganlık oluşturuyor, genelde tek taraflı kazalara neden oluyor, araçlar su birikintisi ve hız etkisiyle kontrolden çıkabiliyor ve savrulma yaşanıyor. Diğer yandan telefonla konuşmak, dikkatli alması, takip mesafesinin unutulması kazaya davetiye çıkarıyor. Hedefiniz varış noktası değil, ilk mola olmalı. Sonra ikinci mola. 750 km üzeri yolculuklarda en az 3 mola verilmeli. Yağmurlu zeminde hız düşürmekten başka çözüm yok. Lastik bakım ve hava basıncı doğru değilse yolculuk çileye dönüşebilir. Ayrıca araçtaki herkesin arka koltuklar dahil emniyet kemeri takması şart, dedi. Bilgisayar başında çalışanlar dikkat! Uzun saatler boyunca bilgisayar karşısında çalışmak sadece boyun ve sırt ağrılarına neden olmuyor, aynı zamanda göz sağlığını da etkileyebiliyor. Profesör Doktor Nil Günbek, ekran karşısında yanlış pozisyonda oturmak, baş ağrısı, odaklanma güçlüğü, çift görme ve duruş bozuklukları ile birlikte omurga sağlığını da tehdit ediyor. Uzun süre ergonomik olmayan koşullarda çalışmak, boyun ve sırt problemlerinin yanı sıra kas iskelet sistemi sorunlarına da yol açabiliyor, dedi. Bilgisayar ekranının göz hizasında konumlandırılması, ergonomik oturma düzeninin sağlanması ve düzenli aralıklarla mola verilmesi kritik önem taşıyor. Ayrıca kişiye özel egzersiz programları günlük yaşama entegre edilmeli. Görme problemi yaşayanlarda başın öne eğilmesi, yuvarlak omuz gibi postürel sorunlar da görülmekte. Bu kişilerin fizyoterapist ve uzman sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilerek buna göre bir rehabilitasyon programı çıkarılması gerekiyor, dedi. Çocuklar için dijital risk raporu. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı danışma raporu, çocuk ve ergenlerde aşırı ekran kullanımının halk sağlığı sorununa dönüştüğü uyarısında bulunuldu. Raporda sosyal medya, video oyunları ve sürekli telefon kullanımının uyku, okul başarısı ve ruh sağlığındaki etkileri gündeme geldi. Raporda ekran kullanımının artık çocukların ilk yaşlarından itibaren başladığına dikkat çekilirken, ergenlik dönemine gelindiğinde birçok çocuğun ekran başında okulda veya uykuda geçirdiğinden daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ortalama günlük ekran süresinin ergenlerde 4 saatin üzerine çıktığı, gençlerin yaklaşık yarısının telefonda ne kadar zaman geçirdiğini, takip edemediğini söylediği aktarıldı. Raporda aileler için de bazı tavsiyeler yer aldı. Buna göre 18 aydan küçük çocuklar için ekran kullanımının tamamen sınırlandırılması, 6 yaş altındaki çocuklarda günlük sürenin 1 saatin altında tutulması, 6-18 yaş grubunda ise günlük 2 saat sınırının hedeflenmesi önerildi. Ayrıca ebeveynlere aile medya planı oluşturulması, çocukların ekran kullanımından önce ödev ve fiziksel aktivitelerini tamamlaması ve ev içinde teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlenmesi tavsiye edildi. Danışma raporunda okullara yönelik öneriler de dikkat çekti. Sağlık yetkilileri, eğitim kurumlarının cep telefonu kullanımına sınırlama getirmesi ve mümkün olduğunca kağıt kitap temelli ödevleri tercih etmesi gerektiğini savundu. Teknoloji şirketlerine ise yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri konusunda daha sıkı düzenleme çağrısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bugünlerde olduğu gibi bayram süresince de genel olarak yağışlı bir hava beklenmekte. Bugünse İstanbul 21, Sakarya 25, Afyonkarahisar 18, İzmir 27, Adana ve Antalya 24, Ankara 21, Eskişehir 23, Bolu ve Kastamonu 21, Artvin ve Trabzon 19, Erzurum 13, Malatya 21 ve Şanlıurfa 25 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine sıcak 43, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Aşgabat parçalı bulutlu 23, Bakü parçalı bulutlu 26, Sidney parçalı bulutlu 19, Taşkent 27 ve Saraybosna 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Akhisar kavşakları kesiminde, Isparta Beyşehir, Ankara Kırıkkale Delice, Kahramanmaraş Narlı Gaziantep, Tokat Sivas, Eskişehir Kütahya güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Hadi Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.15'te Hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk, 17.20'de Endonezya izlenimleriyle Gez Gör İbret Al, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Hac özel bölümüyle Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: Akra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimettir. Kazanırsın, sen istersen.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz. Ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvel

0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır." diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ.
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: حمد Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için

0: Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: Elhamdülillahi'llezî lehu mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ardı ve lehu'l-hamdu fi'l-âhireh ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
0: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatim mesnâ ve thulâfe ve rubâ' yezîdu fil halqi mâ yeşâ' اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
0: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Bayram yolculuğunda güzergah ve araç bakımına dikkat. Bayram dönemlerinde trafik yoğunluğu ve denetimlerin her yıl olduğu gibi artması beklenirken Tem Otoyolu ve Boludağ kesiminde bugünden başlayan yoğunluklar söz konusu. Bu bayram trafikte sürücülerin dikkat edeceği hususlarsa yeni düzenlemeyle araçlardaki yangın tüpü ve ilk yardım çantasının yanı sıra fense, tornavida ve çekme alıtı gibi ekipmanların bulundurulması. Ayrıca radar ve hız koridorlarındaki yoğun denetimler. Yolculukta sürücüler için ilk adım yine araç kontrolü. Uzun yol öncesinde lastiklerin durumu, hava basıncı, fren sistemi, motor yağı, cam suyu, akü ve silecekleri mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Elektrikli araç kullanıcıları için ise lastik basıncının yanı sıra batarya doluluk oranının mümkün olduğunca %20 ila 80 aralığında tutulması, yoğun olabilecek şarj istasyonlarına alternatif daha az yoğunlukta noktaların tercih

0: edilmesi, yüksek hızın batarya tüketimini azaltacağından sabit hızda hareket edilmeye çalışılması ve araç yazılımının güncel tutulması önem taşıyor. Bayram yolculuklarında yağış bekleniyor. Bayram öncesi milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanırken meteoroloji verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli sağanak yağışlar var. Bayram döneminde yoğunluk yaşanan ana karayolu güzergahlarıyla yağış bölgelerinin çakışması sürücüler açısından sel, su birikintisi ve görüş kaybı riskini artırıyor. İstanbul'dan Ankara'ya uzanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu hattında beklenen sağanak yağışlar Türkiye'nin en yoğun bayram koridorlarında risk oluşturuyor. Tem Otoyolu ve D100 Karayolu'nda özellikle Bolu Dağı geçişinde su birikintisi ve düşük görüş ihtimali öne çıkıyor. Karadeniz'e açılan Samsun-Amasya-Tokat hattıyla Batı Karadeniz geçişlerinde de kısa süreli ancak etkili yağışların sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Doğu Anadolu'da ise Van ve Hakkari çevresindeki yüksek rakımlı yollarda heyelan ve taş düşmesi ihtimaline dikkat. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, yolculukta en büyük riskin yağışla birlikte artan kaygan zemin olduğuna dikkat çekti. Özellikle asfalt yüzeylerin yağmurda ciddi risk oluşturduğunu belirten İntepe, yeni otoyollar yağmur geçişlerinde yüzeyde ciddi kayganlık oluşturuyor. Genelde tek taraflı kazalara neden oluyor. Araçlar su birikintisi ve hız etkisiyle kontrolden çıkabiliyor ve savrulma yaşanıyor. Diğer yandan telefonla konuşmak, dikkatli alması, takip mesafesinin unutulması kazaya davetiye çıkarıyor. Hedefiniz varış noktası değil, ilk mola olmalı. Sonra ikinci mola. 750 km üzeri yolculuklarda en az 3 mola verilmeli. Yağmurlu zeminde hız düşürmekten başka çözüm yok. Lastik bakım ve hava basıncı doğru değilse yolculuk çileye dönüşebilir. Ayrıca araçtaki herkesin arka koltuklar dahil emniyet kemeri takması şart dedi. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Hadi Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.15'te Hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk, 17.20'de Endonezya izlenimleriyle Gez Gör İbret Al, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Hac özel bölümüyle Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zamanda

7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: esmadan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir Esma'dan Yansımalar programında daha huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız da stüdyoda yerimizi aldık. Öncelikle hoş geldiniz Ayşen hocam. Evet, her hafta farklı bir ismi, Esma-ül Hüsna'dan farklı bir ismi ele alıyoruz. Bugün hangi ismi öğreneceğiz? Hayatımıza yansıması nasıl olacak o ismin? Sizden dinleyelim hocam, lütfen buyurun.
2: Bugünkü ismimiz El-Hadi, mutlak rehber, yol gösteren, doğru yolu yönelten, eşsiz ve enselsiz yol gösterici, hidayet veren, hidayet sağlayıcı. El-Hadi ismi bizim için belki de hayatımızda sonraki zamanlarımızı, planlarımızı ve yönelmemizi sağlamada garantör bir isimdir. Çünkü Allah'ın rehberliği olmadan bizim kendimizi yöneltmemiz çok zordur. Tabii

0: her esma, daha önceki programlarımızda dile getirmiştik, öyle esmalar vardır ki sadece Allah'a özgü. Bütün isimlerin en sahibi Allah'tır. Bu noktada şüphemiz yok. Ama bazı isimlerin tecellileri, bazı isimler bizde de
1: tezahür edebilir.
0: Ama bazı isimler de yoktur. Hidayet verme, yol gösterme noktasında Kur'an da mesela bir hüdadır. Peygamberimiz de, peygamberler de bir anlamda yol gösterir. Öğretmenler de bir yol göstericidir. İmamlar da bir yol göstericidir. Fakat en yol gösterici, en sağlam hidayet verici, tek hidayet verici, sağlayıcı Allah'tır. Allah'tan başka kimse hidayeti sağlayamaz. Yol gösterebilir, yol göstericilik yapabilir ama esas Hadi isminin sahibi Allah'tır. Ve biz bugün bunu işleyeceğiz. Bu ismin bize kazandırdıkları ve bu ismin bizdeki yansımalarını ve bizim hayatımızdaki ilişkilerimize yöneltmedeki kolaylaştırıcılarını işleyelim inşallah. Hidayet dediğimiz zaman yol gösterme, yol kavramına girmek gerekiyor. Çünkü yol denildiğinde bir hareket var demektir. Sabitelik yok demektir. Eğer bir yerde bir hidayetten bahsediliyorsa bir menzil üzerine bir yürüyüş, bir hareket var. Ve yol kavramı Kur'an'da önemli bir değere sahiptir. Sırat-ı müstakim, doğru yol, sebilillah, Allah'ın yolu, sebil ve tarik dediğimiz bildiğimiz yol manasında. Şimdi yol üzeri olmak ve bir yolda olmak ve o yolun istikametini, doğrultusunu ve o yolu değiştirme ve yolu dönüştürme noktasındaki her türlü girişim bir hadiliktir aslında. Ve bu anlamda eğer girdiğiniz yol doğru bir yolsa sizi doğruya, sizi hakka, sizi felaha, kurtuluşa götüren yoldur esas yol, rehberlik. Bu anlamda bizi yönelten sadece Rabbimizdir. Bu yöneltmesinde, hidayet vermesindeki amaç da bizi hani serbest bırakıp hadi bakalım ne yapıyorsunuz demez. Her daim bize bu Hadi ismiyle bize müdahil olur. Hayatımıza müdahil olur. Bazen fark ettirerek ve bize kitabını, vahyini göndererek, bize peygamberler göndererek, bize rol modeller göndererek hidayet olmanın yollarını göstermiştir. Ve Allah hidayet üzere olanları, doğru yol üzere olanları hep korur, hep yöneltir ve bu anlamda da över kitabında. Dolayısıyla biz El-Hadi isminin gözetiminde ve onun yönlendirmesiyle yol üzereyizdir. Ve hidayet Allah'a kavuşma değildir. Allah'ın hidayetinde, rehberliğinde doğruya, hakka ve esasa kavuşma şeklidir ya da yönelme şeklidir. Bu anlamda dünya hayatı bir yoldur. Dünya hayatı bir gidişatta doğruyu bulma ve doğru üzerine olma noktasında bize yol gösterici olarak en büyük yardımcımız Allah'tır.
1: Evet. Aslında tek bir yol yok. Birçok yol var. Oradan biz hidayet yolunu seçmekle mükellefiz.
0: Aynen öyle. Zaten Allah herkese hidayet vermiyor. Söylüyor da Allah zalimlere hidayet vermez diyor. Allah kafirlere hidayet vermez diyor. Allah yalancılara hidayet vermez diyor. Yani ayetle bunu söylüyor zaten. Hidayeti bulmanız için belli şartlar yerine getirmeniz gerekiyor. Herkes hidayet sahibi olmuyor. Allah dilediğine hidayeti verir, dilediğine delalete yöneltir. Derken ayetteki vasıf o kim bunun hak edişini sağlayandır? İşte o hak edişi belirlemede bizim gayretlerimiz öncelik taşıyor. Bizim doğru yolu bulmadaki gayretlerimiz, amellerimiz ve bu anlamda girdiğimiz etkileşimlerimiz bunu sağlıyor. Ben doğrusu kendi yaşantımdan hani Müslüman bir ailede doğdum. Bir dine sahiptim ve kendimce işte dua ve ibadetlerim vardı. Ta ki Kur'an'la tanışıncaya kadar. Ha, Kur'an'la tanıştığımda Kur'an'ı ben yine okuyordum. Her sene hatim iniyordum Ramazan'da. Ama anlamadığım ve

0: anlamını da düşünmediğim bir kitaptı. Ne zaman ki onun anlamıyla buluştum, ne zaman ki o bana bir şeyle, oradaki söylenenleri idrakime girmeye başladıkça fark ettim ki ben Kur'an olmasaydı, Müslüman olma noktasında, mümin olma noktasında kendim yetmezmişim.
1: Evet.
0: Asla yetmezmişim. Ya bu benim için de geçerli olabilir ama ben buna o kadar iman etmiş bir insanım ki, çünkü Kur'an'dan sonraki hayatım, Kur'an'dan önceki hayatımla kıyaslanamayacak kadar beni hem idrak noktasında, hem de hareket noktasında, davranış noktasında, hem de olgunluk noktasında çok güzel yöneltti. Ve bu yöneltmeyi sağlayan Allah'a hamd ediyorum. Kur'an'ı bize sunmasaydı, bize yol gösterici olarak Peygamber Efendimiz'in rol modelliğini vermeseydi, ben kendi kendime Müslüman olamazmışım. Onu fark ediyorum. Bu benim aziyetimden olabilir. Ama bunun bilinciyle biliyorum ki yol gösterici olan Allah'tır. Peki bana düşen ne? Yani ben bu noktada ne yapacağım? Bir kere şunu unutmayalım. Dünya deneme yeri, denenme yeri ve hatayla doğruyu bulma yeri. Bunu unutmayalım. Dünyada biz bir gelişim gösteriyoruz. Bir öğrenme yaşantısı geçiriyoruz. Ve bu öğrenme yaşantısı geçirirken vardığımız noktalar, mesela siz kendinizi 3 yıl öncekiyle aynı görüyor musunuz?
1: Hayır.
0: Yaptığınız hatalar aynı mı?
1: Hayır.
0: Ki bizatihi yapıp ders aldığınız hataları bir daha yapıyor musunuz?
1: Yapmamaya çalışırız.
0: Yani. Tabii. Ve de şöyle ki, mesela bir rota çiziyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve o rotayı mesela geçmişte 5 yıl önceki rotanızdan çok farklı hale gelebiliyor. Benim öyle. Yani benim 20 yıl önceki hedeflerimi, hayallerimi falan düşünüyorum. Birçoğunu belki o hayallere kavuştum ama kavuşmadan vazgeçmiştim. Başka bir yola girmiştim. Hayatımızda biz hep bir süreç içinde, bir yol içindeyiz. Ve bu sadece bizim için değil. Etrafımızdaki herkes için, çocuğumuz için, eşimiz için, akrabalarımız için, ülkemiz için, Müslümanlar için ve batıdaki yaşayan ve bizim gibi inanmayan insanlar için de bir süreç var, bir hareket var, bir rota var. Bu rotada biz hangisinin doğru olduğunu, rehberliğimizin kim olduğunu, çünkü biz kendi kendimize bulma noktasında yeterli değiliz.
1: Yaratılışımızda bu aziyet evet, var zaten.
0: Fıtrat olarak biz rehberliğe ihtiyaç duyarız.
1: Muhtaçız, evet.
0: Mesela dua, kendiliğinden gelen dua ne zamanlar gelir biliyor musunuz? Sıkıntıya düştüğünüzde.
1: En aciz olduğumuz nokta.
0: Evet, yetmediğimizde, bulamadığımızda, tıkandığımızda nasıl dualar ederiz? Nasıl yalvarırız? Hem de ne güzel dualardır. İşte her an bu dua halinde olmak içindir. O dua nedir? Yardım isteriz değil mi?
1: Evet.
0: Rehberlik. Ki bir sonraki ismimiz El-Nasir olacak. Yardım eden, en büyük yardımcı. Hadi ismiyle birlikte kullanılır bir ayette. Çünkü hidayet etmek aslında yardım etmek demektir. Ve Allah bu anlamda bize yardım edenlerin en güzeli, evet, en büyüğü ve en güzel yardımcı, en kolay, en nimel nasir dediğimiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz bu noktada bize yol gösteren Allah'ın varlığını hiç kaybetmeden, bizim yürüdüğümüz yoldan da rehberlik ederek, çünkü insanoğlunun bir farkı var. İnsanoğlu bireyselleştikçe yanlışa düşme olasılığı yüksek. Yani yalnız başına kaldıkça, yalnız başına kararlar vermeye kalkıştıkça, her şeyi ben bilirim dedikçe hataya düşme olasılığı çok yüksek. Onun için doğruyu bulmada beraberlik çok önemlidir. İslam birlikte yapılan ibadet, birlikte yapılan bir dindir. Ve bu anlamda camiler buluşma yeridir, birlikte olma yeridir. Buluşulan yere cami deriz. Biz birlikte olunan yere cami deriz.
1: O yüzden kıymeti daha fazla.
0: Tabii ki. Cemaat olma, bir anlamda camia olma, bir beraberliği getirir. Bu anlamda biz birbirimize yol göstermede, bize yol gösterici olan Rabbimizin gösterdiği ışıkta ve bize gönderdiği vahide ve bize rol model olarak sunduğu Peygamber Efendimizin yaptıklarında, hadisinde ve sünnetindeki rotamız en doğru rotadır ve bu rotanın doğru olup olmadığını, daha doğrusu bizim rotamızın doğru olup olmadığını ancak onlarla test edebiliriz. Onlarla

0: kıyaslayabiliriz. Bu anlamda kişinin kendi başına bulamadığı birçok şeyi biz emri bil maruf nehyi münker yaparken yaptığımız şey aslında bir bakıma bu rehberliğin bir yansımasıdır. Neden? Çünkü maruflar doğru olan şeylerin neler olduğunu, münkerler de nelerin yanlış olduğunu gösteren ölçülerden ortaya çıkar. Bu ölçüyü biz nereden bulacağız? Öyle şeyler yaşarız ki bazen Allah'ım doğrusu senin katında hangisi dediğimiz noktalar çok zor ve nadir başımıza gelir ama bunu belirleyecek bir ölçümüz olmadığı, metremiz olmadan bunu belirleyemeyiz. Evet. Bunu belirleyecek ölçüyü veren işte dindir. Ve bu anlamda bize Rabbimiz yol gösterici olarak bize imkanlar sunmuştur. Ve en sıkıştığınız anda bazen mesela Kur'an-ı Kerim'de şey vardır. Kabil'in Habil'i öldürdükten sonra ne yapacağını bilemeyip bir karganın bir karga leşini toprağa gömüşünü izleyip ondan örnek alması mesela bir hidayettir bu noktada. Bize Rabbimiz her daim yol gösterici noktasında bir şeyleri vesile kılar. Birilerini vesile kılar. Birilerini şey yaparsınız. Ve bu vesile kılmada dersiniz ki Allah'ım bana yol gösterici olarak sen bana yetersin. Sen yol göstericilerin en mükemmelisin. Ve bu anlamda hidayet veren sadece sensin. Allah'ım bana hidayetimi hep daim kıl. Her daim. Çünkü hidayet bir kere ulaşılan bir şey değildir. Bir kere ulaşıldıktan sonra sabitlenen bir şey de değildir. Her daim o hidayet canlı tutulması lazım. Çünkü yol üzerindesiniz. Yolu şaşırabilirsiniz. Doğru gitmeniz gerekirken sağa sola dönebilirsiniz. Hatta geriye bile döndüğünüz dönemler olabilir. Ya da dönüş olma ihtimali vardır. O yüzden sürekli yolun doğru olup olmadığı test edilmelidir. Sınanmalıdır, çek edilmelidir. Sağlaması yapılmalıdır. Ben doğru yolda mıyım? Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ve bu anlamda ve dua en başta şartımız. Bu bizim kendi yolumuzdaki rehber almada başkalarına da rol model olma ve başkalarının da bu anlamda bir rehberlik alacağını bilmeliyiz.
1: Evet. Dolayısıyla Allah'ın yardımı olmazsa biz doğru yolu bulamayacağımızı temelde bileceğiz. Doğru yolu bulma noktasında da biz rehber olma özelliğini yitirmeyeceğiz. Yine o esmayı aynalık etme adına.
0: Elbette. Elbette. Çünkü ölçüyü belirleyen Allah. Allah bize vahiy ile bir ölçü koymuş. Doğru ve yanlışı ayırt eden Furkan der bu anlamda Kur'an-ı Kerim'e. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bazen mantığımız yetmeyebilir. Niye öyle olduğunu bilemeyebiliriz. Ama biz biliriz ki Hakim isminde işlediğimiz gibi. O bir hüküm vermişse, evet, hikmeti oradan. Kitabı ve hikmeti öğreten Allah'tır. Hikmet de bizim bu doğru yol o rehberliğindeki şeyleri, ölçüleri bulmada ve ölçüleri kullanmadaki teslimiyetimizdir. Zaten dikkat ederseniz Allah zalimleri hidayet etmez derken, zalimler hidayeti anlayamaz. Çünkü onlara dokunmaz. Zalim olan bir insan zaten kendine zalimlik yaptığı için o hidayeti alabilecek, o rehberliği alabilecek şeyleri kendine kapatmış demektir.
1: Hatta kendini doğru yolda zannedip
0: ama zaten yol üzere olmak bu anlamda insanın hani yürüdüğü bir mekan, bir rotası olması onu doğru zannettirebilir. Evet. Bu anlamda şeyimiz yok. Hani bir tür ne diyelim, her gidilen yol doğru yol olmayabilir.
1: Evet.
0: Biz her zaman hidayete muhtaçız ve bu anlamda yolumuzun doğruluğu noktasında bir rehberliğe ihtiyacımız var. Ve bunun sağlayıcıları var. Yani biz bu noktada Rabbimizin dilediği hidayet verenlerden olabilmek adına Allah hidayet versin deriz mesela.
1: Evet. Yine Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi.
0: Evet.
1: Ve Kur'an-ı Kerim'de biz bunda hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyruluyor. Dolayısıyla bizim mihenk taşımız Kur'an-ı Kerim.
0: Duruş noktalarımızı biz vahiyden zaten ahkamları bilmek bile bir anlamda. Hani müteşabih ayetler anlamını yorumlayamadığımız, sıkıntı çektiğimiz vahiyden bahsetmiyorum. Ahkam olan, sana bana göre değişmeyen, çok net

0: emrolunduğun gibi dost ol. O kadar ne anlıyorsan zaten o.
1: Evet.
0: Ve anladığın şeyi yapmak zaten imanın göstergesi. Ve bu anlamda da rehberlik her daim bir şekilde sana geliyor. Bazen işte karga ile geliyor. Bazen bir insan vasıtası. Bazen fark etmediğin bir şeyi fark ederek. Hiç her gün gördüğün bir yerden geçiyorsun. Her gün geçtiğin yerde her gün olan bir şey dikkatini çekiyor. Ve orada diyorsun ki aman Allah'ım bir şey fark ediyorsun mesela. Bir uyanış yaşıyorsun. Bir farkındalık yaşıyorsun. Bir lamba yanıyor. Bir ışık yanıyor. Ve o ışık bir rehber oluyor işte size. Bu anlamda rehberin insanın hayatında hiç eksilmediğini, eksilmemesi için gayret içinde olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bunu da çevremize de sadece bu rehberliği ben anlıyorum. Allah tüm kullarına bu rehberliği yapmayı vaat ediyor. Sadece bunu talep etme ve bunun çabasını gösterenlerin için hidayet çok daha vaka. Onun için belki de biz hani mesela çocuklarımıza bizim doğrularımızı dikte etmek yerine o doğruları test ederek bulmasını sağlamak. Ölçüyü benim koymam yerine ben istiyorum öyle demek yerine ölçüyü Allah'ın ölçülerini ve bu ölçüleri koyanın bu ölçüleri biz uymasak da aslında ondan hiçbir eksiklik yaratmayacağımızı, bu ölçüleri uyarak sadece kendimize faydamız olacağını hissettirerek yaşantımızda bir hidayet vesilesi olabiliriz.
1: Evet. Biraz önce siz kimlerin hidayette olmayacağına dair ipuçları verdiniz ayet-i kerimelerden. Hı-hı. Peki Hadi ismine müsemma olmanın emareleri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz hidayette olduğumuzu?
0: Bir kere kişilerin talepleri olmadan siz ne yaparsanız yapın kimseye yol göstericilik yapamazsınız kişi olarak. Yani siz size soru sormadan cevap verseniz de dinlemezler. Önce onların sorunu yaşamalarına izin vermeniz lazım. O tıkanışlığı yaşamalarına izin vermeniz lazım. O size gelecektir ya da soracaktır.
1: Talep ben, eder hale talep, getirmeniz.
0: Evet, bu birincisi. İkincisi, sizin yürüdüğünüz yol üzere sizi farkında değilsiniz ama bütün çocuklarınız gözetim altında tutuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ve öyle davran. Çünkü insanlar söyleneni yapmaz, yapılanı yapar. Çünkü yapılanın bir kolaylaştırma işi vardır. Hani sizin yaptığınız bir şey insanlara çok kolay gelir biliyor musunuz? Ama böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın dediğiniz şeyler kolay gelmez. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyor. Ama bizatihi şahit olduğu şeyleri yapılması çok kolaydır. O yüzden de siz en azından kendiniz doğru yol üzerinde, gayretiniz bu noktada. Yani şunu görmeli. Yani sen nefsin böyle istediği halde böyle davranmıyor musun? Bunun için Allah'ın koyduğu kuralı mı dikkate alıyorsun? Bunu bilmeli. Orada sizin o tavrı gösterirken yaşadığınız sıkıntıya rağmen buna gösterdiğiniz çabayı görmeli. Sizin yapmadığınız bir şeyi yapmasını bekleyemezsiniz.
1: Ve yapılan bir şeyde etkileşim çok daha fazla.
0: Tabii.
1: Görüyor, duyuyor, hissediyor.
0: Aynen öyle. Talep etmesi gerekiyor. Bir de rehberliğin esas kaynağının Allah olduğunu hiç unutmamak. Yani ben kendime çağıramam. Kendine çağıran hiçbir sistem doğru bir rehberlik değildir. Allah rehberliği de kendine çağırarak yapmaz. Allah uzakta değil ki. Allah şah damarımızdan daha yakın bize. Allah bizimle birlikte ya da ben her an onun huzurundayım. Allah'a kavuşmak diye bir şey yok. Doğruya kavuşmak, doğruya yönelmek diye bir şey var. Yani benim doğru yol üzerinde olma gibi. Çünkü ahirete doğru zaten gidiyorum. Son sürat gidiyorum. Giderken yaptıklarımın doğru yol üzerinde olması benim için gerçek rehberlik. Bu anlamda da yakınımızda olan öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza, akrabalarımıza, eşimize karşı gösterdiğimiz her bir tutum beni üstte tutacak her bir şey zaten onları iter. Ben daha iyi olduğumu hissettiğim her bir şeyde onları aşağılamış olurum ki Allah aşağılayanları sevmez.
1: Evet.
0: Allah müstekbirleri sevmez. Biz onlarla birlikte onları bize

0: vesile kılan Allah'a hamd ederek, bizi onlara vesile kılan Allah'a hamd ederek, biz beraberce Allah'ın rehberliğini birbirimize yansıtacak şekilde götürmeliyiz. Ve bu rehberliği biraz aceleciliğimiz de var. Hemen olsun istiyoruz. Hemen düzelsinler. Evet. Hemen düzelelim. Hemen işler yok. Oysa dünya hayatı tatil yeri değil. Ödül yeri hiç değil. Ve dünya hayatı bizim sınanma yerimiz. Bu anlamda da zor demeyeceğim. Ama dikkat gerektiren, konsantrasyon gerektiren ve bu anlamda zaten esmaları bilmemizi sağlayan, geçen haftalarda da programlarımızda da söyledim. Esmalar birer ip. Ve o ipi tutunmak bizim o doğru yolu bulmamızda en önemli, evet, unsur.
1: En sağlam, en sağlam yapışacağımız.
0: Evet.
1: Nitekim merhum Mahmut Esat Coşan hocamız da bizzat kendisine değil Allah'a tabi olmaya davet ediyor. Bu konuyu vurguluyor.
0: Zaten geçmişte birçok yanlış uygulamalarda görürsünüz. Kendine çağıranların sonuçlarını, evet, şimdi de görüyoruz. Yani kişiler değildir esas. Esas varoluşun esas yaratıcısıdır. Ve o yaratıcının yönelttiği yoldur bizim için doğru olan. Ve bu anlamda El-Hadi ismini hiç dilimizden düşürmeden bize yol gösterici olan Rabbimizin, Hüda'nın, ki aynı zamanda önderliktir, aynı zamanda rehberliktir, kılavuzluktur. Mesela ne zamanlar rehberlik alırsınız? Sıkıştığınızda birisine yardım etmeyi düşündüğünüzde, nasıl yardım edeceğinizi bilemediğinizde rehberlik alırsınız, değil mi? Evet. Rehberlik hizmetleri diye baktığımızda hep bize bir makineyi kullanma rehberi vardır. İşte onu şöyle yaparsan bu olur, böyle yaparsan bu. Bu anlamda bir rehberliği, dünyanın da bir kullanım rehberi vardır. Dünyada yaşamanın bir kullanım rehberi vardır. Böyle bakmak lazım ve bu kullanım rehberini biz vahiyden ve sünnetten çıkartıyoruz. Peygamberimizin yaşantı biçiminden çıkartıyoruz. Ve diyoruz ki, ha burada bir hikmet var. Ve biz bunu yaptığımız takdirde doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve buna iman ediyoruz. Ve bu anlamda da Allah'ın rehberliğini her daim canlı bir şekilde yaşamak adına çaba içinde oluyoruz.
1: Her daim Allah'ın rehberliğine ihtiyacımız var.
0: Evet. Şüphesiz. Çünkü Allah herkese de rehberlik yapmaya hazır belki, ama herkese rehberliğe ulaşmıyor bu noktada. Çünkü dilediğine hidayet veriyor, dilediğine delaleti yönlendiriyor. Çünkü orada hidayeti talip olanların, hidayeti kavuşanların belli vasıfları var. İşte o vasıflardır esas önemli olan. Hani demin söylediğim şey oydu. Yani siz talep etmediğiniz zaman sizin verdiğiniz her bir öneri ya da yaptırıcı şey havada kalır. Dinlemeyen bir insana duyuramazsın ki.
1: Evet.
0: İstediğin kadar çığlık at.
1: Yine niyet, samimiyet,
0: evet,
1: ölçüsünde.
0: Çaba. Zaten insan için en önemli unsurların başında ne kadar bildiğinin hiç önemi yoktur. Ne kadar amel ettiğinin önemi vardır. Yani bizim topladığımız, listelenen veya hesabını vereceğimiz şeylere biz amellerimiz diyoruz. Amellerimiz çabalarımızdır. Niyetle birlikte oluşturduğumuz bütün çabalarımızı biz amel deriz. Ve o amellerde de tercih ederek... Çünkü doğru yol deniyorsa bir de yanlış yol var demektir. Yani hidayetin zıttı delalettir, sapkınlık dediğimiz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki farkı ayırt edecek. Neyin delalet, neyin hidayet olduğunu fark ettirecek ölçüler,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Ve hidayete erenlerden salih ameller zuhur eder diyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Yani siz düşünsenize rehberlik alıyorsunuz. Neyin salih, neyin salih olmadığını artık biliyorsunuz. O zaman yaptığınız şeyleri salihlik üzerine, evet, yapacaksınız ve onları model alacaksınız. Onları rol alacaksınız.
1: Ve ıslah edici.
0: Tabii
1: olmuş
0: ki.
1: Olacak.
0: Başta şeyi söylemiştim. Ben Kur'an'ı anlamaya gayret ettikçe fark ettim ki hayatımda birçok şeyi bilmeden yanlışlıkla yaptığım şeyler de çıktı. Ve bu ne demek? Bundan sonra yaptıklarım daha doğru inanarak. Ve onlar bana başka şeyler sağlamaya başladı. Ve bakıyorsunuz aynı olay, aynı durum ama bir yaptığınız farklılık size sonuç olarak çok farklı hisler hissettiriyor. Sonuç

0: kağıtlar olarak dönüyor. Bu anlamda zaten şey, kolaylaştırıcı olan her şey rehberlik demektir. Kolaylaştırıcılık da bir şeyi hedeflerken hedeflediğinize en kısa sürede ulaştıracak doğru kullanım bilgileridir. Bu kullanım, dünya kullanım bilgisi de diyebilirsiniz hidayet işlemine. Yani dünyada neye takılalım, neye takılmayalım mesela. Ne bizim için taşınması gereken bir şey, ne taşınılmamız. Mesela dünyada o kadar yük var ki taşıyan, zulüm üzere.
1: Evet.
0: Hiç taşınmasının hiçbir hükmü yok. Boş boş taşıyoruz. O taşınmış olmamız bizi bir yere götürmüyor. Tam tersine bize yük oluyor. Ama öyle şeyler, mesela başkasının sorumluluğunu hiç taşımayın. Niye taşıyacaksınız? Zaten söylüyor ayet. Başkasının sorumluluğunu taşıma. Ama kendi sorumluluğunu lütfen unutma. Çünkü biz genellikle kendi sorumluluğumuzu başkasının üzerine atmayı, onun yüzünden yapmadım deyip onu suçlamaya, ki kimse benim yüzümden suçlanmayacak. Kendi yaptığından suçlanacak bir kere. Benim onun yapmaması bana sevap getirmeyecek.
1: Evet.
0: Ona ceza getirecek. Benim yapmamam da bana ceza getirecek. Kimseye sevap getirmeyecek.
1: Biraz önceki değindiğiniz konuya bir kez daha dikkat çekmekte fayda var. Zira hayatımızı kendi elimizle zorlaştırıyoruz. Ne için yaratıldığımızın farkında olursak kolaylaştırılmış olacağız belki de. Ve bizler de kolaylaştıranlardan olacağız inşallah.
0: Zorlaştırmayın, kolaylaştırın hadisi büyük bir ipucudur. İnsanın yapamayacağı hedefler koyarak insanı acziyete ve umutsuzluğa düşüren şeytandır. İnsandan mükemmellik bekleten bir anlayış da şeytanidir aslında. Mükemmel olan sadece Allah'tır. Bizden mükemmel olmamız beklenmiyor. Bizden hatasızlık beklenmiyor. Bizden gayret bekleniyor. Sadece gayret. Yapmaya gayret edecek bir niyet bile bizi yola düşürür ve o yolda doğruluk rehberi edindirir. Hiçbir şeyi yapmayan ve ümidini kaybetmiş, yeise kapılmış birisinin hidayeti bulması mümkün değildir.
1: Baştan kilitlenmiş oluyor,
0: evet,
1: kapatmış
0: oluyor. Dolayısıyla bu anlamda bir kere o hidayetin kolaylaştırıcılığının keyfine bir varsanız, o kadar mesela dua müthiş bir rehberlik sağlar insana. Dua edersin ve o dua icabet olacağına iman ederek, ki duaları asla geri çevrilmez, icabet olunur. Sadece bizim beklediğimiz şekilde gelmeyebilir ama kesinlikle icabet olunur. Ona emin olduğunuzda mesela birçok kolaylık sağlanır. Hayatınızda yok mudur? Ne badireler atlattım dersiniz. Nasıl atlattınız? Hiç öyle kendi çabamızla falan değil. Yardım alarak. Evet, yol gösteren. Ve belki de kıl payı döndüğümüz şeyler olmuştur. Ki Safa suresinde vardır. Neredeyse bir arkadaşım beni delalete sürükleyecekti diyor. Yani ben ona uysaydım. Bir daha ölmeyeceğiz değil mi diye soruyor. Safa suresinde. Cennet te nail olmuş bir müminin ağzından duyduğumuz bir şey var orada, diyalog var. Ben çok etkilenirim. Yani insanın insana yanlışlık noktasında delalete sevk etmede cehennemde birçok kişi birbirini suçlayacak. Senin yüzünden, sen beni. Öteki de diyecek ki hayır, sen istemeseydin uymazdın. Sen kendin istedin. Böyle diyaloglar olacağını kitabımız söylüyor. Biz doğru yolda olanlardan, hidayet üzere olanlardan Rabbim bizi eylesin. Aynen. Hidayetten alıkoymasın. Her daim hidayetimizi canlı tutsun. Aynen. Ve hidayete ulaşanlardan eylesin.
1: Amin. Dolayısıyla bu noktada salihlerle olmak da çok büyük kıymetli.
0: Tabii, ama zaten ölürken salihlerle birlikte canımızı al demek. Ebrarlarla birlikte canımızı al. Beni Müslüman olarak canımı al duası boşuna edilmiyor. Yani o yanınızda olan kişilerin doğru yolda olduğuna emin olduğunuzda, en azından size kolaylaştırıcı olarak daha kolay yapmanızı sağlar. Daha kolay ameliniz kolaylaştırır. Bilmiyorum siz yaşar. Ben öyleyim. Ben tek başıma Müslüman Müslüman olmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz. Yanımda birileri olduğunda ben daha kolay namaz kılıyorum. Daha kolay canlanıyorum. Şeytan bana daha zor ulaşıyor.
1: Evet. Haller de saridir
0: denir. Samimi Müslümanlarla birlikteyken.
1: Evet.
0: Kastım bu. Allah bizi samimi Müslümanlardan eylesin. Her daim de bizi beraber eylesin inşallah.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: Sizden de.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık Ayşen Hocam. Değerli dinleyenler, bugün El Hadi ismini değerlendirdi. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız, bir kez daha kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz ve bugün de muhabbetle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz, selamette kalınız.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bisenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İttehazallahu İbrahim'e halila ve Musa neciyya ve ettehazzeni habiba sümme kâle ve izzeti ve celaliye لَاُوْثِرَنَّ حَب۪يب۪ي عَلٰى خَل۪يل۪ي وَنَج۪ي۪ي صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ Akir ve İbn-i Hibban, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki, demin metnini okumuştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş, اِتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِمَ خَل۪يلًا Allah-u Teala Hazretleri, İbrahim peygamberi kendisine halil edindi. Halil yaptı kendisine. Halil ne demek? İzah edeceğim. İbrahim'i kendisine halil etti. Ve Musa aleyhisselamı, Musa peygamberi de kendisine neci eyledi. Ve tehezeni habiba, beni de kendisine habib eyledi. Habibi Huda. Sümme kâle, sonra da buyurdu ki, iltifat yoluyla ve izzeti ve celali benim izzetime celalime yemin olsun ki and olsun ki le usirenne habibi ala halili ve neciyi ben habibimi halilim ve neciyim üzerine taftil ve tercih edeceğim. Tercih ediyorum. Edeceğim buyurdu. Şimdi biraz izah et verelim. Eski peygamberlerden bir İbrahim peygamber var ki muhteşem bir zat, kahraman bir insan. O da beşer, bizim gibi. Beşer, yani Adem oğlu. Hazreti Adem'in oğlu ama yaptığı şeyler muhteşem. Putlara tapmıyor. Zekasını, tefekkürünü, aklını kullanıyor. Kavminin, çevresindeki toplumun, insanların bel bağladığı, ibadet ettiği, tapındığı şeyleri inceliyor. Ay, güneşi, yıldızları, efendim taştan oyulmuş, tunçtan yapılmış efendim putları, hayır, bunlar tapılmaya layık değil diye buluyor. Yani insanoğlunun fıtratının vahdaniyeti ilahiyeyi, Allah'ın varlığını, birliğini anlamaya yeterli olduğunun bir güzel, müstesna, büyük misali. Çevresi puta tapıyor. Hatta kendisini yetiştiren amcası veya babası olduğu rivayet edilen Azer put imal ediyor. Put imalcisi. Ama niye elinizle yaptığınız puta tapınıyorsunuz diye, o onun emrinde gitmediği gibi, onun küçüğü, onun yanında büyüdüğü halde onun telkinine, onun tavsiyesine, onun eğitimine boyun vermediği gibi bir de üstelik ona nasihat ediyor. Elinle yaptın, demin bir ham malzeme idi, yonttun, put yaptın, şimdi tapıyorsun. Kendi elinle yaptığına, seni dinlemeyen, sana bir söz söylemeyen, sana faydası zararı dokunmayan bir eşya parçasına niye tapınıyorsun? Ey babacığım diyor. Yani sevgiden dolayı amcasına baba diye hitap etmiş de olabilir, gerçek babası da olabilir. Rivayetler muhtelif. Amcası olduğunu söyleyenler de var. Ey babacığım, şeytana tapma diyor. Şeytanı kendine dost edinme. Şeytana maskara olma demek gibi yani. Olabilir. Tamam, Allah'ın varlığını insanlar anlayabiliyormuş. Onun misali. Bundan öteye başka şey de yapıyor. Diyor ki, ey kavmim, bu

putlara tapmayın. Taparız, sana ne? Böyle görmüşüz, böyle gidiyor. Dedelerimizden böyle görmüşüz, bunun töresi var, tapınak çok öncelerden yapılmış, putlar içine konulmuş, eskiden beri eğitim içinde büyüdük, tapınacağız. Diyor ki, ben şimdi siz bana fırsat vermezsiniz, şimdi yapardım ama tabii tutarlar kalabalıkta. Siz buradan ayrıldığınız zaman ben sizin bu putlarınızın da hakkından geleceğim diyor. Ekiden de aslam ekim. Bir iş yapacağım ki sizin putlarınızı göreceksiniz. Bir toplumun yanlış inancına tek başına karşı çıkıyor. Tek başına. Onlar bir merasim dolayısıyla şehrin dışına gittikleri sırada puthaneye giriyor, büyük ibadethanelerine giriyor. Elinde bir çekiç veya balta veya balyoz, bir şey, malzeme, alet. Onunla bütün putları pat pat pat pat, takır takır takır, çatır çatır çatır, gümbür gümbür gümbür kırıp yerlere seriyor. Kırba aletini de götürüyor. En büyük putu bırakıyor, onun başına asıyor. Geliyorlar ki puthane harabe olmuş. Onların tapındıkları, kurban sundukları, efendim saçma saçma ibadetler ettikleri, önünde eğildikleri şeyler parça parça yerlerde. Kim yaptı bizim bu ilahlarımıza, putlarımıza bu tecavüzü diye dehşet içinde böyle şey yapıyorlar. Alışmış oldukları şeylerin birden ayaklar altında olmasına tahammül edemiyor. İnsanoğlu böyledir. Yani gerçekleri herkes kolay kabul edemiyor. Söylüyorsun, acı geliyor. Düşman oluyor. Doğru söyleyene düşman oluyorlar. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demiş dedelerimiz. İnsan tabiatını bildikleri için 9 köyden kovarlar demiş. Birisi de çok güzel bir söz söylemiş onun üzerine. Onlar da 10. köyü kursun. O da hoşuma gidiyor. 9 köyden kovulanlar 9 köyde yer bulamadılar mı? Tamam buyurun. 10. köyü kursunlar da görelim, bir güzel köy görelim. Dürüst insanlardan güzel bir 10. köy görelim. İnşallah 10. köyler yapalım. Şimdi kim yaptı bunu? Diyorlar ki bir delikanlı var. Mert, yiğit, kendisine İbrahim denilen bir kişi var. Bu söylüyordu zaten açıkça. Pervasız, kahraman. Perva etmiyor, boyun bükmüyor, dalkavukluk yapmıyor. İnanmadığı şeye, doğru görmediği bir şeye efendim susmuyor. Çünkü insanoğlunun en dikkat edeceği husus haktır. Hak. Hem gerçek manasına hak, hem de kulların hukuku vesaire. O da yani onun malı, dokunmayacaksın. Hem doğru şey neyse onun peşinde gidecek. Sözün doğrusu, işin doğrusu, her şeyin doğrusuna tabi olacak insan. Söylüyordu zaten. Diyorlar ki getirin bakalım. İbrahim Aleyhisselam'ı yaka paça tutup getiriyorlar. Öyle bir memleket vermiş ki Allah bize. Yani bu hikayesini anlattığımız şeyler işte şu Urfa ve çevresinde oluyor yani. Şu bizim diyarlarımız yani. Tarsus'a geliyorsun, peygamberler diyarı. Urfa'ya gidiyorsun, peygamberler diyarı. Adıyaman'a geçiyorsun, sahabeler oralarda savaş etmişler. Ne mübarek diyar yarabbim. Allah razı olsun ecdadımızdan. Getiriyorlar insanların huzuruna. Diyorlar ki ve ente fealte hâzâ bi âlihetina. Ya İbrahim, sen mi eyledin bu işleri bizim bu putlarımıza? Sen mi yaptın bu tecavüzü? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ölümden filan korkusu yok. Ölümden korkusu yok. Karşı tarafı şey yapmak istiyor. Zaten korksa gizli yapar. Sabotaj yapar. Sabotaj yapmıyor. Aleni yapıyor. Akıllarını çalıştırsınlar diye diyor ki قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ. Belki ben yapmamışımdır da belki şu en büyükleri yapmıştır. Şurada duruyor ya bak, boynunda da balyoz veya balta asılı duruyor ya, şurada bak. بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا. Şu koca büyükleri, kocamanları koca put yapmıştır. Ötekilere kızmıştır. Pat küt pat küt hepsini devirmiştir. Sinirlerini vermiştir. Pat küt belki o parçalamıştır hepsini. Fes'eluhum, ona sorsanız da inkânû yentıkûn, arkasından da çiviyi koyuyor. Konuşursa sorun bakalım. Başlarını önlerine eğdiklerini bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Başlarını önüne eğdiler. İbrahim Aleyhisselam öyle bir söz söylüyor ki yani ben yaptım deseler gürültüye gidecek dese, ben yaptım dese sen mi yaptın? Vurun, kırın, ateşe atın, yakın, bitecek iş. Ama onları düşünmeye sevk ediyor. Bak işte en büyükleri orada duruyormuş. Hem de en büyükleriymiş. Ya korusun.

ötekilere o tecavüzü yaptırtmasaydı, ya korusaydı, korumamış, o zaman herhalde o yapmıştır, kızmıştır. Susun be, gürültü çıkartmayın, çatpat çatpat, belki o kırmıştır filan. Ona sorun diyor. Ondan sonra da ama antır parantez diyoruz ya, parantez içinde şeyi de söylüyor. İmkanın yanıtık. Konuşursa, yani konuşursa sorun bakalım konuşacak mı? Bir şey söyleyecek mi? E diyorlar ki, ya İbrahim şimdi sen bizi ne uğraştırıyorsun? Bilmez misin? Bunlar konuşmaz. Konuşmaz işte. Bilmiyor musun yani? Bilip duruyorsun. Konuşursa sorun diyorsun. Bildiğin halde. Diyor ki o zaman makul peygamberlik tebliğini o zaman söylüyor. Diyor ki konuşamayan, kendisini savunamayan, etrafındaki olan şeylere müdahale edemeyen, faydası zararı olmayan, size de yok, kendisine de yok faydası. Size de bir faydası yok, kendisine de yok. Efendim şeye niçin tapınıyorsunuz diyor. Ne diyecekler? Hiçbir şey diyemiyorlar. Ama insanoğlu bir gerçeğin mantıki olarak, mantıklı olduğunu anlar da gene kendisi batılda durmak isterse, haklı onu akıl yönünden yendi ama batıl güçlü kuvvetliyse o zaman ne olur? Zorbalık olur. Diyorlar ki harrikuhu vansuru alihetekum. Yakın bu adamı, putlarınıza yardım edin. Ya putlar yardıma muhtaçsa onların mabutlukla ne ilgisi var? Vansuru alihetekum. Sizin ilahlarınıza yardımcı olun. Onlar kendi kendilerine yardım sağlayamıyorlar mı? Sen yardım ediyorsun. Senin gibi aciz bir insan koruyacak, o da putluk yapacak. Öyle şey mi olur? Efendim, yakında onlara yardım olsun. Yani böyle bir muzdur, onlara karşı zarar vermiş olan bir şahıs oradan kalksın diye yakın diyorlar. Malum yakıyorlar ama Allah yaktırtmıyor. Allah, şimdi gençlerle sohbetimiz oldu. Bir aşırla başlayalım dedik. Orada bir kardeşimiz çıktı, aşır okudu. Diyor ki aşırda Bismillahirrahmanirrahim. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Allah insanlara rahmetinden bir kapı açar da, rahmetini yazar da, murad eder de onlara gönderirse kimse tutamaz bu rahmetin önünü. Kimse önüne set çekemez. Kimse mani olamaz. Allah bir kula rahmet etmeyi murad etsin, kimse önüne geçemez ki. O rahmete erdirir Allah. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسُلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ. Tutarsa rahmetini, vermezse, vermediği rahmetini de kimse sağlayamaz insanlara. Rahmetini verirse kimse önleyemez, vermezse kimse sağlayamaz. Her şey onun elinde. Kimle dost olmak lazım dünyada? Allah'la. Allah'la dost olmak lazım. Her şey onda. La havle ve la kuvvete illa billah. Her güç kuvvet onda. Hüküm onun, tasarruf onun, hikmet onun. Her şey onun. Şimdi Allah yaşamasını murad etmiş. Mümkün değil. Öldüremezler ki. Öldüren Allah. Kurşun mu öldürüyor? Katil mi öldürüyor? Hakim mi öldürüyor? Hayır. Öldüren Allah. Allah yaşatmayı murad etti mi denizin içinden çıkartır. Yunus Aleyhisselam'ı denize attılar. Ama balık yuttu, kenara çıkarttı. Yine ölmedi. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Allah ateşi söndürttü, gülistan eyledi. Gene ölmedi. Musa Aleyhisselam'ı Firavun öldürmek istedi. Ordusuyla peşine düştü. Gene ölmedi. Öldürmek isteyenler öldü. Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ın hayatını okuyoruz. Köleymiş. Ama baba yiğit bir köle. Erkekçe, mertçe la ilahe illallah diye açıkça Kureyş müşriklerin karşısında söyleyen insan. En çok eziyeti de ona yapmışlar. Öldürmek istemişler. Öldürebilmişler mi? Öldürememişler. 72 yaşına kadar yaşamış. Bedir'e, Uhud'a, Hayber'e bilmem ne. Bütün gazalardan sevap nasibini almış. Allah şefaatini etmiş. Allah öldürmedi mi kimse öldüremez. Kimse öldüremez. Allah öldürdü mü kimse yaşatamaz. Allah verdi mi kimse engelleyemez. Allah vermedi mi kimse sağlayamaz. Her şey Allah. Bizim sahip olduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz her şey de Allah'tan. Her ikram da Allah'tan. Sıhhat da Allah'tan, hayat da Allah'tan, akıl da Allah'tan, görme nimeti de, işitme nimeti de, tefekkür nimeti de, konuşma nimeti de, anlatma nimeti de, anlama nimeti de, huzur içinde yaşama nimeti de, hepsi de Allah'tan. Hepsi Allah. Onlara karşı da her nimete karşı bir

Şükür borcumuz yok mu? Şükür borcu var. Her nefeste birkaç tane nimeti hemen söylemek mümkün. Şehzade diyor ki, Şehzade Gülistan'da elhamdülillah diye başlamıyor. Elhamdülillah diye başlamıyor. Halbuki her işe besmeleyle, hamd ile başlamak lazım. Öyle başlamıyor. Daha başka bir şeyle, doğrudan doğruya böyle bir anlatımla giriyor içeriye. Diyor ki, her nefes ki insanın içine girer, hayatının bir miktar daha, bir nefes daha uzatır. Hayatı uzatmaya yarar. Her nefes ki içeriden dışarıya oh diye çıkar, oh diye dışarıya çıkar, o da insanın içini ferahlatır. Nefes almasan çatlarsın, nefes vermesen patlarsın. O halde bir nefes alışta iki nimet var bir kere diyor. Almasan çatlayacaksın, aldığın için çatlamıyorsun, hayatın devam ediyor. Sen farkında değilsin bunun nimet olduğunun. Nimet gelip gidip duruyor da sen onun nimet olduğunun farkında değil. Ben senin burnunu bir sıkayım, ağzını kapatayım da gör bakalım nimet mi değil mi, anla o zaman. Alamazsan, veremezsen görürsün o zaman. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadılar. İbrahim Aleyhisselam'ı horlamak isteyenler hor oldular. İbrahim Aleyhisselam'ı yok etmek isteyenler yok oldular. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili oldu. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e halila. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine halil edindi. Halil ne demek? Halil birbirine böyle ilgileri geçmiş sıkı arkadaş demek. Uzaktan soğuk arkadaş değil de, sıradan arkadaş değil de, samimi, sırdaş, sırlarına vakıf, içli dışlı, gizlisine şeyine vakıf, derdine vakıf, derdine derman, yardımcı, her şeyini bilen yakın arkadaş demek halil. Arkadaş demek. Halil. Samimi dost demek yani. Yakın dost demek. Halil. Allah kendisine İbrahim'i dost edindi. Neden? O kulluğunu bildi. Her şeyi Rabbinin rızası için yaptı. Allah da onu kendisine dost edindi diye Kur'an-ı Kerim şahit bildiriyor. Hayatına da bakıyoruz. Hayatı da öyle geçmiş. Hayatı da öyle geçmiş. Siz yapabilir misiniz muhterem kardeşlerim? Hiç çocuğunuz olmasa, evlendiniz, 15-20 yıl çocuk beklediniz, doktorlara gittiniz, Avrupa'ya gittiniz. Acaba tüp bebek mi olsa, başka bir şey mi olsa, bilmem ne filan derken Allah size bir evlat verdi. Ondan sonra da rüyada, sadık bir rüyada bu evladını kurban et, kes dediler. Kesebilir misiniz? İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı, çocuğunu süsledi, kesmeye götürdü. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'a genç çocuk diyor ki, İnni era fil menami enni ezbehuke. Oğulcum, rüyamda ben seni kesiyorum diye gördüm kendimi. İşaret var, kesmem lazım. Allah'tan bir mesaj, rüya yoluyla bana bir bildirme var. Peygamberlerin rüyası sıradan rüya değildir. Yani Allah'ın vahyi, kesmem emrolundu seni, ne yapayım evladım? Diyor ki İsmail Aleyhisselam, ya ebetif alma tümer. Ey babacığım, Allah sana ne emretmişse emrolunduğunu icra et, yap. Tamam, kes beni. Setecidini inşaallahu minessabirin. İnşallah beni sabredenlerden göreceksin. İnşallah sen beni keserken ben çırpınmam, seni üzmem inşallah. Sabredeceğim. Ne baba ne evlat. Evladını eline bıçak alıp kesecek. Neden? Öyle görmüş. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfine inne İbrahim'e le evvahun halim. İbrahim Aleyhisselam sert bir insan mıydı? Değildi. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki evvahtı, halim idi. Evvah çok ah eden demiş müfessirler. Yani bağrı yanıktı, aşık-ı sadık idi, halim idi bir de. Sert mizaçlı değildi, yumuşacıktı. İbrahim Aleyhisselam yumuşacık, halim selimdi ama emir yüksek yerden gelince ne yapacaksın? Şair diyor ki, canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Canı canan istemiş, vermemek olur mu? Olmaz. O ne senindir ne benim, vereceğiz ya, emanet. Can emanet diyoruz ya, vereceğiz, madem istemiş vereceğiz. Dur dediği yerde duracaksın, yürü dediği yerde yürüyeceksin. Uyu dediği zaman uyuyacaksın, kalk dediği zaman kalkacaksın. Kulluk bu. Ya şimdi çok uykum var, sonra kalkayım. Olmaz. Sonra kalkarsan kıymeti yok. Şimdi kalkacaksın, şu anda. Nefsini yeneceksin, şeytanı
alt edeceksin. Şu anda kalkacaksın, ibadetini vaktinde yapacaksın. Sen kendi keyfine, nefsine tabi olmayacaksın. Allah'ın iradesine, hükmüne, emrine teslim olacaksın. İslam teslim olmak demek. İbrahim Aleyhisselam

İşte böyle Allah aşkına, Allah emri yerine gelsin diye yüreği yana yana oğlunu kesmeye kadar varabilen fedakarlık sahibi, kendi canı kellesi gitmek pahasına efendim koca bir topluma karşı çıkabilen bir fedakar insan. Önüne ne zaman iki çatallı iş çıksa, acaba oradan mı gitsem, buradan mı gitsem, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, daima Allah'ın rızası olan tarafı tercih eden insan. Önüne ne zaman ihtimaller, çeşitli ihtimaller çıkarsa, alternatif diyoruz ya, daima Allah'ın rızasına uygun olanı tercih eder insan. Allah da sevmiş, kendisine dost edinmiş, samimi dost, sırdaş dost edinmiş. Tamam, Kur'an'da var, biliyoruz, burası doğru. Sonra, ve Musa neciyya, Musa aleyhisselamı da efendim Allahu Teala Hazretleri kendisine neci edindi. Neci, necva fısıldamak demek Arapçada. Efendim neci de yani samimi samimi yakın yakın efendim konuşmak, konuşulan kimse. Musa aleyhisselamın bu vasfı alması neden? Musa aleyhisselamı Tur Dağı'na davet eyledi Allahu Teala Hazretleri, ona vahiy eyledi, konuştu. Ve kellemallahu Musa teklima. Musa aleyhisselamla Allahu Teala Hazretleri onun anlayacağı şekilde efendim Tuva Mukaddes Vadisi'nde efendim ayakkabılarını çıkart diye emrolundu. Vadiye girer girmez burası Mukaddes Tuva Vadisi. Fahla aleyke inneke bil vadil mukaddesi Tuva. Sen mukaddes araziye girdin. Çıkart pabuçlarını. Pabuçlarını çıkarttı. Musa aleyhisselam hürmetkar bir şekilde yürürken vahiy ilahi geldi. Ben senin Rabbinim, Rabbul Aleminim diye. Tabi vahyi ilk defa duyan insanın heyecanını düşünürse insan anlayabilir. Ondan sonra da aşkını, şevkini efendim düşünün. Ses geliyor, görmek de istedi Musa aleyhisselam. Dedi ki Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi göster kendini bana, cemalini göreyim. Yani görmek de istedi, erini göster bana, enzur ileyk. Efendim sana cemaline nazar edeyim, müşahede edeyim seni. Göremiyorum, sesini duyuyorum ama göster cemalini. Dedi. Kale lenterani, Allah-u Teala Hazretlerinden hitab-ı izzet geldi ki, ya Musa, göremezsin ki, bu gözler tahammül etmez ki, lenterani, göremeyeceksin bu durumda, bu halde görmen mümkün olmaz. Velakin enzur ile cebeli, şu dağa nazar eyle, bak şimdi. Fe in istakarra mekânehu, fesevfe terani, eğer dağ, ben ona cemalimden şöyle perdeleri kaldırıp bir tecelli edeyim. Dağ bakalım o sağlam kayalardan meydana gelmiş o koca heybetli dağ. Fe in istakarra mekânehu. Yerinde istikrarlı durabilirse, benim cemalimin müşahidesi, benim tecellim karşısında dağ orada durabilirse, o zaman sen de belki beni görebilmen mümkün olabilir diye düşünebilirsin. Bak bakalım o dağ. Bu tecellinin karşısında durumu ne olacak diye. Selamma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve harra Musa saika. Rabbul alemin dağa tecelli eyleyince dağ parça parça parçalandı. Çatır çatır patır patır parçalandı. Ve harra Musa saika. Musa aleyhisselam o olayların dehşetinden, manzaranın heybetinden baygın yere serildi. İşte böyle Rabbıyla konuşmuş bir kimse olduğu için Musa'ya Kelimullah derler. Kelam, kelam oldu aralarında, mükâleme oldu, konuşma oldu diye Neciyullah derler. Allah'ın efendim böyle şeyine, hitab-ı izzetine mazhar oldu, yakınlığına, kurbiyetine erdi diye. Onun sıfatı da efendim Kelimullah ve Neciyullah. Vettehazeni Habiba. Rabbul Alemin beni de kendisine sevgili edindi, Habib edindi, Habib. Peygamber Efendimiz Habibullah. Beni de kendisine Habib seçti Allahu Teala Hazretleri. Ondan sonra da izzetim ve celalime andolsun ki ben Habibimi Halilimden de efendim Necim ve Kerimimden de daha üstün tutarım. Onların hepsine tercih ederim diye bana iltifat buyurdu diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii büyük devlet, büyük nimet, büyük izzet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamı
makamların en yükseği. Makamı Mahmud. Ahirette Firdevs-i Ala'da Kurb-i İlahi'de makamların en yükseği makamı Mahmud'dur. O makamın sahibi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O makama hiçbir kimse ermedi. Ermediği evvel gelen bu devlete dediği gibi hiç kimsenin ermediği nimetlere, rütbelere, makamlara, mertebelere erişmiş bir Peygamber Efendimiz. Her türlü kemalatı Allah Teala Hazretleri sevmiş, sevgili kulu edinmiş, Habibullah edinmiş. Onun sinesinde, efendim, çehresinde, siretinde cem eylemiş. Hulku güzel, halkı güzel, yüzü güzel, huyu güzel, hali güzel, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Öyle sevmiş, Allah sevmiş, öyle süslemiş, öyle bezemiş. Bize düşen ne? Hamd etmek, şükretmek. Çok şükür ki ya Rabbi, bizi ümmeti Muhammed'den eyledin ya Rabbi. Onun ümmeti olmak şerefine bizi erdirdin ya Rabbi. Bizden önceki nesiller, bizden önceki ümmetler temenni ediyorlardı. Nolaydı o ahir zaman peygamberi denilen Allah'ın her kitabında her peygamberine bildirip de medhettiği o peygamberin zamanına erişseydik, yaşasaydık da biz de onun ümmeti olsaydık diye niceleri temenni etmişler. Cihan dolusu insanlar, evliyalar, efendim arifler, abidler, zahitler, rahipler, eski insanlar sana nasip olmuş. Sen de bir şeyden habersiz, elindeki nimetlerden habersiz, kimin ümmetisin, kimin kulusun, efendim, bilmeden yaşarsan, onun için insan nimetler üzerinde düşünecek, şükredecek Allah, hamd edecek. Elhamdülillah bu halime, elhamdülillah bugünüme, elhamdülillah karnım tok, elhamdülillah ağrım sızım yok, elhamdülillah Allah bana, efendim, şeref verdi, iman verdi, izzet verdi, efendim, evim var, çoluk çocuğum var, elhamdülillah. Yani nice nice herkese lütufları, ihsanları var. Onları düşünecek insan ve en çok işte bu İslam'ın en büyük nimeti olduğunu düşünecek. Elhamdülillah iman nimetine sahibim. Çünkü bu nimete sahip olanlar ahirette sefa sürecekler. Firdevs-i Ala, efendim, 8 cennet, efendim, o müminler için bezenmiş, hazırlanmış, orada rahat edecekler. Onun için iman ne kadar büyük bir nimet. İslam ne kadar büyük bir nimet. Allah bizi o nimete mazhar etmiş, onunla yaşıyoruz, bundan mahrum öldürmesin. Ahirete bunlardan mahrum olarak göçürmesin Allah bizi. Sevdiği kul olarak huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Kudret onda, kuvvet onda, nimet onda, la havle ve la kuvvete illa billah. Dilerse ıslah eder. Kara topraktan, efendim, neler yaratıyor, neler çıkartıyor, efendim, kara topraktan ne meyveler, ne sebzeler, ne tatlılar, ne güzellikler, ne çiçekler çıkıyor. Dilerse Allah yapar. Biz de yüzü karayız, eli boşuz, suçluyuz, günahkarız, eksikliyiz, kusurluyuz. Ama dilerse bizi de ıslah eder, her şeye kadir. Bizi de ya Rabbi lütfun ile ıslah eyle, rahmetine mazhar eyle, cennetine dahil eyle, cemalinle müşerref eyle. Bu böyle. Bunun arkasındaki hadis-i şerif konu değişiyor tabi. Habibullah'ı tanımak lazım. Allah niçin sevmiş? Nijeryalı bir doktor Müslüman olmuş. Neden Müslüman olmuş? Şeyde karşılaşmışlar. Arafat'ta karşılaşmış. Bir çadıra girmiş güneş çarpmasın diye buz ararken bir çadıra girmiş. Orada bir büyük zatla karşılaşmışlar. Oradan da çadırın içinde bir yeni Müslüman olmuş bir doktorla tanışmış. Hemen sormuş neden Müslüman olduğunu. O da diyor ki, dikkatle inceledim Muhammed-i Mustafa'nın hayatını, dikkatle inceledim. Hayatına baktım, sabrına baktım, ahlakına baktım, zengin olduğu zamanki durumuna baktım, iktidar sahibi olduğu zamanına baktım, herkesin kendisini reddettiği zamanki durumuna baktım, Taif'e gidip de arkasından taşlanıp topukları yaralandığı zamana baktım, harpteki zamanına baktım, Mekke'yi fethettiği zaman Mekke fethinde müşriklere yaptığı muameleye baktım, öteki hükümdarlarla mukayese ettim, başka insanlar bu durumlarda neler yapmışlar. İnceledim, inceledim, inceledim, inceledim. Vefatının şekline baktım. Vefat ederken, efendim, Refik-i Âlâ'ya kavuşuyorum. En yüce Refik, en yüce dosta kavuşuyorum diye gidişine baktım. O Refik-i Âlâ sözünden
Ben

0: Refik-i Âlâ'ya parmak kaldırdım, iman ettim diyor. Refik-i Âlâ, en yüce, en yüce Refik. Onun için Resulullah'ın hayatını okursanız inşallah böyle değişiklikler sizlerde de bizlerde de olur. Yani hayatını okumuş, öyle Müslüman olmuş. Müslüman olmuş. Efendim incelemiş, tıp tahsili yapmış. Belki İngiltere'ye gitti, belki Amerika'ya gitti. Hristiyanların içinde yetişti ama Resulullah'ı okuyunca tanıyıp da sevmemek mümkün değil. Ne demişler büyüklerimiz? Gezen tilki duran arslandan yeğidir. Arslan bile olsan durdun mu kıymetin yok. Gezmekte bereket var. Gez, çalış, uğraş, didin, araştır, incele. Sen de bul. Bize anamızın babamızın ilk öğrettiği sure Kul huvallahu ahad suresidir, kısadır diye hemen ezberletiriz. Okur geçeriz, okur geçeriz. Din tahsili yapmış, Hristiyanlık tahsili yapmış bir teolog Kul huvallahu ahad suresini okumuş da ondan Müslüman olmuş. Her okuyuşta da mum gibi tekrar tekrar eriyormuş. Kul huvallahu ahad. Bu ne biçim sure ki onu eritiyor da bunları eritmiyor. Onu yakıyor da bunu yakmıyor. Bunda biraz sertlik ve taşlık vardı ondan.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmud Esad Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban edilebilen hayvanlar. Kurbanlık hayvan deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilere aynı olursa 6 ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Şafii mezhebine göre ise keçi de 2 yaşı doldurulmuş olması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının bir veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır. Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kılları ince ve parlaktır. Ayrıca göz, burun, ağız, meme ve arkasından anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi, şişkinlik, renk değişimi,

0: Ölümü ve yara bulunmaz. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların kurban olarak tercih edilmesi önemlidir. Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi veya veteriner sağlık raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Hadislerle Cuma günü duaları.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kema yenbeği li celali vecihike ve li azimi sultanik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed, kema sallayte ala âli İbrahim, ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed, kema bârekte ala âli İbrahim fil âlemin, inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudretike alel halk. Ahyini ma alimtel hayata hayran li ve tevaffani iza alimtel vefata hayran li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
1: Allah'ım, her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akra dinliyorsunuz.

0: edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Göçen Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Bayram yolculuğunda güzergah ve araç bakımına dikkat. Bayram dönemlerinde trafik yoğunluğu ve denetimlerin her yıl olduğu gibi artması beklenirken Tem Otoyolu ve Boludağ kesiminde bugünden başlayan yoğunluklar söz konusu. Bu bayram trafikte sürücülerin dikkat edici hususlarsa yeni düzenlemeyle araçlardaki yangın tüpü ve ilk yardım çantasının yanı sıra pense, tornavida ve çekme alıtı gibi ekipmanların bulundurulması. Ayrıca radar ve hız koridorlarındaki yoğun denetimler. Yolculukta sürücüler için ilk adım yine araç kontrolü. Uzun yol öncesinde lastiklerin durumu, hava basıncı, fren sistemi, motor yağı, cam suyu, akü ve silecekleri mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Elektrikli araç kullanıcıları için ise lastik basıncının yanı sıra batarya doluluk oranının mümkün olduğunca %20 ila 80 aralığında tutulması, yoğun olabilecek şarj istasyonlarına alternatif daha az yoğunlukta noktaların tercih edilmesi, yüksek hızın batarya tüketimini azaltacağından sabit hızda hareket edilmeye çalışılması ve araç yazılımının güncel tutulması önem taşıyor. Bayram yolculuklarında yağış bekleniyor. Bayram öncesi milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanırken meteoroloji verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli sağanak yağışlar var. Bayram döneminde yoğunluk yaşanan ana karayolu güzergahlarıyla yağış bölgelerinin çakışması sürücüler açısından sel, su birikintisi ve görüş kaybı riskini artırıyor. İstanbul'dan Ankara'ya uzanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu hattında beklenen sağanak yağışlar Türkiye'nin en yoğun bayram koridorlarında risk oluşturuyor. Tem Otoyolu ve D100 Karayolu'nda özellikle Bolu Dağı geçişinde su birikintisi ve düşük görüş ihtimali öne çıkıyor. Karadeniz'e açılan Samsun Amasya Tokat hattıyla Batı Karadeniz geçişlerinde de kısa süreli ancak etkili yağışların sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Doğu Anadolu'da ise Van ve Hakkari çevresindeki yüksek rakımlı yollarda heyelan ve taş düşmesi ihtimaline dikkat. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, yolculukta en büyük riskin yağışla birlikte artan kaygan zemin olduğuna dikkat çekti. Özellikle asfalt yüzeylerin yağmurda ciddi risk oluşturduğunu belirten İntepe, yeni otoyollar yağmur geçişlerinde yüzeyde ciddi kayganlık oluşturuyor, genelde tek taraflı kazalara neden oluyor, araçlar su birikintisi ve hız etkisiyle kontrolden çıkabiliyor ve savrulma yaşanıyor. Diğer yandan telefonla konuşmak, dikkatli alması, takip mesafesinin unutulması kazaya davetiye çıkarıyor. Hedefiniz varış noktası değil, ilk mola olmalı. Sonra ikinci mola. 750 km üzeri yolculuklarda en az 3 mola verilmeli. Yağmurlu zeminde hız düşürmekten başka çözüm yok.

0: Lastik bakım ve hava basıncı doğru değilse yolculuk çileye dönüşebilir. Ayrıca araçtaki herkesin arka koltuklar dahil emniyet kemeri takması şart, dedi. Çocuklar için dijital risk raporu. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı danışma raporu, çocuk ve ergenlerde aşırı ekran kullanımının halk sağlığı sorununa dönüştüğü uyarısında bulunuldu. Raporda sosyal medya, video oyunları ve sürekli telefon kullanımının uyku, okul başarısı ve ruh sağlığındaki etkileri gündeme geldi. Raporda ekran kullanımının artık çocukların ilk yaşlarından itibaren başladığına dikkat çekilirken, ergenlik dönemine gelindiğinde birçok çocuğun ekran başında okulda veya uykuda geçirdiğinden daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ortalama günlük ekran süresinin ergenlerde 4 saatin üzerine çıktığı, gençlerin yaklaşık yarısının telefonda ne kadar zaman geçirdiğini, takip edemediğini söylediği aktarıldı. Raporda aileler için de bazı tavsiyeler yer aldı. Buna göre 18 aydan küçük çocuklar için ekran kullanımının tamamen sınırlandırılması, 6 yaş altındaki çocuklarda günlük sürenin 1 saatin altında tutulması, 6-18 yaş grubunda ise günlük 2 saat sınırının hedeflenmesi önerildi. Ayrıca ebeveynlere aile medya planı oluşturulması, çocukların ekran kullanımından önce ödev ve fiziksel aktivitelerini tamamlaması ve ev içinde teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlenmesi tavsiye edildi. Danışma raporunda okullara yönelik öneriler de dikkat çekti. Sağlık yetkilileri, eğitim kurumlarının cep telefonu kullanımına sınırlama getirmesi ve mümkün olduğunca kağıt kitap temelli ödevleri tercih etmesi gerektiğini savundu. Teknoloji şirketlerine ise yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri konusunda daha sıkı düzenleme çağrısı yapıldı. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16-15'te hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk, 17-20'de Endonezya izlenimleriyle Gez Gör İbret Al, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Hac özel bölümüyle Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

0: Akra. Sağduyunun sesi.
1: Akra. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran. Reklam.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Sırça Köşk programından ben Uğur Şen Bayrak. Sesimizin ulaştığı her yere güzeller güzel olmasın dilediğimiz yepyeni bir günden daha merhabalar efendim. Siz kıymetli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Her birinize mutlu, huzurlu, her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün olması temennilerimizle her zamanki gibi halisane yürek besmelemizi çektik. Akra İstanbul stüdyolarında mikrofonumuzun başına geçtik efendim. İnanmaktan öte biliyoruz ki ilginizi, takdirinizi, o sıcacık içten sevginizi hiçbir zaman eksik etmediğiniz mesajlarınızla Türkiye'nin farklı şehirlerinde, dünyanın farklı ülkelerinde, çok farklı hayatlarda olsanız da Akra'nın seçkinliğini, Sırça Köşk'ün manevi huzurunu paylaşmak için siz de oralarda bir yerlerde elbette bizimle birliktesiniz. Rabbim birlikteliğimizi her gün artarak, çoğalarak daim kılsın inşallah. Kıymetli dostlar, bizlere ayıracağınız zamanı en güzel şekilde dopdolu yaşayabilmeniz adına yine özenle, yürek emeği vererek hazırladığımız yepyeni bir Sırça Köşk programımızı başlatıyoruz. Yeni bir vuslat vaktine daha kavuştuk. Binlerce şükürler olsun. Şükrümüz hiç eksilmeden daim olsun inşallah. Bugün de efendim Sırça Köşk programında yine ilgiyle takip ettiğiniz yepyeni kıssadan hisselerle, hayatın manevi yönünü bir kez daha bizlere hatırlatan bilgilerle, beden ve ruh sağlığına faydalı anlatılarla inancımızı tazeleyecek öncelikle kendi adıma ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında yine dop dolu bir program hazırladık. Emek, gayret her zamanki gibi bizden. İlgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. Sırça Köşk programına mesajlarınızla ulaşmak, kendi duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşmak için hemen Akra WhatsApp hattımızı programımızın en başında hatırlatalım. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30 30. Mesajınızın en başına hangi programa mesajınızın gönderdiği belli olması için öncelikle Sırça Köşk yazmayı, ardından efendim kendi isminizi ve soy isminizi ve devamında da lütfen bizi nereden dinlediğinizi belirtmenizi de rica ediyoruz. Bu bilgiler bizim için çok kıymetli. 0501 630 30 30. Akra WhatsApp hattımız sizin için 24 saat emrinize amade. Yepyeni bir günde daha hiç dinmeyen bir heyecanla siz kıymetli dinleyicilerimizle buluştuk ve yepyeni bir Sırça Köşk'ü daha başlatıyoruz. Akra'ya, Sırça Köşk programına 7'den 70'e her biriniz yüreklerinizin güzelliğince bugün de ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Sevgili dostlar, elbette hepimizin hayatlarında ulaşmak için çok büyük çabalar sarf ettiğimiz, gayret ettiğimiz hedeflerimiz var. Peki bu hedeflerimizi nasıl alışkanlık haline getirebiliriz? Bu çabamızı nasıl boşa çıkarmadan hedefe ulaştırabiliriz? Kitap okumaktan yürüyüş yapmaya kadar hayatımıza katmak istediğimiz o kadar çok alışkanlığımız var ki. Bunlar için gerekli malzemeleri alıp birkaç gün motivasyon içinde devam ettikten sonra genelde sıkılıp bırakmıyor muyuz? Vallahi şahsım adına ben söyleyeyim, öyle yapıyorum. Sürekliliği devam etmiyor. Bu yüzden evlerimiz yarım kalmış kitaplar ya da 3 kere kullanılıp dolaba kaldırılmış spor malzemeleri ve benzeri eşyalarla dolup taşıyor. Nasıl alışkanlık kazanabileceğimizi eminim çok defa düşünmüşüzdür. Peki neden alışkanlık kazanamadığımızı hiç düşündük mü? Evet, önemli bir konu bu. Yaratılışımız gereği yaptığımız iyi bir hareket karşılığında ödüllendirilmek istiyoruz. Uzun vadeli ödüllerse motivasyon sağlamak için yetersiz kalıyor. Örneğin günde 2 litre su içme alışkanlığı hangi yönden bakarsak bakalım bedensel ve zihinsel sağlığımıza çok iyi gelecek bir davranış. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir gün karar verip bol su tükettiğimizde akşamına vücudumuzdaki değişiklikleri elbette göremeyiz. Veyahut kitap okuma alışkanlığı uzun vadede kelime dağarcığımızı zenginleştirip odaklanma süremizi daha uzun hale getirse de kısa vadede bize faydası belli olmuyor. İşte bu durum bizi alışkanlık oluşturma sürecinden uzaklaştırabiliyor. Bu yüzden sevgili dinleyiciler, hayatımıza katmak istediğimiz alışkanlıkların kısa vadede faydalarını bulmak ve görünür hale getirmek motivasyonumuza olumlu etki edecektir. Kitap okuma örneğinden ilerleyecek olursak, öğle arasında sosyal medyada dolaşmak yerine kitap okuduğumuz günlerde işe daha kolay motive olduğumuzu keşfetmemiz, yaptığımız iyi eylemin olumlu geri bildirimini hemen görmemizi sağlayacak ve diğer günlerde de kitap okumaya devam etmemizi kolaylaştıracaktır. Peki bir başka konu var kıymetli dostlar. Mükemmelliyetçilik. Sadece alışkanlık kazanma değil, hayattaki her konuda mükemmelliyetçi olmak toksik bir etki ortaya çıkarabilir. Önemli olan hedeflediğimiz alışkanlığı her gün %100 olmasa da istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmek. Bazı günler insanız elbette, moralimiz bozuk olduğunda, enerjimizi toplayamadığımızda alışkanlığımızı aksatabiliriz. Bu problem değil. Ancak bir gün aksattığımız için hani battı balık yan gider anlayışına bürünüyorsak işte o zaman bir şey değişmiyor demektir. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar bize bazı insanların sanki mükemmel olduğunu dayatıyor. Sanki o insanlar motivasyonlarını hiç yitirmiyormuş, daima mutlu ve başarılılarmış gibi bir imaj oluşturuyor olabilir. Ama emin olun ki işin aslı böyle değil. Nasıl bizler mükemmel değilsek, bir sürü kusurumuz, eksiğimiz, hatamız varsa o insanlar da mükemmel değiller. Ve nihayetinde insan olduğumuz için mükemmel olmamak, eksik yapmak, arada bir hataya düşmek en temel hakkımız. Günlük alışkanlıkların birçoğunun unutulup gitmesinin sebebi yeterli bir tetikleyiciye sahip olmamasından. Erken yatma konusunda mesela alışkanlık kazanmak istiyorsak mutlaka uyku saatimizi bize hatırlatacak ve bizi yatağa sürükleyecek bir tetikleyicinin de hazırda beklemesi gerekiyor. Efendim bu hatırlatıcı illaki bir alarm olmak zorunda değil. Akşamları hep aynı saatte izlediğimiz bir programın bitişini de yatmak için tetikleyici olarak kullanabiliriz. Zihnimize bu tanımlamayı yaptığımızda kısa süre içinde göreceğiz ki program bittiği anda vücudumuz uykuya hazırlanmaya başlıyor. Çünkü her şey beyne yüklediğimiz kodlarla oluşuyor. Bir başka tetikleme yöntemi ise zaman atama. Günün belli bir saatinde aynı şeyleri yapmaya başladığımızda canımız istemese bile alışkanlık olarak o işi yapmaya devam ederiz. Misal, her gün yürümek istiyoruz. Bunu işten dönerken veya sabah ekmek almaya giderken yapmayı kararlaştırabiliriz. Bu tarz tetikleyiciler bizde işe yaramıyorsa kesin bir saat belirleyip o saati günlük programımıza yazabiliriz. Ön
alışkanlık diye bir tanımlama var kıymetli dostlar. Ben ilk defa duydum açıkçası bu haberi size hazırlarken. Ön alışkanlığı gözden kaçırmayın diyor uzmanlar. Nedir bu ön alışkanlık? Ön alışkanlık bir davranışı yapmadan önce rutin olarak tekrarladığımız davranışlara verilen isimmiş. Böylece öğrenmiş olduk. Bu kavram herhangi bir alışkanlığı edinmemizi oldukça kolaylaştırabilir. Her akşam evde yemek pişirmenin ön alışkanlığı, ki bundan en çok hanımefendiler muzdariptir, malzemeleri ve pişirme kabını çıkarıp tezgahın üstüne koymaktır. Canınızın yemek pişirmek istemediği günlerde bütün enerjinizi malzemeleri çıkarıp yıkamaya odaklamanız işte çok yerinde bir hareket olacaktır. Çünkü bu işlemi bitirdiğinizde hiç zorlanmadan geri kalan aşamaları da tamamlayabileceksiniz. Kolay erişilebilirlik istikrarın şartlarından biridir. Herhangi bir konuda yeni bir davranışı hayatımıza katmak istiyorsak o eylemi gerçekleştirmeyi olabildiğince kolay bir hale getirip üşenme ihtimalimizi ortadan kaldırmalıyız. Günlük yazma alışkanlığı kazanmak istiyorsak günlüğümüzün yanında daima yazmaya hazır bir kalem bulundurmamız gerekiyor. Aksi takdirde kalem aramaya üşenip yazmadığımız günlerin sayısı artmaya devam edecektir. Ne kadar küçük bir detay değil mi? Hepi topu bir kalem ama işte o kalemi gözümüz görünce tetikleyici unsur haline geliyor. Her sabah vitamin kapsülü içmek niyetindeysek kapsülleri bir dolabın üst rafları yerine masanın üstünde tutmak çok daha pratik olacaktır. Aslında bütün maddelerin en kilit noktası kendi zayıf noktalarımızı kabul edip yenmeye çalışmak. Ben üşenmem diye düşünmek maalesef ki üşengeçliğimizi azaltmıyor. Bunun yerine her sabah 2 kilometre yürümeye üşendiğimizi kabul edip bunu yenmek için neler yapabileceğimizi düşünmek gerekiyor. İşte bu bakış açısıyla zaman içinde pek çok kötü özelliğimizi yenmemiz inanın hiç de zor olmayacak.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Kıymetli dostlar, İlahi Kelimetullah uğruna hayatının büyük bir bölümünü cihat meydanlarında geçirmiş olan Büyük Sultan Gazneli Mahmud, hususiyle Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. Put kıran lakaplı bu meşhur hükümdar, işte bu seferlerinden birinde çok şiddetli bir direnişle karşılaşır. Zafere ulaşacağından bir an şüpheye düşer. Cenab-ı Hakk'a içli içli yalvarırken dudaklarından şöyle bir söz dökülür. Ey Rabbim, bu savaştan galip çıkarsam aldığım bütün ganimetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Ve neticede Sultan Mahmud Allah'ın da yardımıyla bu zorlu savaştan da galip çıkarak pek kıymetli ganimetlerle devletin baş şehri Gazne'ye döner. Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu söz dolayısıyla vakit kaybetmeden elde ettiği bütün ganimetleri vaat ettiği gibi yoksul, fakir, kimsesiz ve muhtaçlara dağıtmaya başlar. Başlar başlamasına da bunu haber alan bazı vezir ve komutanlar sultanın huzuruna çıkıp ''Aman sultanım, ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler fakir fukaraya öylesine dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini nereden bilecekler? Üstelik devlet hazinesinin de bunlara şiddetle ihtiyacı var.'' derler. Sultan Mahmud bunu Allah'a verdiği sözün bir gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söylediyse de huzuruna çıkan adamları yine itiraz ederler. Efendimiz, en azından önemsiz olanları dağıtın, değerli olanları hazineye ayırın, zira memleketin bunlara ihtiyacı var gibi türlü türlü sözlerle sultanın gönlünü bulandırıp onu yapmakta olduğu hayırdan vazgeçirmeye çalışırlar. Devirde Gazne'de yaşayan ve ne pahasına olursa olsun doğruyu ve hakkı söylemekten çekinmeyen alim ve fazıl bir zat vardır. Sultan Mahmud onu huzuruna davet edip durumu bir bir anlatır ve ne yapması gerektiğini sorar. O basiret ve firaset sahibi büyük zat şu cevabı verir. Sultanım, bunda kararsızlığa düşecek bir taraf göremiyorum. Aksine çok basit bir tercih karşısındasınız. Şöyle ki, eğer Allah'a bir daha işinizin düşmeyeceğine inanıyorsanız hemen adamlarınızın dediğini yapın ve bütün ganimeti devletin hazinesine teslim edin. Ama Allah'a tekrar ihtiyacınızın olacağını düşünüyorsanız ki bütün kullar daima ona muhtaçtır, verdiğiniz sözü tutun, adağınızı yerine getirip ganimetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtın. Ne şahane bir cevap değil mi kıymetli dostlar? Bu fani dünya biz insanoğlu için bir imtihan yurdudur. Bu sebeple bazen darlık, felaket ve hastalıkla, bazen de bolluk, saadet ve sağlıkla imtihana tabi tutulur. Gaye, hayatın her safhasında sergilemesi gereken kulluk ölçülerine bir kulun ne derecede riayet ettiğini görmektir. Bir müminden beklenense hayatın meczizleri karşısında istikametini bozmayıp kulluğun gereklerini ifa edebilmesidir. Cenab-ı Hak kulundan daima kendisiyle beraber olmasını arzu etmektedir. Mesela bir insan müthiş bir zelzeleye yakalandığı veya türbülansa giren bir uçakta bulunduğu zaman Cenab-ı Hak'tan başka bir sığınak ve barınak düşünebilir mi? Ki birçoğumuzun başına gelmiştir bu türbülans olayı özellikle. Nitekim bu hakikate farklı bir misal vermek suretiyle ayet-i kerimede şöyle dikkat çekilmektedir kıymetli dostlar. Denizde iken onları dağlar gibi dalgalar kapladığında bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat o onları kurtarıp karaya çıkarınca bir kısmı işi gevşetir, imanla inkar arasında ortada kalır. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Sevgili dostlar, Sırça Köşk'te bugün paylaştığımız bu kıssadan almamız gereken en büyük hisse, zor zamanlarda Cenab-ı Hakk'a iltica eden bir kimsenin taşıdığı halet-i ruhiyeyi hayatın her anına yayabilmesidir. Mümin, Rabbi ile bu kalbi irtibatı gerçekleştirebildiği zaman makbul bir kulluk hayatına adım atmış demektir. Böylesi bir kul, seyrettiği güzel manzaralarda,

daima Cenab-ı Hakk'ın cennet nimetlerini tefekkür eder veya gördüğü korkunç manzaralarda da cehennemin dehşetini hatırlar. Nitekim şimdi mini minnacık anlatacağım şu hadise, gönlün bu kıvama ulaştığında nasıl bir hassasiyet kazandığını gösteren gerçekten de çok güzel bir misaldir. Ebu Vail şöyle anlatıyor sevgili dinleyiciler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'la beraber yola çıktık. Yanımızda da Rebi bin Haysem rahmetullahi aleyh de vardı. Bir demircinin yanından geçiyorduk. Abdullah durup ateşin içindeki demire bakmaya başladı. Rebi de ateşe baktı ve yere düşecek gibi oldu. Sonra Abdullah oradan ayrıldı. Fırat sahilinde bir fırının önüne geldik. Abdullah fırının içindeki ateşin alev alev yandığını görünce, cehennem ateşi uzak bir mesafeden onları görünce onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler. Ayeti kerimesini okudu. Bunun üzerine Rebi bayıldı. Onu taşıyarak ailesine götürdük. Abdullah öğlene kadar başında bekledi ama Rebi ayılmadı. Akşama kadar bekledi de nihayet Rebi ayıldı. Abdullah radıyallahu anh da evine döndü. Velhasıl bu fani dünyada mühim olan kalbimizin işte bu hassasiyet kıvamına nail olabilmesi. Kıymetli dostlar, Mevla cümlemizi ayet-i kerimelerde zikredilen o kalpleri taşlaşmış insanlardan olmaktan korusun. Kalbimizdeki kirleri, lekeleri de henüz yaşarken tövbeyle, ibadetle, taatle temizleyebilmeyi her birimize inşallah nasip eylesin.

Kıymetli dostlar, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde sesimdeki neşeden de belki anlaşılıyor. Evet, sizin o güzel duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız mesajlarınızı değerlendireceğiz. Sizin kelimelerinize acizane ben sesimle tercüman olacağım. Akraba WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Bakalım Türkiye'nin değil sadece dünyanın dört bir yanından hangi dinleyicilerimiz emek vermişler, o güzel mesajlarınızı bizlere ulaştırmışlar. Her birinize öncelikle ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Akra'ya, Sırça Köşk'e hiçbir merhaba dememiş olan dinleyicilerimizi de en azından bir selamlarını bekliyoruz efendim. 0501 630 30 30 Akra WhatsApp hattımız. İlk durağımız Tekirdağ. Ben bu mesajlarda böyle il il, ülke ülke gezmeye bayılıyorum gerçekten. Oturduğumuz yerden her ile gidiyoruz. Ne güzel bir muhabbet bağı. Selamıyla başlıyor ve aleyna ve aleyküm selam diyelim. Tekirdağ'dan Oya ve torunu Mina. Sizi dinliyoruz ve çok seviyoruz. Sırça Köşk ekibine bir de güzel güzel böyle çiçekler göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Torununuz Mina'ya da size de selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Torununuz da inşallah kendi torunuyla Akra dinlemeye devam eder. Çünkü bu bir miras. Anneden, babadan, devamında evlattan, torundan toruna geçen bir miras Akra. Çok kıymetli bir miras. Bunu bırakın sevdiklerinizi. Sırça Köşk'e sevgiler diyerek başlıyor bir başka mesajımız. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok duygulanarak dinledim. Adana Kozan'dan tüm arkadaşlara selamlar, sevgiler. Rabia Günseli. Geçtiğimiz programlarda anlattığımız bir konudan bahsediyor. Var olsun, sağ olsun. Hani zaman zaman söylüyorum ya, kulaklarınızla değil, yüreklerinizle kulak veriyorsunuz, yüreklerinizle eşlik ediyorsunuz. O yüzden anlattığımız bir şey o kadar güzel karşı aksini buluyor ki, öyle güzel duygularla mukabele ediyorsunuz ki, var olun, sağ olun binlerce. Kırşehir'deyiz efendim, Ozanlar diyarında, Bayram Koyuncu. Gönüllerde hoş sada bırakmak adına yapılan Sırça Köşk muhabbetlerini severek dinliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizler de efendim öyle büyük bir sevgiyle, öyle bir özenle, öyle bir ihtimamla hazırlıyoruz ki programlarımızı. Size de bunun geçmiş olması buradan bizim de ayrı bir mutluluğumuz, ayrı bir hevesimiz, ayrı bir coşkumuz. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Var olun. Kırşehir'e selam olsun. İstanbul'dayız şimdi efendim, mesajlarla olan yolculuğumuza devam ederken Sultan Gazi'den, İstanbul'dan Arda Yıldırım. Sırça Köşk'ü severek dinliyorum diyor. Konular muhteşem, hikayeler. Günümüzü güzel geçirmemize vesile oluyorsunuz. Allah razı olsun. Rabbim sizden de razı olsun ki zamanınızı kulak vererek değil, yüreklerinizle bizlerle paylaşıyorsunuz. Sırça Köşk programı harika. Allah-u Teala Hazretleri bütün müminleri, bütün Akra ailesini cennet köşklerinde ağırlasın diyor. Aman aman, bu ne kadar güzel bir dua. Güler Çiçek Malatya'dan göndermiş bu harikulade mesajını. Amin, amin, amin diyelim. Bütün müminler adına, bütün akradaşlar adına, şu anda bize kulak değil gönül veren bütün dostlar adına. Sağ olun, var olun. Ankara'dan selam ve saygılarımızla diyor Sırça Köşk programı hazırlayan Akra ekibi ve sunucusuna. Ankara'ya da bizden, İstanbul'dan selam ve saygılar olsun. İyi ki varsın, Allah'a ne kadar şükretsek az. Bu kadar FM kanallar içinde gül bahçesisiniz. Çok teşekkürler, var olun. Bu güzel bilgi, tasavvuf sohbetleri akıp geçen hayatın içinde bir nebze olsun kendimize getiriyorsunuz diyor Kemal Ece Aydın. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Var olun, sağ olun. Yine bir başka dinleyicimiz, Sırça Köşk programını sunan ve çalışan her birine Ankara'dan selamlar diyor. Kahramanmaraş'tan Hamza Kallı. İyi ki varsın Sırça Köşk demiş. Bu kadarı bile yeterli. Bundan daha güzel bir cümle olur mu? Bir insana, bir programa, herhangi bir şeye iyi ki varsın diyebilmek. Bence çok güzel, çok kıymetli bir cümle. Sizler de efendim var olun, sağ olun. Cennetin Bedeli diye bir hikaye göndermiş bir dinleyicimiz. Biraz uzun bir hikaye. Bunu hemen kenara alıyorum, not alıyorum. Bugünkü programımda değil ama ilerleyen programlarımda mutlaka değerlendireceğim. Şimdi biraz daha mesaj değerlendirmek istiyorum. Çünkü mesajlarınız, o güzel duygu ve düşünceleriniz nicedir, okunmayı bekliyor. Ben okuyorum da sizlerle paylaşılmayı bekliyor.
İzmir Bornova'dan Mehmet Akgüvercin. Hayırlı sabahlar Sırça Köşk ediyor. Var olun, sağ olun. Her günümüz hayırlarla bezensin inşallah. Bir başka dinleyicimiz yine bir sosyal medyadan bir video göndermiş. Sırça Köşk'te sunabilirsiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel paylaşımlar gönderiyorsunuz. Duymak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz. Değerlendireceğim efendim. Hiç ama hiç merak etmeyin. Hayırlı günler Akra ve Sırça Köşk. Ben Sevda Çaylak. Hollanda'da Rien köyünde yaşıyorum, sizleri dinliyorum. Allah'a emanet olun. Rien'deki bütün dostlara da gurbet ellerinde, Almanya, Fransa, Belçika, dünyanın dört bir yanında memleket hasreti çeken bütün gurbetçi dinleyicilerimize de selam olsun. Ne kadar hoş bir sürpriz oldu. İnşallah görüşeceğiz. Allah nasip etsin, görüşelim Sevdacığım. Allah seni de isminle yaşatsın. Sırça Köşk Osmaniye'den Hüseyin Doğan. Selamet, güzellik, huzur dolu bu program için. Ah ne güzel kelimeler. Teşekkürü borç bilirim, selam ve dua ile Allah yolunuzu, bahtınızı güzel kılsın. Osmaniye'ye de selam ve sevgilerimizi iletelim. Bu güzel dualarınıza da bütün dinleyicilerimiz adına amin diyelim. Hepimizin inşallah. Öncelikle niyetlerimizin halis olması çok kıymetli. Şu kalbimizi bir düzeltelim bütün niyetlerimiz için. Ardından Rabbim mutlaka yolumuzu açar. Yolumuz açılmıyorsa açılmaması bizim hayrımızadır zaten. Ona da amenna. Sırça Köşk programından dolayı ailecek çok teşekkür ediyoruz. Rabbim mübarek eylesin diyor. Kim diyor? Esma Aygün, Ankara'dan. Başkente de sonsuz selam olsun. Var olun, sağ olun. Zonguldak'tan selamlar diyor Zekiye hanımefendi. Bakın ne güzel dolaşıyoruz. Yurt dışı, Ankara, İstanbul, Zonguldak. Akra çalışanları ve Sırça Köşk'e selamlar. Mümkün olduğunca Akra dinliyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet olunuz diyor. Burdur Bucak'tan Hüseyin Ayan, emekli müezzin diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Var olun, sağ olun. Burdur'a da selamlarımızı iletiyoruz. Yine bir başka mesajımız Osmaniye'den tekrar. Hüseyin Doğan, aynı mesajımı bir bakayım. Deminki Osmaniye. Evet, aynı mesajda. Bir başka gün çekmiş. Merhaba, özlemle beklediğim huzur dolu program. Hepinize teşekkür ediyorum, saygıyla selamlıyorum. Tüm akradaşlarıma selam olsun. Selamı sizlere kıymetli dostlar. Sırça Köşk Halit Ün, Bafra Samsun. İki hafta sonra Bafra'daki arıza giderildi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Evet, teknik bir arızamız vardı, ortadan kaldırıldı, şükürler olsun. Sırça Köşk programına ve akradaşlarıma kucak dolusu selamlar. Yıllar önce okuduğum bir dörtlüğü sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok çalış fakat sabret. İyiliğe, doğruluğa her uzvun yatkın olsun. Güler yüz, tatlı dille hakikate hizmet et. Gayesiz yaşayandan senin de bir farkın olsun. Ne kadar güzel bir katılım sağlamış Sırça Köşk'e. Çok teşekkür ediyorum. Samsun'a, Bafra'ya, bütün Karadeniz'e de selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Ayhan Özpınar Samsun Çarşamba'dan programımıza katılmış. İki tane Samsun mesajı ard arda. Selamlar, sizi beğenerek dinliyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. Bütün Akra dinleyicilerine selamlar diyor. Sevgiler, saygılar, selamlar bizden size Ayhan Özpınar. Sırça Köşk Bursa'dan Halit. Sizi dinlemekten keyif alıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin cümlemizin inşallah. Hamza Kalli Kahramanmaraş'tan. Şehrimizin esen, çok değerli, her şehirde olmayan garbi yeli eser. Kahramanmaraş'ta garbi yeli diye bir rüzgar varmış. Siz de zamanımızın garbi yeli oldunuz. Sesinizin ulaşmasını sağlayan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyor. Kahramanmaraş'tan Hamza Kalli. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. İçtenliğinize, gerçekten bu kadar güzel özenle programımıza vermiş olduğunuz beğenilere, her birine çok teşekkür ediyorum. Var olun. Maşallah demiş bir dinleyicimiz. Kaç yıldır sunuculuk yapıyorsunuz? İçten olunca dinletiyorsunuz. Sırça Köşk, Ece Kemal Ankara'dan selamlar. Ruhu dinlendiren sohbet demiş. Tam tamına 30 yıl oldu efendim. 30 yıldır radyo programlarını yapmaya özen gösteriyorum.
hiç bitmeyen bir hevesle, hiç bitmeyen bir heyecanla. Bu öyle bir tutku, bu öyle bir sevda, bu öyle bir muhabbet ki herhalde hayatta sahip olduğum en önemli şükür sebeplerinden birisi sevdiğim işi yapabilmek. Bir başka şükür de üzerine geldi ki Akra'da sizlerle buluşabilmek. Çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı mesajlarınızı bekliyoruz. 0501 630 30 30 Akra WhatsApp hattımız.

Hakikat sevgimiz gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

Kıymetli dostlar, belki farkındayız, belki değiliz ama kullandığımız her sözcükle aslında bir anlaşma imzalıyoruz. Nasıl yani diyecek olursanız, hem kendimizle hem karşımızdakiyle hem de bütün evrenle bu anlaşma üstelik. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Bu çok önemli bir sözdür. Muhtemeldir ki bugün en çok konuştuğumuz şey yarının deneyimi olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bir tanesi şöyle. Der ki, bela insanın diline bağlıdır. Yine en çok kullandığımız atasözlerinden biridir. Dilim seni dilim dilim dileyim,

Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçerken, "Ey Rabbim, senden sabır istiyorum," diye dua eden bir kişiye, "Sen Allah'tan bela istemiş oldun. Bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile," buyurmuş. Olmasını istemediğimiz şeyleri dualarımızda, dileklerimizde anmayalım. Tabii bunu bilinçli olarak yapmıyoruz belki ama bu konu gerçekten önemli bir konu. Ağzımızdan çıkan kelimelerin ne anlam taşıdığı, ne ifade ettiği. İstemediğimiz şeyleri sıralamayalım. Sadece olmasını istediğimiz şeyleri söyleyelim. Mesela "ben hasta olmak istemiyorum." Bunu çok sıklıkla kullanırız. Bu cümlenin yerine "elhamdülillah ben sağlıklıyım." Ya da "yaşlanmak istemiyorum." yerine "ben her daim genç kalıyorum." Yaşlanmak istemiyorum diyen insanların oradaki odağı yaşlanmaktır. Ve sonucunda da yaşlanmak kaçınılmazdır. Öyle ki beyin negatifi algılamaz. Söylenen her sözü gerçek kabul eder. Mesela biz "unutma" dediğimizde onu "unut" olarak alır. Onun yerine "aklında tut" demek çok daha doğruymuş. Unutma değil, aklında tut. Birisine "panik yapma" dediğimizde daha fazla panik olacaktır. Bunun yerine "sakin ol" demek çok daha uygundur. Bu yüzden ne yapmak istemediğimizi değil, ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Birisi eğer bizi gördüğünde "ya sanki hasta gibi görünüyorsun" dediğinde, eğer biz buna inanır ve onaylarsak bu anlaşmayı imzalamış oluruz ve çok fazla sürmeden hasta olacağımıza dair sizi temin ederim. Olmuştur mutlaka, hepimizin başına gelmiştir. "Ya yüzüm bugün çok mu sarı acaba?" Hemen gideriz aynaya bakarız. "Evet ya, sanki bugün biraz yüzüm solmuş gibi." Nasıl halbuki hiç 5 dakika önce bunun farkında değildik ya da kendimizi böyle hissetmiyorduk da o insan söyledikten sonra yüzümüzün sararmış olduğunu fark ettik ya da öyle algıladık. Böyle efendim. Hastalık demişken bazı insanlar da var ki hastalıklarına sıkı sıkı sahip çıkıyorlar. "Benim şekerim var. Benim tansiyonum var. Benim, benim, işte benim" diyerek biz bu kadar sahip çıkarsak o hastalık da sizi hayatta bırakmaz. Çünkü "ben" diye başlayan her cümleyi bilinçaltı sahipleniyor ve emir olarak kabul ediyor. Bazen de insan burada kurban olmayı seçiyor. Hatta bazen bundan hoşlanıyor bile. Çünkü o hastadır ve çevresinden daha önce görmediği ilgiyi görüyordur. Farkındalığı olan kişi ise o noktada bedeninin kendine verdiği mesaja bakar ve şu soruyu sorar: "Bilmem gereken ne? Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor? Neden ben değil? Nerede hata yaptım ve bu hastalıkla bedenim beni uyarıyor? Ne yapmam lazım?" Büyüklerin çok söylediği, hepimizin de gayet iyi bildiği bir söz vardır ki, "bir şeyi 40 defa söylersen olur." Peki hiç düşündük mü? Neden acaba? Bu aslında o kadar dolu bir cümle ki. Çünkü dil neyi söylerse bilinçaltı onu gerçek olarak kabul ediyor, beyin de onu gerçekleştirmek için harekete geçiyor. İşte bu yüzden kıymetli dostlar, olumlu konuşmak ve düşünmek çok ama zannettiğimizden çok daha fazla önemli. Uzman bir doktor bu konuda şöyle söylüyor: "Olumlu kelimelere odaklanarak ve bunları yansıtarak genel sağlığınızı iyileştirebilir ve beynimizin işlevselliğini arttırabiliriz." Peki sevgili dinleyiciler, enerjimizi hangi kelimeler üzerine odaklıyoruz?

Eğer hayatımızın istediğimiz kadar güzel olmadığını fark ettiysek, olumsuz kelimeleri ne sıklıkla kullandığımızı not etmek için bir defter tutmak en iyisi. Gerçekten daha iyi bir hayatın ne kadar kolay ulaşılabileceğini gördüğümüzde şaşıracağız. Bu denenmiş, tecrübe edilmiş bir hareket. Slogan şu: kelimelerinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Sözlerimizle birlikte davranışlarımızla değiştiğinde işte o zaman biz değişmeye başlıyoruz. Biz değiştikçe yaşamımız değişiyor. Bir bakıyoruz ki yaşamımız söylediklerimiz, düşündüklerimiz ve davranışlarımız olmuş. Bu yüzden olmasını istediğimiz şey neyse ona odaklanıyoruz.

odaklanalım. Olmamasını istediğimize değil. Şimdi size iki tane cümle söyleyeceğim ve bu iki cümlenin ayrı ayrı size ne hissettirdiğini düşünmenizi rica edeceğim. İlk cümle şu: bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Bir diğeri ise şöyle: yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Sadece iki kelime farklılık var: ama ve olsa bile. Bu kelimeler cümledeki ifadeyi ne kadar değiştiriyor, öyle değil mi? Bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Olumsuz bir duygu durumu var burada. İkincisinde ise yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. İşte ikinci cümlede her şeye rağmen mutlu olma durumu. Evet evet, aklınızdan geçen cümleyi okuyorum. Bardağın dolu tarafını görme durumu. Katolik bir ailede yetişmiş olmasına rağmen hukuk ve felsefe eğitimlerinin ardından Mevlana Hazretlerine ve tasavvufu olan ilgisi yoğun araştırmalarıyla Müslüman olan bir profesör hanımefendi var. Profesör Eva de Vitray ve onun bir kitabı var kıymetli dostlar: İslam'ın Güler Yüzü. O kitapta o kadar ilginç bir tespiti var ki, şöyle söylüyor Eva de Vitray, yeni adıyla Hacer: bir kimse diyor, çayını içerken, kaşığını bardağın içinde dolaştırırken çıkan ses uzaydaki bütün zerrelerden duyulur. Yani insan bunu okurken ya da şimdi telaffuz ederken tüyleri ürpermiyor mu? Ne kadar her şey birbiriyle ilgili ya Rabbi. Hani bazı kimseler der ya, evimde kapım kilitli, perdelerim örtülüyken ben yapayalnızım. Kimseler yok, istediğimi yapabilirim. Kimin ne haberi olacak? Bugünkü modern bilime ne kadar aykırı bir düşünce. Mesele hiç de o kimsenin sandığı gibi değil. Hepimiz her an aklın alamayacağı bir gözetim ve denetim içindeyiz. Biz sadece düşüncelerimizden değil, duygularımızdan da bütün evrene karşı sorumluyuz. İçimizdeki kinden, nefretten, intikam duygusundan yükselen eksi elektrik dünyadaki bütün zerreleri ürpertiyor. Haberimiz var mı bundan? Yok tabii ki. İçimizden yükselen, içine yeryüzündeki bütün insanları, bütün hayvanları, bütün nebatatı, bütün eşyayı içine alan bir hayır dua, bir güzel dilek dalga dalga bütün zerrelere iyinin, güzelin, temiz, asil ve yüce olanın ışınlarını yayıyor. Ne olurdu sanki kalbimizi, kafamızı işte böyle hep sevgiyle, saygıyla, inançla, edeple, incelikle, güzel duygularla doldurabilsek. Şu kirimizi, pasımızı bir atabilsek üzerimizden. Şems-i Tebrizi'nin çok güzel bir sözü var kıymetli dostlar: eğer hala kızıyorsan kendinle olan kavgan bitmemiş demektir. Eğer hala kırılıyorsan gönül evinin tuğlaları pekişmemiş demektir. Eğer hala kınıyorsan af makamına ulaşmamışsın, öfke ve kin seni cayır cayır yakıyor demektir. Eğer hala Allah için sevmiyor ve sevginde ayrım yapıyorsan, hala vesveseye kapılıyor, içindeki sevginin yoğunlaşmasına engel oluyorsun demektir. Eğer hala ben demekten vazgeçmiyorsan, dizginlerin hala nefsinin elinde ve sen bu esarete boyun eğiyorsun demektir. Eğer hala musibetlere yana yana üzülüyorsan, gerçeği bilmiyorsun demektir. Eğer hala şikayet ediyorsan, hakikati göremiyorsun demektir. Hakikat der ki, ne sen varsın ne de ben. Var olan yalnızca haktır.

0: sevgili dostlar. Bir Sırça Köş programının daha sonuna geldik. Saatler benim için bir veda vaktini ama sizin içinse biraz sonra Akra'da yine yepyeni, çok seçkin, çok özel bir programı gösteriyor. Umarım efendim zamanınızı bizlerle paylaşırken kıssadan hisselerimizle, ilginizi çekeceğine inandığımız sağlık güncel haberleriyle, dillendirmeye değer bulduğumuz anlatımlarımız ve sizin o kıymetli mesajlarınızla müstesna yüreklerinizi biraz olsun layıkıyla dokunabilmiş, zamanınızın az da olsa hakkını verebilmişizdir. Emek, gayret bizden her zamanki gibi, ilgi ve beğeni siz değerli dinleyicilerimizden. Bizlere ulaşabilmek, Sırça Köşk programına kendi kelimelerinizle duygu ve düşüncelerinizi iletebilmeniz için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. Ben de mesaj göndermiştim ama okunmadı demeyin. Her programımızda teker teker her birini dillendirmeye gayret ediyoruz ama o kadar çok mesajınız var ki hani komple bir programı sizin o güzel mesajlarınıza ayırsak emin olun dolu dolu bir saati tamamlarız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. O güzel, sıcacık, samimi, içten sevginize ve ilginize. Kıymetli dostlar, saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, hayallerinizce, güzelliklerle, hayırlarla gerçekleşmesini diliyor. Bir kez daha ben Uğur Şen Bayrak, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar buluşuncaya dek, tekrar Sırça Köşk'ün yürek yolculuğunu paylaşıncaya kadar hoşça değil, hoş kalın efendim. Kalbinizin sahibine emanet olun.
1: Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra. Reklam.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de çok değerli bir misafirimiz var. Uzak yollardan geldi. Endonezya'dan misafirimiz İsmail Münir Karaca. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Ayağınızın tozuyla stüdyoya aldık hemen sizi.
1: Evet, biz de seve seve geldik.
0: Efendim biliyorsunuz Gez Gör İbret Al programımızda gezen, gören, seyahatlerindeki tecrübeleri bizimle paylaşan misafirlerimizi konuk ediyoruz. Tecrübelerini bizimle paylaşıyor. Tavsiyeleri oluyor. Bu bizim için çok değerli bu arada. Tabii yolculuklar sadece bir ülkeye seyahat etmek veya bir yere seyahat etmek gibi değil de insanın hayatının bütünü de aslında yolculuğun tamamı. Hayatımızdaki süreçler de bizim için yolculuk kapsamında. İsmail Bey'in bir Endonezya macerası, Endonezya hikayesi var. Bununla birlikte Duha Kurban Organizasyonu ile alakalı çok ciddi çalışmaları var. Bunlarla alakalı konuşacağız ama önce İsmail Bey'i bir tanıyalım. Buyurunuz.
1: Merhaba, ben İsmail Münir Karaca. İstanbul doğumluyum, aslen Ankaralıyız. Yine İstanbul'a doğdum, büyüdüm. Uluslararası Ticaret bölümünü bitirdim. 6 yıllık evliyim. Eşim yine Endonezyalı.
0: Efendim siz İsmail Bey'i görmüyorsunuz ama İsmail Bey çok genç bir arkadaşımız ve genç evlilik yapmış ve Endonezyalı bir hanımefendiyle evlenmiş. Hikayesi böyle başlamış.
1: Evet, 21 yaşında. İlk 2019 yılında Endonezya'ya bir staj programı için gitmiştik bir üniversiteye, Jakarta yakınlarında. Orada ilk defa 50 gün kadar Endonezya'da kalma imkanımız oldu. Yine Endonezya insanını tanıma imkanımız oldu. Yaşadık, gördük, beğendik. Uzun vadede de burada yaşayabileceğimize dair bir kanaat oluştu sevdikten sonra. O şekilde Endonezya ile alakamız başlamış oldu.
0: Son dönemlerde böyle medyada, sosyal medyada sizler de rastlıyorsunuzdur. İlginç bir şekilde bir Güney Asya'ya bir akım var. Hem evlenme, hem ticaret yapma, oraya yerleşme kararları alan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Tabii çeşitli sebepleri vardır diye düşünüyorum. Sizin sebebiniz bir evlilik vesilesi var. Evet. Endonezya bir hanımefendi. Hem bir ticaret, uluslararası ticaret okumuşsunuz. Bunun da en iyi idrak edilebileceği bölgelerden bir bölge. Biraz Endonezya'yı da konuşabiliriz. Yani adalar ülkesi, çok sıcak. Şimdi Türkiye'den baktığımızda çok fazla adanın olduğu, tabii biz bir parçayız Türkiye olarak ama orada binlerce ada var ve o binlerce adanın da yaşamak ne kadar kolay, zor, böyle tatil yapmak isteyenlere sempatik geliyor ama yaşamak tamamen ayrı bir şey. Yani oraya gidip bir hafta, 10 gün yaşamak ayrı ama orada bir yaşam kurmak, hayat kurmak, yaşamak tamamen ayrı şeyler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?
1: Tabii yani Endonezya, özellikle Asya'daki diğer ülkelerde buna belki dahil olabilir. Genç, dinamik nüfusları olan ve yüksek nüfusu olan ülkeler. Bu noktadan hem ekonomik olarak hem de birçok açıdan böyle bir çekim durumu var. Endonezya'da yaşama noktasında tabii Türkiye'den çok çok farklı. Ama bizim hani yaşımız biraz genç olduğundan dolayı böyle adaptasyonumuz belki daha hızlı oldu iklimine, insanlarına. Yani bir de insan sevince böyle daha
0: hızlı adapte oluyor.
1: İnsan sevince daha hızlı adapte oluyor, evet.
0: Evet. Peki evlendiniz ve Endonezya'ya yerleştiniz. Evet. Ve orada ticaret yapıyorsunuz.
1: Yani ilk evlendiğimiz zaman ben şimdi 6 yıllık evliyim. 3 sene kadar Türkiye'de yaşadık. Bizim için de çok iyi oldu. Eşim hani Türk kültürünü daha iyi anladı. Türkçe konuşmaya başladı vesaire. O açıdan çok iyi oldu. Yani biz gittiğimiz zaman eşim Türk yemeklerini yapabiliyordu. Ekmek yapabiliyordu.
0: O derece.
1: O açıdan yani bizim için böyle daha iyi adapte olabileceğimiz bir altyapıyla gittik Endonezya'ya. Son 3 senedir de yine Endonezya'dayız. O şekilde.
0: Evet, orada ticaret yapıyorsunuz.
1: Evet, orada ticaretle uğraşıyoruz. İnşaat malzemeleri üzerine bir üretimimiz var.
0: Peki çocukların orada okulu, oradaki insanlarla kaynaşma konusunda nasıl?
1: Endonezyalılar genelde sıcakkanlı insanlar. Yabancıya karşı yani böyle ırkçılığın tam tersi, böyle daha diğergen, daha cana yakın, daha tolere edilebilir yaklaşıyorlar. O açıdan yani bu hani belki diğer ülkelere de bir dezavantaj olarak görebilir ama Endonezya'da bu çok ciddi bir avantaja dönüyor sizin yabancı olmanız birçok açıdan. O bağlamda memnunuz yani. İnsanların dil bilmeseniz bile birçok yerde bir turist olarak geldiğiniz zaman, ben şimdi tabii Endonezya dilini konuşabiliyorum normal olarak ama dil bilmeseniz bile yani karşıdaki insan sizi anlamaya yönelik böyle çok yüksek bir çaba gösteriyor. Yani bu da gerçekten insana böyle o ülkeye böyle ısındıran, sevmesini sağlayan etkenlerden bir tanesi.
0: Biz tabii en çok Endonezyalıları Umre ve Haç'ta görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani Malezyalılarla da karıştırılabiliyor. Ama Endonezyalılar daha bir tık daha sanki insani olarak daha sıcak gözüküyorlar. Zaten onların normal yaratılıştan da yüzleri tebessüm ediyor gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani özellikle mi gülüyorlar, tebessüm ediyorlar diye bir bakıyorum ama onun haricinde yüzleri de tebessümlü.
1: Evet. Yani sıcak memleket belki. Belki D vitamini çok fazla alıyorlar ama.
0: Ondan kaynaklanıyor diyorsunuz.
1: Ya gerçekten öyle. Fıtri de olabilir. Bir de Endonezya'da somurtkan olmak, kızgın olmak bir böyle düşük bir ahlak göstergesi. Yani sen işte duygularını kontrol edemiyorsun. Kızgınsın, somurtkansın. Ondan sonra gibisinden. Yani o da bu bir aslında eksiklik olarak gözüküyor.
0: Ama çok ilginç.
1: Yani bu aslında bir insanın güler yüzlü ve pozitif olmasının normal olan olduğuna dair bir kanaat var yani toplumda. İnsanlar da o şekilde pozitifler. Yani havada böyle güneşli genel olarak güzel böyle yeşil yeşil doğası var. Yani o şekilde böyle bir coğrafyada yaşayan insanlar genelde pozitif olması da çok şey değil yani. Beklenen bir durum.
0: Şey ilginç değil midir? Mesela son yıllarda özellikle böyle batı kısmına hani coğrafya olarak Türkiye'de dahil olmak üzere insanların bireyselliği çok pohpohlanırken ve bireysel olarak işte sizin moraliniz bozuksa ben zaten hani insanlar buna anlayış göstermeli gibi. Ben somurtuksam zaten bir sebebi vardır. Kimseyi ilgilendirmez gibi. Ya da böyle daha bencillikle bütünleşen bir hal vardır ya. Bu dediğiniz şey Endonezya'da çok ters gibi algılıyorum ben.
1: Çok ters. Endonezya'da yani mesela bakınca özellikle batı toplumlarına kıyasla bireysellik çok azdır yani. Genel olarak hep beraber bir şey yapma. Ondan sonra insanların ne düşündüğünü çok önemserler. Karşıdaki insanların ne düşündüklerini. Ondan sonra bir karar alırken bütün aile üyelerinin yani fikri sorulur. Yani bu şey demek değil. Herkesin onay alınmasından ziyade yani hani sen ne düşünüyorsun bu konuda gibi. Biz evleneceğimiz zaman da öyleydi yani. Hani mesela bizim hanım belki 45-50 kişiyle işte böyle böyle ben evleneceğim. Ondan sonra siz ne düşünüyorsunuz? Tabii kolay kolay kimse böyle olumsuz bir şey söylemiyor ama en azından böyle bir kibarlık var yani. Hani beraber bir şey yapıyor olmuş olmak adına.
0: Ne kadar güzel. İstişare etmek.
1: İstişare etmek.
0: Zaten hani dinimizin temel şeylerinden, uygulamalarından bir tanesi. Evet. İstişare ederek hareket etmek. Ne kadar güzel. Peki zorlanmadınız mı bu 45 kişiden sonra size evet cevabı nasıl geldi?
1: Yani hani genelde insanlar pozitif yapıcı oluyor. Bu hani o insanın onayını almaktan ziyade biraz hani gönlünü alır gibi, haber verir gibi bir şekilde soruluyor yani. Genelde insanlar da çok böyle müdahaleci olmuyorlar.
0: Kolaylaştırıyorlar. O zaman kalabalık bir aileye damat gittiğiniz gibi algılıyorum ben. Öyle midir?
1: Yaklaşık evet. Öyle.
0: Peki zorlandınız mı? Yani bayağı kültürel farklılıklarımız var.
1: Tabii biz çok genç evlendik. Ben evlendiğim zaman eşim daha yeni üniversite bitirmişti. Ben üniversite öğrencisiydim. İlk evlendiğim zaman da burada yaşadık. Yani biz de tabii daha genç olduğumuz için çok bir tecrübemiz yoktu hayatta. Birçok şeyi tolere edebilir haldeydik yani. Birçok şeyi beraber yeni yeni keşfettik.

0: öğrenir haldeydik. O açıdan kolaylık oldu yani birçok noktada genç olmamızdan kaynaklı.
1: O zaman teşvik ediyorsunuz gibi algılıyorum.
0: Yani şimdi sadece gençleri de teşvik etmiyoruz yani da biraz de şimdi evlilik yaşları artıyor. Normal yaşıyor. Biraz daha kemal almış arkadaşlarım.
1: Evet. Şimdi neden Endonezya demeyeceğim? Çünkü zaten okuldan başlayarak giden bir şeyiniz var.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, bir staj programıyla ilk Endonezya'ya gittik.
1: Evet, o stajda Endonezya hoşunuza gitti.
0: Evet.
1: Daha sonra da evlilik vesilesiyle yerleşmeye karar verdiniz.
0: Evet.
1: Çok ciddi bir karar, yerleşim kararı bu arada.
0: Evet, yine yani hadi biraz genç olduğumuzdan dolayı birçok şey tolere edebilir halde oluyoruz. Risk alabilir halde oluyoruz.
1: Peki biz Endonezya'ya gelsek, sizin bulunduğunuz yer ada bölgesi mi, daha sıcak tropikal bir bölge mi, nasıl bir yer?
0: Endonezya tabii yine yani Ekvator kuşağına yakın tropikal bir ülke. Biz de Java Adası'nın yani başkentin bulunduğu Jakarta'nın biraz aşağısında Bogor şehrinde yaşıyoruz. Nispeten bizim Bogor'da büyük bir dağ var. O dağın yamaçlarında doğru oturduğumuz için nispeten daha serin oturduğumuz bölge.
1: Yanardağ
0: Ama
1: falan var mı?
0: yanardağlar var ama yani Java bölgesinde. Java bizim herhalde İç Anadolu bölgesinden biraz daha küçüktür yüz ölçümü. 150 milyon kadar insan yaşıyor. Yani nüfus yoğunluğu çok yüksek bir bölge. Java'da aktif yanardağ şu anda çok fazla yok. Yani hani çok uzun aralıklarla patlıyorlar. Çok ciddi bir hayati risk şu an için mevcut değil yani.
1: Çünkü son zamanlarda medyada sürekli yanardağ patlama haberleri geliyor Endonezya'dan. Ya da yani çok mu bunlar, yanardağ mı çok?
0: Evet.
1: Son dönemde çok aktifleştiler.
0: Yanardağ sayısı çok fazla ve ülke yüz ölçümü olarak bayağı büyük. Yani bir ucundan bir ucuna belki yanlış olmasın 5-6 saat gidilebiliyor yani en uç noktasından öbür ucuna. Beni de mesela akrabalarımız vesaire bazen arıyorlar. İşte yanardağ patlamış vesaire diye. Yani çok uzak bir yerde belki bizim işte İstanbul'dan İngiltere kadar bir mesafede bir adada çok fazla insan yaşamadığı bir yerde bir yanardağ patlamış. Genelde çok böyle risk teşkil edici bir durum olmuyor.
1: Endonezya'da mesela sizin bulunduğunuz bölgede nereler gezilir? Tarihi mekanlar var mıdır?
0: Yani doğal güzellikler ön çıkıyor. Doğal güzellikler diyebiliriz. Orada mesela Bromo var. Mesela Gunung Bromo var. Bir çok güzel bir yanardağ. Bromo. Ondan sonra Lombok'ta yine doğasıyla, şelaleleriyle mesela şey var.
1: Doğal güzellikleri
0: Doğal
1: öne
0: güzellikler.
1: çıkıyor
0: Güzel doğal
1: diyorsunuz.
0: güzellikler. Evet doğal güzellikler ön çıkıyor.
1: Bazen böyle Endonezya deyince böcekler, özellikle Avustralya'da da aynı şey gündeme geliyor. Hayvanlar ve çeşitli böcekler gerçekten hayatın içinde mi?
0: Yani hayatın içinde ama öyle tehlike unsuru teşkil edecek kadar değil. Yani mesela işte böcekler, kertenkeleler oluyor ama böyle bir ısıracak ya da böyle bir hastalığa sebep olabilecek şekilde çok fazla değil yani. Yani normal yaşamımızda da o tür şeylerden çok tedirgin olmuyoruz genelde.
1: Alışıyorsunuz herhalde, değil mi?
0: Alışıyoruz.
1: Bu hayatın gerçeği diyorsunuz. Aynı böceği belki Türkiye'de bir evde görseniz daha tedirgin olursunuz.
0: Evet, çok tedirgin
1: Evet, o
0: oluruz.
1: hayatın gerçeği bu diyorsunuz ve alışıyorsunuz.
0: Yani tabii bir de sık sık görünce insan daha tolere edebilir hale geliyor.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
1: Peki bizim de merak ettiğimiz dua organizasyonu Mahmut Esat Çoşan Vakfı'nın yıllardır Endonezya'da faaliyet gösterdiği kurban organizasyonu var. Biz de böyle dua dediğimizde gerçekten göğsümüz kabarıyor açıkçası. Çünkü kıtalar arası birçok adanın olduğu bir bölgede canla başla gerçek ihtiyaç sahiplerine kurbanlarımız ulaştırılıyor. Siz bu organizasyonun hangi parçasındasınız?
0: Daha Endonezya'ya gitmeden evvel buradaki kurban kesim ve dağıtımım organizasyonlarında yine bulunmuştum. Endonezya'da da kurban etlerinin dağıtımıyla ilgili organizasyonlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. O şekilde bu yardım organizasyonlarına.
1: Endonezya'da olduğunuz sürece o zaman duhanın Endonezya ayağında bulunuyorsunuz. Orada nasıl bir sistem var? Yani şimdi şöyle, bunu söylemek çok kolay bir cümle. Efendim, kurbanlarımız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Fakat bu sürecin içinde başka bir kıta hemen uçağa binip 1 saatte, 2 saatte, 3 saatte gideceğiniz bir rota değil. Neredeyse gün oluyor Endonezya'ya ulaşmak.
0: 2 saat etmez.
1: Ve adalar var ve adalar arasındaki idari sistem de farklı anladığım
0: Evet.
1: kadarıyla. Buradaki sistem nasıl yürüyor? Yani ben internete girdim, duadan vekaletimi verdim, kurban vekaletimi güvenli bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak diye gönül ferahlığıyla tıkladım ve vekaletimi vererek kurbanımı verdim. Bundan sonraki süreç nasıl başlıyor?
0: Bundan sonraki süreç tabii işin Avustralya'da uygun hayvanların, en güzel hayvanların bulunup kesilmesinden sonra bizim alakalı olduğumuz Doha Endonezya'daki faaliyetleri. Biz orada genelde devletin sosyal işleri ya da böyle yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle beraber çalışıyoruz. Onlardan en ihtiyaç sahibi olan insanların verileri isteniyor. Ve biz bu insanlarla uzun uzadıya toplantılar yaparak hassasiyetlerimizi, biz bu işi nasıl yapmak istediğimize dair bilgilendiriyoruz.
1: Oradaki de bürokrasiyle çalışıyoruz aslında.
0: Oradaki bürokrasiyle beraber en ihtiyaç sahibi olan insanları tespit ediyoruz.
1: Yalnız çok özür diliyorum. Sıcak ülkelerdeki bürokrasi de çok yavaş işliyor.
0: Yani
1: değil
0: şöyle
1: mi?
0: Endonezya'da tabii eyalet sistemi var. Her şehirden şehire, eyaletten eyalete işlerin işleyişi, zamanı değişebiliyor. Bu yüzden şimdi Doha'da da ihtiyaç sahibi bir insanla ulaşmak istiyoruz ama sürekli de aynı insanlara ulaştırmaktan ziyade farklı insanların her defasında kurban etlerini dağıtmak istiyoruz. O yüzden farklı bölgelerde dağıtım yapıyoruz her sene. Tabii bu da bir zorluk oluşturuyor ama en azından aynı insana iki defa et götürmemiş olduğumuzdan emin oluyoruz.
1: Gerçek ihtiyaç sahibini tespit yönünde kısmında oradaki bürokrasiyle çalışıyorsunuz ve onlar diyor ki bu bölgedeki, bu adadaki insanlara götürebilirsiniz diyor.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla. Ve bu sistem içeride bir yapıyla
0: evet.
1: Server Yayasan değil mi?
0: Orada Yayasan Server kuruluşumuz var. Bizdeki buradaki vakıf derneğe tekabül ediyor. Oradaki o kuruluşumuz bu işleri yine oradaki ilgili devlet birimleriyle koordineli olarak organize ediyor.
1: Yalnız şöyle baktığımızda düşünsenize biz kurbanımızı verdik Avustralya'da. Özenle seçildi kurbanlarımız. Avustralya'dan bahsediyorum. Yani Avustralya neredeyse birkaç günlük mesafe. Orada kurbanlarımız kesildi ve orada da ayrı bir işlem var. Yani kesilmesi ve çok titizlikle davranılan bir yapı var. Seçilmesi bir olay. Kesilmesi bir olay. Onun organizesi bir olay. Onun parçalanması, dağıtılması, soğuk zinciri. Yani çünkü başka bir kıtaya getirecekler eti. Çok ciddi bir çalışma değil mi bu? Yani insanı böyle hayrete düşürecek, ooo falan denilecek bir çalışma.
0: Evet, yani biz etleri dağıtırken oradaki insanlar da bu etler Avustralya'dan geldi deyince onlar da şaşırıyorlar yani oradan buraya nasıl geldi. İşte yani şimdi baktığım zaman yine Avustralya'dan Endonezya'da uçakla yine 7-8 saat yani. Buradan mesela Endonezya 12 saat kadar direkt uçarsanız. Oradan Avustralya'ya bir yaklaşık bir o kadar daha gidiyorsunuz. Yani
1: buradan hani direkt Endonezya'ya kaç saat?
0: 11,5 saat kadar.
1: Bir de biraz yüksek uçak fiyatları yani muhtemelen aktarmalı gidilebilir. O da bir gününüzü alır yani.
0: Tabii bir güne yakın alıyor. Sezonsal olarak biletleri kollamak lazım. Bazen çok uygun biletler ortaya çıkabiliyor. Yani Malezya'dan vesaire bazı yeni hava yolları var şimdi. Yani sürekli bakar olursanız böyle iyi avantajlar da ortaya çıkabiliyor.
1: Bir de Doha'nın sitesinde şu benim dikkatimi çekti. Dağıtıma katılabilirsiniz diye.
0: Evet.
1: Ben de dedim ki ben bir form doldurayım ve ben de bu sene dağıtıma katılmak istiyorum diye. Çok heyecanlı değil mi?
0: Ya gerçekten çok heyecanlı böyle ve insanın.
1: Yani şurada kurbanımı kestim hemen ihtiyaç sahibini buldum da etini ulaştırıyorum gibi bir duygu. Gerçekten
0: evet.
1: İhtiyaç sahibi belki de yıl içinde hiç Doğan'ın haricinde kurban eti görmüyor ya da et görmüyor bu kişiler.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir şey. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Örneğin kesilen etler işte Afrika kıtasına gidiyor. Afrika kıtasında dağıtılıyor. Tabii ki herkesinkini Allah kabul etsin. Bu ayrı bir şey. Ama şimdi ben Türkiye'deyken Avustralya kıtasında kurbanım kesilecek. Oradan gelecek Endonezya'ya soğuk zincirle neyle geliyor? Uçakla mı geliyor?
0: Gemiyle geliyor.
1: Gemiyle geliyor ve gemiyle geliyor. Endonezya'nın binlerce adasında yapılabilecek. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaşabilecek. Bunu ulaştırmak çok muazzam bir şey. Yani bu organizasyon normal bir kurban organizasyonunun üstünde bir çalışma.
0: Evet. Yani birçok fonksiyonu var. Yani kardeşliği pekiştirici bir fonksiyonu var.
1: Yani şöyle düşünün. Seyahat eden birisi olarak biliyorsunuz programımızda Gez, Gör, İbret Al. Biz de seyahat ediyoruz. Bazen çok böyle modern bir şehirde bile bir yerden bir yere gitmek çok ciddi külfet haline gelebiliyor. Aynı şehrin içinde yani navigasyonla bile sokağı bulamıyorsunuz. O kadar ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki diyorsun ki bu modern dünyada elimde telefonum var, navigasyonum var. Ben bunu özellikle bu Türkiye Cumhuriyetler'de çok yaşadım.
0: Hı hı.
1: Oradaki operatörlerle alakalı, uyduyla alakalı belki de. Mesela 3 sokak sonrasını göstermiyor. Kaldın orada. Şimdi düşünüyorum bu organizasyonu. Düşünsenize ki Avustralya'da kesildi. Efendim dağıtım için organize edildi. Yüzlerce insan bunun ve gönüllü bir şekilde. Bu bence çok önemli bir şey. gönüllü bir şekilde insanlar organize oldu ve Endonezya'ya geldim. Endonezya'da da gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtım için ekstra bir şeyim var, planlamam var. Şimdi benim vermiş olduğum örnekte o kadar basit bir şekilde 3 sokak sonrasını bulamıyorsun ve o sana bir külfet oluyor. Böyle bir organizasyonda çok ciddi bir manzara gözüküyor dışarıdan.
0: Evet, dediğiniz gibi yani etlere ulaştığımız bölgeler de gerçekten çok zorlu bölgeler oluyor genelde. Şimdi mesela haritadan bakıyoruz işte 200 kilometre yani tamam işte 2 saatte gideriz araçla gibi gözüküyor ama yani 40 kilometre hızla gidiyorsunuz ve 200 kilometreyi virajları döne döne yaklaşık 5 saatte alıyorsunuz. Ondan sonra böyle dağları geçiyorsunuz, ırmakları geçiyorsunuz, bir köye geliyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz bu orada insanlar yaşıyor bir sürü. Nereden gelmiş bu insanlar buraya diye siz de şaşırıyorsunuz. Onlar da şaşırıyor sizi gördüklerine bunlar burayı nereden buldu gibisinden. Ondan sonra tabii insanlar yine mütebessim. Güzel böyle ahenkli bir şekilde yani bir seferde belki 2000 adet et dağıtılıyor ama böyle insanların o gülümserliği pozitifliğiyle birlikte hızlı bir şekilde o etler dağıtılıyor bitiliyor. Üzerinizde böyle çok tatlı bir yorgunluk kalıyor. Ondan sonra ertesi günü böyle iple çeker şekilde kalacağınız yere tekrar dönüyorsunuz.
1: Onlar şaşırmıyor mu ya Türkiye'den mesela?
0: Çok şaşırıyorlar yani. Bir benim mesela aklımda kalan bir sizi gördüklerine çok şaşırıyorlar. Bir de etlerin büyüklüğüne çok şaşırıyorlar. Yani bizim
1: paylar büyük o zaman.
0: Yani şimdi mesela orada bizim hanımın memleketindeki böyle bazı kurban kesimlerine falan şahit olmuştum kurban bayramında. Yani bir insan belki bir elin yarısı kadar bir et alıyor. O da etin kemikli kısmı düşerse kemikli kısmı bazısına organ düşebiliyor.
1: O da çok vesaire. Az
0: düşüyor. Ne oluyor mesela bir köyde birkaç tane inek kesiliyor ve o bütün ahaliye sanki yetirilmeye çalışıyor. Şimdi biz
1: imkan o kadar.
0: İmkan o kadar. Evet. Yani belki o köyde inek kesebilecek 3 kişi var, 4 kişi var. Yani kurban kesebilecek belki en fazla bir 7 kişi bulabiliyorsunuz. Ama mesela bizim şimdi Doha'da dağıttığımız böyle koca botu çıkartınca bir de Avustralya'nın hayvanları da böyle besili dolgun dolgun böyle küçücük teyzeler böyle gözleri böyle şey oluyor.
1: Şaşırıyor.
0: Işıldıyor böyle açıyor gözlerini zaten o but da zaten teyzenin belki yarısı kadar. Ondan sonra onu alıyor mutlu mutlu böyle motorunun önüne böyle asar. Sonra evlerine giderler. Böyle çok güzel bir manzara oluyor.
1: Çok duygulu ya. Anlatırken bile çok duygulu olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi hayal ediyorum öyle bir ortamda. Yani insanların imkansızlıklarına en azından bir nebze de olsa onları hoşnut etme özelliği. Bir de sloganlar da çok tatlı değil mi?
0: Evet.
1: Hangileri?
0: Ya hak için hakkıyla yap mesela.
1: Hak için hakkıyla yap.
0: Evet.
1: Hak yani, için hakkıyla yap.
0: Yani bu mesela benim en böyle duhaya yakıştırdığım slogan olabilir. Şimdi baktığımız zaman yani en güzel hayvanı belki Avustralya'da bulduğumuz için. Çünkü oranın hayvanları böyle daha iyi, daha besili ve böyle nasıl diyeyim besiye çekilerek değil de normal kırsalda otlayarak yetişiyorlar. Sağlıklı aynı zamanda.
1: Şimdi o zaman bu hayvan seçimi de tabii çok titizlikle yapılan bir olay haline geliyor. Yani örneğin işte 9 kiloluk değil de 6 kiloluk değil de 13 kiloluğu tercih ediyoruz kesimlerde gibi diyebilir miyiz?
0: Tabii. Yani hayvanın mümkün mertebe en besilisini belki biz kesiyoruzdur yani. Hayvanın en besilisini biz doğal olarak biz kesiyoruzdur. Yani bunu söyleyebilirim herhalde.
1: En besili hayvanlar bizde diyorsunuz.
0: Yani yaklaşık olarak yani.
1: Yani hak için hakkıyla herhalde oradan geliyor değil
0: yani
1: mi?
0: Hayvanlar bayağı porsiyon şeyleri hayvanların boyutları bayağı büyük. Kilogramları büyük. Birincisi bu. İkincisi en iyi hayvanı kestikten sonra ikincisi en ihtiyaç sahibini bulma gayreti var Doğan'ın. Yani bunun için ta uzak adalardaki ücra kasabalara kadar ulaştırılmaya çalışılıyor.
1: Peki mesela ben bağışçı olarak bundan nasıl haberdar oluyorum? Yani benim kurbanım kesildi bilgisi geliyor mu?
0: Tabii.
1: Mesela.
0: Size tabii bir SMS'le bilgilendirme anında ulaştırılıyor.
1: Ben bir anımı anlatayım. Dinleyicilerimize de teşvik olsun daha doğrusu. Çünkü biz kurban bayramında vacip olan kurbanımızı kesiyoruz. Vekalet veriyoruz. Fakat yıl içinde bence bu hizmet de çok önemli bir şey. Yıl içinde insanız. Hani dünya hali başımıza bir kaza, Allah muhafaza bir bela olabilecek bir şey olay gelebilir. Ya da bir malımı temizlemek istiyorum. Yani içinden insanın başına gelebilecek şeylerin önüne geçmesi için de kurban kesebilir. Ya da sadaka verebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde geçen kurban vermek ve sadaka vermek insanı korur. Kazadan beladan da korur. Benim başıma bir şey geldi. Bir ev kazası geldi. Şimdi ev kazası saat 5'te geldi. Ben 6'da duhaya hemen bir kurban bağışında bulundum. Dedim ki aman sakata gelmeyeyim. Başıma bir şey daha büyük bir şey gelir. Muhtemelen daha büyük bir şey gelecekti. belki de daha önceki verilenler önüne geçti diye düşündüm. Gayet gönül ferahlığıyla verdim bir şey, adak kurbanı oluyor herhalde değil mi sitede?
0: Evet, adak, akika,
1: akika, sadaka, adak, sadaka. Sadaka. Onlardan bir tanesini verdim. Çok kısa bir süre sonra, yani yanlış olmasın, birkaç hafta sonra bana kurbanımın kesildi bilgisi geldi. Maille geldi, WhatsApp'la geldi, mesajla geldi. Bakın 3 tane SMS'le geldi. 3 kanaldan geldi. Aa, çok sevindim, tamam kesildi. Burada bitti diye düşündüm ben. Fakat daha sonra birkaç gün geçti herhalde. Yani çok kısa bir süre geçti. Kesilen kurbanın gittiği kişilerin fotoğrafları geldi bana. Yani o kişilerin elinde işte bağışçı kim? Tülay Arsal işte, ya da Ayşe, Fatma, neyse isim yazılmış ve işte onlarca kişi var ve onlarca kişiye o kurban gitmiş. Ya ben dedim ki, yani daha önceden de başka yerlere kurban bağışında bulunan birisi olarak söylüyorum. Çok geçmiş yıllarda, en azından bir 20 yıl önceden bahsediyorum. Çünkü dua olduğundan itibaren kurbanımızı biz duaya veriyoruz ailece. Şimdi bu başka bir segment gibi geldi. Yani zaten kurbanının kestiği bilgisi, vekaleti vesairesi zaten gelir. Ama bu kurban kimlere gitmiş bilgisi. Tabii ki bu bana şahsıma ait bir drive'da yüklenmiş birkaç tane fotoğraftı. Tabii ki sosyal medyaya kurbanını bunlara verdi diye zaten o etik olarak olmaz, hoş olmaz. Ahlaki olarak da hoş olmaz. Ama o kişinin bilgilendirilmesi çok hoşuma gitti benim. Benim kurbanım onlara gitti diye.
0: Ve oradaki insanı görünce aslında fotoğraftaki bir ünsiyet oluyor. Yani sen, evet, tanımıyorsunuz, evet. O sizi tanımıyor ama böyle tanımadığınız bir insana karşı bir sevgi, muhabbet belirtiyor. Belki yani ahirette bu vesileyle belki bir zaman geçirebiliriz. Yani.
1: Zaman geçirebiliriz. Bir de tabii ben şey olarak da baktım, ya dağıtıma ben de gitsem mi? Gitmek çok istiyorum gibi böyle bir şeyim oluştu. Çünkü çok güzel bir şey o. Bazı duyguların açığa çıkması anlamında da insanın içindeki merhamet duygusunun veyahut da kardeşlik duygusunun, paylaşma duygusunun hoş bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Siz katılımcı olarak ne diyorsunuz? Dağıtımlarda yaşadığınız muhakkak anılar vardır diye düşünüyorum.
0: Birçok anı var. Dediğim gibi yani insanların o etin porsiyonunu gördükleri anki böyle yüz ifadesi ilk seferde. Ona mesela çok dikkat ederim. Herkes de böyle. Özellikle yaşlı teyzelerde böyle bakarım yani. O teyzenin o şaşırması beni böyle çok şey yapar. Beni de şaşırtır, mutlu da eder aynı zamanda. Yani böyle düzgün bir iş yapıyor olduğum böyle bir kanaat oluşuyor onu gördüğüm zaman. İkincisi yani organizasyonumuz bizim hani Türklerin de öyle bir hani şeyi var. Çok iyi organizasyon kurabiliyoruz yani. Birçok kurum, oradaki sosyal işlerde çalışan arkadaşlardan duyuyoruz. Oralara farklı farklı işte yardımlar ulaştırıyorlar. Kimi zaman devlet eliyle, kimi zaman başka kuruluşlara vesaire. Yani sizin yaptığınız diyorlar çok düzenli, intizamlı ve sorunsuz oluyor. Şimdi sabahtan oraya gidiyoruz. İşte kamyonet yanaşıyor. Şeritler çekiliyor. Bir ilahi açıyoruz. Çocuklara balonlar şişiriliyor. Ondan sonra insanlara saatler veriliyor. Böyle yavaş yavaş yormadan, kimseye böyle bir izdiham olmadan, uzun süre bekletmeden o iş hallediyoruz. Önünüz olan bizim organizasyonu yapı şeklimize, özellikle oradaki beraber çalıştığımız yerel idaredeki arkadaşlar böyle her defasında çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Yine o zaman çamat diyorlar. Yani bizdeki mahalle muhtarı ile ilçe arasında bir yani yerel idare. Onun mesela başkanı bir hanım gelmişti. Ya dedi, ben biraz geç kaldım buraya. Şimdi burada izdiham vardır. İnsanları böyle sakinleştirmek lazım falan, yapmak lazım diye bir işlerim vardı. Geç geldim ama bir baktım diyor, siz yani yarısından fazlasını bitirmişsiniz sabahleyin erkenden. İşte hiç problemsiz oldu. Kadın yani böyle bana yarım saat memnuniyetini belirtti. Sonra gitmişti yani. Ben tabii onun farkında değildim. Çünkü böyle sürekli yapa gelmiş bir şey olduğu için, ama oradaki insanlar, özellikle oradaki beraber çalıştığımız yerel idaredeki yetkililer bundan çok memnun oluyorlar.
1: Herkes her şeyin farkında diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu sloganlarıyla alakalı dilerseniz bizim takipçilerimize ve dinleyicilerimize soralım bakalım. Onların aklında kalan dua sloganları nelermiş? Siz mesela bir tanesini söylediniz.
0: Evet. Hak için yap, hakkıyla yap.
1: Hak için yap, hakkıyla yap. Bunun haricinde geçmiş yıllarda da ben hatırlıyorum, bu tişörtlerde, şapkalarda ve balonlarda da yazan bazı sloganlar vardı. Bize WhatsApp'tan bu sloganlardan en az iki tanesini yazan ilk üç dinleyicimize Mahmut Esat Çoşan hocamızın Hac ve Umre kitabını hediye edelim diyoruz. Ne dersiniz?
0: Çok güzel. Hem de bu mübarek günlerle de alakalı olarak,
1: evet,
0: anlamlı bir hediye olur.
1: Evet. Bakalım sloganlar ne kadar akılda kalmış. Onu da check edelim. Tabii şu anda dinleyenler hemen açtılar arama motorunu ve dua organizasyonunun Duha Global'e ve organizasyonun internet sitesine hızlıca giriş yaptılar. Geçmiş senelerin ben size arkadaşlar kopya veriyorum. Organizasyonlar bölümü var sitede. Organizasyonları tıkladınız ve bütün senelerin ufak resimleri var orada. Birer tane resmi var. Belki oradan çözebilirsiniz.

0: Bakın size kopya da veriyorum. Oralardan çözülebilir bunlar. Ya da Instagram hesabı aktif. Instagram hesabından da görülebilir geçmiş yıllar. Ama biraz hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü ilk bize bunu yazan, iki sloganı bize söyleyen, yazan dinleyicimize hediyelerini göndereceğiz.
1: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
0: Bir anınız var mı peki böyle, ya bunu da paylaşmak isterim. Bazı şeyler tabii ki paylaşılamayabilir. Buna da anlayış gösteriyoruz. Ama böyle ya bunu da hiç unutmadım dediğiniz...
2: Yani bir keresinde dağıtımı aynı gün içerisinde iki farklı noktada yapacaktık ama çok uzak bir bölgeye gitmiştik. Ondan sonra etlerin bir büyük bir kısmını dağıttık, az bir şey kaldı. Sonra gideceğimiz ikinci noktaya gittik ama gideceğimiz ikinci noktada öbür koruma mesafe olarak uzaktı. Gittiğimiz zaman yani o da insanların sabahleyin erkenden kalkıp biz yani öğleden sonra gitmiştik. Bütün böyle ellerindeki o barkodlarla, belgelerle o da heyecanlı bir şekilde hala da bizi bekliyor olması. Yani ikinci defa giderken yani burası da çok uzak bir bölge. Acaba hani gideceğiz belki 3-5 insan için mi vesaire gibi düşünürken o da çok ciddi bir kalabalık. Ondan sonra insanların böyle uzun süreden beri, çünkü kuponlar şey yapın önceden dağıtılıyor. Belki bir hafta önceden dağıtılıyor. Yani belki o adam bir hafta boyunca günü gelse de ben de bu kuponla gidip etimi alsam diye bekliyor yani. Onu görünce ya böyle şey yapmıştım yani. Bu aslında yaptığımız için ne kadar o insanlar için bir önem ihtiva ettiğini fark etmiştim. Ve o da mesela böyle yaşlı teyzeler şey gibi sanki böyle yani böyle yoğun dini bir durumun içindeymiş gibi böyle duygulanmaları, böyle şey salavat getirmeleri, zikirlerle vesaire böyle size karşı böyle bakışlarından o gördüğünüz samimiyet böyle her defasında çok etkiliyor.
0: Yani düşünsenize ateş böceği gibi.
2: Evet.
0: Ateş böceği de gittiği yeri aydınlatıyor karanlıkta. Aslında sizler de gittiğiniz yerde onların en azından hem bağışçılar için hem alıcılar için bir ferahlatıcı yönü oluyor değil mi sanki?
2: Kesinlikle. Mesela bir tane teyze fonunu kaybetmiş. De yaşlı. Ondan sonra gelmiş orada oturuyor, ağlıyor. Yani ne etini isteyebiliyor, ne de işte kuponumu kaybettim de diyebiliyor falan filan. Gidince zaten ihtiyaç sahibi, beli bükülmüş. Ya mesela veriyorsunuz onu. Ya mesela sanki onu kuponunu kaybetmiş olmasına rağmen onu verdiğin zaman sanki çok büyük bir iyilik yapmışsınız gibi böyle bir hissediyor. Ama aslında biz o yüzden onun için getirdik yani. Yani böyle bir karşılıklı bir şey var. Nesin böyle yoğun,
0: o kadar
2: böyle,
0: uzak,
2: yoğun duyguların yaşandığı böyle durumlar.
0: O kadar uzak bölgelere gidiyorsunuz değil mi?
2: Tabii çok yani çok uzak bölgelere gidiyoruz. Hatta ben değil de mesela bizim bu bir yanardağ patlaması olmuştu. Bizim diğer oradaki görevli arkadaşlar gitmişler. Orada şehrin valisi bile ben bile gitmedim oraya demişti. Yani siz oraya da götürmüşsünüz, ekibleştirmişsiniz. Ben gitmedim. Yani valisi olmasına rağmen daha evvel oralara uğramamış.
0: Siz tabii
2: yani.
0: Buraya gidilecek dediniz ve gidildi.
2: Yani oraya giden arkadaşlar başka arkadaşlar, ben değil mi?
0: Yok, genel olarak yani Duha dedi ki buraya gidilecek.
2: Buraya tabii Duha o da bir şey gösterip inisiyatif alıp
0: evet.
2: Buraya gidilecek dedi. Kimsenin gitmediği yerler. Oradaki insanlar da tabii çok böyle memnuniyete vesile oldu.
0: Yani çok ulvi bir hizmetin içindesiniz. Bundan dolayı sizi misafir etmekten gerçekten onur duyduk. Böyle anlatırken biz de hayal kurduk. Dedik ki biz de acaba gidebilir miyiz? Hatta dinleyicilerimizden Duha'nın sitesinde var. Dağıtıma katılmak isteyenler oradan ulaşabilirlerdi ayrıca. Çok keyifli. Hem yerinde görülebilir hem de gerçekten insanın kendisini motive hissetmesi için de çok büyük bir olay diye görüyorum Duha organizasyonunu.
1: Gez, gör, ibret al.
0: Değerli Akra dinleyenleri, bugün Gez Gör İbret Al programımızda hayatımızın süreçlerinden bir yolculuğu konuştuk. Kurban Organizasyonu Endonezya özelinde İsmail Münir Karaca Bey'i stüdyomuzda misafir ettik. Kendisi Endonezya'dan gelip ayağının tozuyla stüdyoya girdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah daha farklı rotalarla da veya daha farklı konularda da sizi misafir ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
1: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: البادئ بالسلام بريء من الكبر صدق رسول الله فيما قال حضرت ابن مسعود البادئ başlayan. İki kardeş birbiriyle karşılaştığı vakitte evvela selamı veren, bu selamı versin diye beklemiyor. Kendisi selamı veriyor. Mesela kendisi belki yüksek bir adam olabilir ama karşısındaki bir daha zayıf bir insandır. O selam verirse o da aleyküm selam diyecek. Bu kibir alametiymiş. O selam verirse ben de aleyküm selam derim. Bu kibir alameti. Halbuki kendisi tenezzülen esselamu aleyküm ve rahmetullah derse bu da kendisine kibir olmadığına bir alametmiş. Yani selamı önden başlayın. Şimdi selamı vermek sünnettir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sünnettir. Sünnetin sevabı tabi sünnet nispetinizdir. Ve aleyküm selam diye sünnetin karşılığını vermek farzdır. Farzdır ama sünnetin sevabı burada farzdan üstündür. Çünkü ona da aleyküm selam demesine vesile oluyor. Sana Hidayet-i İslam'da bu selama çok önemiyet verilmiş. Müslümanlar daima birbirlerini teltif mukabilinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah tanınmanın başlıca alameti buymuş. Birbirlerine selamlar verirler ve selamlarla ayrılırlar. Giderken mesela bir odaya Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye girilir. Odadan çıkarken de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye çıkılır. Cemiyetlerde vesairelerde. Bu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'ın yerini hiçbir şey doldurmaz. Yani şimdi çeşitli zamanlara göre merhabalar var. Çeşitli merhabalar. Her kavmin, her milletindeyken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'ın yerini hiçbiri tutmaz. Birisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah baştan aşağı zikirdir. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Onun ismini anıyor. Yani Allah ismini nasıl anarken zikir oluyor? Esselam ismi de böyle zikirdir. Sonra Allah'ın rahmetini senin üzerine istiyor. Bu da ayrı bir ikram. Bereketini de istiyor. Bu da ayrı bir ikram. Sen de ona öyle mukabil ediyorsun. Şimdi Esselam'ın 10 sevabı var. Aleyküm'ün 10 sevabı var. Rahmetullah'ın 10 sevabı var. Berekatın 10 sevabı var. Şimdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin mi 30 sevap kazanıyor. Bu da mukabil ediyor. 30 da o kazanıyor.

Selam da. Ama günaydın da. Akşam şevkler hayırlısın da. Merhaba da bir şey yok. İnsanların arasında birbirine tanışmak için söylenen sözlerdir ki bir sevap verilmez onlara. Selam, sevaplar ancak bu selamlar üzerinedir. Cenab-ı Hak da bunu Kur'an-ı Azimüşşan'ında bize tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz de böyle tavsiye bulmuşlar. Onun için Müslümanlar daima birbirlerine karşı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerekten tavsiye etmelidirler. Asıl dersimiz iman idi de İslam'ın bilinmesi kolay. Kolay bilinir. Camiye giriyorsa, abdestini alıyorsa, Müslümanların arasına katışıyorsa Müslümandır deriz ona. Müslümanlığı tanımak, bilmek kolay. Fakat imanı tanımak biraz güç. Mesela namaz kılar ama imanı yoktur. Aldatmak için gider camiye. Seninle beraber yatar kalkar. Fakat imanı yoktur adamın. İmanın olmadığını nasıl biliriz acaba? Ona da bir şey var. Bu gerek bizim için, gerek insanın kendisi. Acaba ben mümin miyim, değil miyim? Kendisini şöyle. Çünkü iman denilmiyor ki de kemal lazım. Her şeyin kemali mutlum. Öyle hamlık olan, çürük olan şeyler iman olsa da bile makbul değildir. Şimdi benim imanım acaba Allah-u Teala'nın istediği iman gibi iman mı? Kendini yoklamak ister insan. Bakın nasıl bileceğim ben iman sahibi miyim? İşte amentü dedim. La ilahe illallah da dedim. Muhammedur Resulullah da dedim. Namaz da kılıyorum. Orucumu da tutuyorum. Sahil şeyleri de yapıyorum. Ama acaba imanım ne derecededir? Bunun ölçüsünü bilmek istersen kendini insan daha iyi bilir. Ben günahlara karşı ne derecedeyim? Günahlardan kaçmada. Takatım ne kadar benim? Ölçü var ya hapse. Şimdi günahlar deyince iki kısım tabii günahlar. Allah'a şükür. Tabii bir Müslüman zina etmez. Kumar oynamaz. Hırsızlık hiç yapmaz. Efendim, buna mümasil büyük günah denilen şeyleri istemez. Nefsinin çünkü çeşitli yolları var. Bir cihette galip gelse diğer cihetten de mağlup oluyor. Bu neden ileri geliyor? Bu imandaki zafiyetin alametidir. İman kavi oldu mu? Nasıl ki seni zinaya götürtmüyor? Nasıl ki sana içki içirmiyor? Nasıl ki kumar oynattırmıyor? Nasıl ki hırsızlık yaptırmıyor? Bu sefer sana hiçbir günahı işletmez. Afif. Hem afiftir hem kayıttır. Yani elinde de bağlı, ayağı da bağlı. Katliyen günaha gidemez. Bunu günaha götürtmeyen şey imanıdır. İman o hale gelecektir ki seni hiçbir fena yere sevk etmeyecek. Şimdi hacca gitmek bir sevaptır. Hem bulunur bir sevap değil, çok büyük sevaptır. Fakat insanların şimdi bir günahları var. Bu günahlarını döktürmek için işte hac en büyük yer. Oraya gittik mi? Oradan gelirken anadan doğmuş gibi geliyoruz. Hiç günah kalmıyoruz elimizden. Ama hukuku nas bakidir ha. Hukuku nas bakidir. Hukuku nası hiçbir şey affetmez. 100 defa hac etsen hukuku nas helallaşmadıkça onu Allah affetmiyor. Onun için şimdi bir günah var. Biz abdest alıyoruz. Abdest alırken günahlarımız dökülüyor. Camiye giriyoruz. Girerken dökülüyor. Camiden çıkıyoruz. Çıkarken günahsız çıkıyoruz. Oruç tutuyoruz. Günahlarımız dökülüyor. Sadakalar veriyoruz. Günahlarımız dökülüyor. Camiye gelirken attığımız adımlarla yine günahlarımız dökülüyor. Yani niyetlerimiz nispetinde her cihetten günahlarımız dökülüyor. Şimdi günah dökülme başka mesele. Olur ha. Günahsız da olabilirsin artık. Fenalık yapmıyorsun. Günah da işlemiyorsun. Safu, derviş, zahit bir adam. İnsanlarla da ilgisi yok öyle. Günahsız. Günahsız olmak başka işimdi. Bir de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir gönül var. Bir gönül var. Bu gönlün temizliği matlub. Matlub olan bu temiz gönlün temizliği lazım. Bu gönlün temizliği günahsızlıkla beraber oraya günahları sokmamak. Şimdi günahlar affolur. Affolmasıyla beraber gönülde pislikleri kalır onun. O gönülle pisliklerini akıtmamak. Mesela birisine bakarsınız. Bakmak suretiyle gözünüz vasıtası kalbinize bir pislik iner. Pislik demek fena şey. Bir pislik iner. Kalp bir havuza ve bir kuyuya benzetilmiştir. Gerek havuz gerek kuyu. Oraya bir pislik düşüyor. Ne vasıtasıyla? Gözünüz vasıtasıyla. Yol gönlüne gidiyor çünkü. Gönlüne giden yol vasıtasıyla gönlünüze bir pislik düşüyor. Tekrar bir daha bakıyorsunuz bir pislik daha. Bakıyorsunuz akşama kadar kaç tane böyle günah olarak baktıysanız bu günahların hepsi gözleriniz vasıtasıyla

gönlünüze dökülen birer pisliktir. Kulaklarınız vasıtasıyla da gıybet ediyorsunuz, efendim başkalarından dinliyorsunuz, kötü sözler dinliyorsunuz, yaramaz sözleri dinliyorsunuz. Bunlar dolayısıyla da gönlünüze yine günahlar, pislikler iniyor. Dilinizle yalan söylüyorsunuz, boş laf söylüyorsunuz, fuzuli laf söylüyorsunuz, efendim başkalarını gıybet ediyorsunuz. Bunlardan dolayı da yine kalbinize günahlar, yani pislikler dökülüyor. Şimdi o kalp haddi zatında temiz su fışkıran bir kuyu idi. İçiyorduk, kovalarımızı okuyoruz. Oradan sular alıyorduk, içiyorduk. Fakat bu pislikler dolayısıyla o kuyu pislendi. Pis su içerisine doldu çünkü. Çirkep sular doldu. Artık içilmez hale geldi. Afyon de etti, birikiyor çünkü. Birike koku peyda ediyor. Şimdi gönülde olan o pislikler dolayısıyla gönlün güzel suyu kayboldu. Güzel su kayboldu. Şimdi hacca gideriz, günahlarımızı döktürürüz ama o biriken pislikler gönülde duruyordu. O gönüldeki pislikleri gidermek için en büyük çare ve vasıta şu tulumba var ya, mesela tulumbaları basıyoruz, kuyudaki suyu dışarıya atıyor. O tulumba gibi kuyudaki suyu dışarıya atan zikrullah lazım. Öyle bir zikir yapacaksın ki bu zikir senin gönlündeki o pislikleri dışarıya atacak. Atabilirsen. Bunun için ama yine bir günahtan kazanacaksın dışarı çıkınca. Her ne kadar büyük günah işlemesen de küçük günahlar birike büyük olur. Küçük günahlar birike onlar da büyük olur. Onun için demişler ki evvela gelir yollarını kapamak lazım. Suyun çirkep sular, pis sular geliyor. O kuyu temizleyeceksiniz ama o pis sular kuyuya attıkça o kuyunun suyunu temizlemeye imkan yok. Öyleyse evvela gelen pis suların yolunu kapamak lazım ki içindeki pisliği atalım, temiz su meydana çıksın. Makuldür. Bu gözü kapayamazsınız, kulağı da dikeyemezsiniz, ağzı da tutamazsınız. Eli ayağı hiç tutamazsınız. Öyleyse mutlaka bir insanın hiç olmazsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Hacıya giderseniz görürsünüz orada Kıra denilen bir dağ var. Bu dağın içerisinde bir mağaracık var. 3 metre şeysin, 3 veya 4 metre şey, arşın genişliğinde bir yer. Mekke'de 3 mil mesafede bir yer. O tepeye çıkıyor o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O mağaranın içerisinde ses yok, seda yok, kuş yok, hayvan yok. Hiç incin yok yani. Orada Allah demesi kadar tatlı bir şey olur mu ya? Orada Resul-i Ekrem Allah diyor işte. Niçin onu Resul-i Ekrem öyle bir mağaraya çekiliyordu da? İhtiyacı mı var Resul-i Ekrem'in? Hiçbir ihtiyacı yok. Niçin çekiliyordu da orada Allah diyordu? Evinde deseydi ya. Demiyor. Gidiyor oraya. Yani kapamak lazım gelir yollarını. Gelir yolları kapanmadıkça insan ne kadar Allah dese de yine arkadan akıyor içeriye pislikler. Temizlenemez buyuyor. Temizlemek için mutlaka böyle bir inziva haline çekilip orada Allah'a kendini tam manasıyla verebilmek. Allah'a tam manasıyla verebilmek. Gece, gündüz senin yanında kimse yok. Yalnız Allah Allah. Kimse yok. Bu kimsesiz halinde ışığın da yok. Bir mezara benzer bir hal. Yarınki mezarın bugünkü temsili. Burada boyuna namaz kıl, efendim oruç tut, Allah diyeceksin. Allah diyeceksin. Bir de tefekküre dalacaksın ki bu varlığın sahibinin kudret kuvvetini bir şöyle hem temaşa diyor. Görüyorsun bakıyorsun ki kocaman ay, kocaman güneş, kocaman yıldızlar. İşte o bugünkü bilgilere göre daha buraya ışığı kaç yüz senede gelebilen ne büyük yıldızlar varmış ki bugün biz onları görmekten de aciziz. Onlar bugün bunları yaradanın hepsinin Halik-u Zülcelal Allah-u Tebarek ve Teala Hazretleri olduğunu şöyle o azamet-i ilahiyi düşünürken, müşahede ederken o Allah de işte sessiz bir yerde ne insana şey verir yani heybet, dehşet neler verir? İşte imanın kuvveti orada artar. Öyle yerde artar. O iman kuvvetlenip de böyle çıktığı vakitte temelde değil orada. Orada böyle bu hali keşfettikten sonra çıkar. Çıktıktan sonra günahlara karşı yüzünü de kaparsın, kulağını da dıkarsın, elini ayağını da tutarsın, ağzından bir lokmacığı da şey çıkarmazsın, boş çıkarmazsın. Peygamber Efendimiz dedi ki, قَالَ حَدَّثَنِي رَبُّ الْعِزَّةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى İbrahim Aleyhisselam da bana Rabbul Alemin

0: söylememi söyledi. Nedir? Kelimetü la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesi asni. Benim kalıptır. Hemen kâleha. Kim bu kelime-i tayyibeyi ihlas ile canı yürekten söylerse de halakusni. O benim kalaba girer. Emin azabi. Benim azabından da artık emin olur o kalime girdikten sonra. Diyor ki altında şu hadisi şu ravileriyle beraber bir deli okusanız deli ifakat olur diyor. Yani bunların yüzü suyu hürmetine büyük insanlar. Bunların yüzü suyu hürmetine bu rivayetlerle deli okusanız ifakat olur demiş. Bizim en büyük şaşkınlıklarımızdan birisi de hep keramet ummak, keramet beklemektir. Keramet beklemek. İnsanın kendisi keramettir zaten. Allah Teala velakat kerremna beni Adem diyor. Beni Adem'i yaratırken Allah kerametle yaratmış. Her tarafı keramet. Bak bugün beni Adem'in yaptığı günde gökte ordu uçuruyor. Keramet mi şimdi? Gökte ordu uçuruyor beni Adem. Çünkü beni burada Adem oğlu. Kim olursun? Siz de Allah'ın kulu. Bu Allah'ın kulları kerametle yaratılmış. Yaratılmışsın. Bak yerde tayyare, gökte tayyareler, denizlerde gemiler, efendim en vacil fenler hep beni Adem'in kerametiyle meydana geliyor. O senin görmek istediğin kerametler bugün zahiren işte herkesin yapabildiği şeyler. Asıl keramet diyor ki bu zat asıl keramet ve inneke le ala hulukun azim sırrına mazhar olmaktır. En büyük ahlak-ı İslamiye'ye nail olabilmiştir. Ahlak-ı İslamiye'ye nail olabildin mi? En büyük keramet sendedir işte. Bu ahlak-ı İslamiye olmasından sonra gökte de uçan ne kıymeti var? Kuşlar da uçuyor. Gökte uçmak hüner değil. Süratle gitmek, efendim işte bir anda şuraya gidiyormuş, bir anda buraya gidiyormuş. Bunlar da hüner değil. Bunu şeytan da yapıyor, bugün insan da yapıyor bak. Asıl hüner, ahlak-ı hamidenin, ahlak-ı hasenenin sahibi olup ve inneke la ala hulukun azim sırrına mazhar olabilmektir. Bu da ne ile olur? İmandaki kemal ile olur. İman ne zaman kemale erişir? O zaman sen ahlak-ı hasenenin sahibi olursun. Mal, mülk, çoluk, çocuk hiçbir şey senin gözünde olmaz. Bütün şeyin Allah'ın rızası olur. Ahlak-ı kamile demek Allah-u Teala'nın razı olacağı amelleri işlemek demektir. Ahlak-ı kemal ahlak Allah-u Teala'nın razı olduğu amelleri işleyebilmek ve onun razı olmadığı amellerden uzak kalabilmek imandaki kemal, ahlaktaki kemalin iktizasıdır. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat samadaniyesine vasfetsin, ahlakan böyle güzel, yüksek olan insanların arasına bizler de kabul buyursun.
1: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Bayram yolculuğunda güzergah ve araç bakımına dikkat. Bayram dönemlerinde trafik yoğunluğu ve denetimlerin her yıl olduğu gibi artması beklenirken Tem Otoyolu ve Boludağ kesiminde bugünden başlayan yoğunluklar söz konusu. Bu bayram trafikte sürücülerin dikkat edeceği hususlarsa yeni düzenlemeyle araçlardaki yangın tüpü ve ilk yardım çantasının yanı sıra pense, tornavida ve çekme alıtı gibi ekipmanların bulundurulması. Ayrıca radar ve hız koridorlarındaki yoğun denetimler. Yolculukta sürücüler için ilk adım yine araç kontrolü. Uzun yol öncesinde lastiklerin durumu, hava basıncı, fren sistemi, motor yağı, cam suyu, akü ve sileceklerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Elektrikli araç kullanıcıları için ise lastik basıncının yanı sıra batarya doluluk oranının mümkün olduğunca %20 ila 80 aralığında tutulması, yoğun olabilecek şarj istasyonlarına alternatif daha az yoğunlukta noktaların tercih edilmesi, yüksek hızın batarya tüketimini azaltacağından sabit hızda hareket edilmeye çalışılması ve araç yazılımının güncel tutulması önem taşıyor. Bayram yolculuklarında yağış bekleniyor. Bayram öncesi milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanırken meteoroloji verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli sağanak yağışlar var. Bayram döneminde yoğunluk yaşanan ana karayolu güzergahlarıyla yağış bölgelerinin çakışması sürücüler açısından sel, su birikintisi ve görüş kaybı riskini artırıyor. İstanbul'dan Ankara'ya uzanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu hattında beklenen sağanak yağışlar Türkiye'nin en yoğun bayram koridorlarında risk oluşturuyor. Tem Otoyolu ve D100 Karayolu'nda özellikle Bolu Dağı geçişinde su birikintisi ve düşük görüş ihtimali öne çıkıyor. Karadeniz'e açılan Samsun Amasya Tokat hattıyla Batı Karadeniz geçişlerinde de kısa süreli ancak etkili yağışların sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Doğu Anadolu'da ise Van ve Hakkari çevresindeki yüksek rakımlı yollarda heyelan ve taş düşmesi ihtimaline dikkat. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe, yolculukta en büyük riskin yağışla birlikte artan kaygan zemin olduğuna dikkat çekti. Özellikle asfalt yüzeylerin yağmurda ciddi risk oluşturduğunu belirten İntepe, yeni otoyollar yağmur geçişlerinde yüzeyde ciddi kayganlık oluşturuyor, genelde tek taraflı kazalara neden oluyor, araçlar su birikintisi ve hız etkisiyle kontrolden çıkabiliyor ve savrulma yaşanıyor. Diğer yandan telefonla konuşmak, dikkatli alması, takip mesafesinin unutulması kazaya davetiye çıkarıyor. Hedefiniz varış noktası değil, ilk mola olmalı. Sonra ikinci mola. 750 km üzeri yolculuklarda en az 3 mola verilmeli. Yağmurlu zeminde hız düşürmekten başka çözüm yok. Lastik bakım ve hava basıncı doğru değilse yolculuk çileye dönüşebilir. Ayrıca araçtaki herkesin arka koltuklar dahil emniyet kemeri takması şart, dedi. Bilgisayar başında çalışanlar

0: Kat, uzun saatler boyunca bilgisayar karşısında çalışmak sadece boyun ve sırt ağrılarına neden olmuyor, aynı zamanda göz sağlığını da etkileyebiliyor. Profesör Doktor Nil Günbek, ekran karşısında yanlış pozisyonda oturmak, baş ağrısı, odaklanma güçlüğü, çift görme ve duruş bozuklukları ile birlikte omurga sağlığını da tehdit ediyor. Uzun süre ergonomik olmayan koşullarda çalışmak, boyun ve sırt problemlerinin yanı sıra kas iskelet sistemi sorunlarına da yol açabiliyor, dedi. Bilgisayar ekranının göz hizasında konumlandırılması, ergonomik oturma düzeninin sağlanması ve düzenli aralıklarla mola verilmesi kritik önem taşıyor. Ayrıca kişiye özel egzersiz programları günlük yaşama entegre edilmeli. Görme problemi yaşayanlarda başın öne eğilmesi, yuvarlak omuz gibi postürel sorunlar da görülmekte. Bu kişilerin fizyoterapist ve uzman sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilerek buna göre bir rehabilitasyon programı çıkarılması gerekiyor, dedim. Çocuklar için dijital risk raporu. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı danışma raporu, çocuk ve ergenlerde aşırı ekran kullanımının halk sağlığı sorununa dönüştüğü uyarısında bulunuldu. Raporda sosyal medya, video oyunları ve sürekli telefon kullanımının uyku, okul başarısı ve ruh sağlığındaki etkileri gündeme geldi. Raporda ekran kullanımının artık çocukların ilk yaşlarından itibaren başladığına dikkat çekilirken, ergenlik dönemine gelindiğinde birçok çocuğun ekran başında, okulda veya uykuda geçirdiğinden daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ortalama günlük ekran süresinin ergenlerde 4 saatin üzerine çıktığı, gençlerin yaklaşık yarısının telefonda ne kadar zaman geçirdiğini, takip edemediğini söylediği aktarıldı. Raporda aileler için de bazı tavsiyeler yer aldı. Buna göre 18 aydan küçük çocuklar için ekran kullanımının tamamen sınırlandırılması, 6 yaş altındaki çocuklarda günlük sürenin 1 saatin altında tutulması, 6-18 yaş grubunda ise günlük 2 saat sınırının hedeflenmesi önerildi. Ayrıca ebeveynlere aile medya planı oluşturulması, çocukların ekran kullanımından önce ödev ve fiziksel aktivitelerini tamamlaması ve ev içinde teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlenmesi tavsiye edildi. Danışma raporunda okullara yönelik öneriler de dikkat çekti. Sağlık yetkilileri, eğitim kurumlarının cep telefonu kullanımına sınırlama getirmesi ve mümkün olduğunca kağıt kitap temelli ödevleri tercih etmesi gerektiğini savundu. Teknoloji şirketlerine ise yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri konusunda daha sıkı düzenleme çağrısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bugünlerde olduğu gibi bayram süresince de genel olarak yağışlı bir hava beklenmekte.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırkağaç Akhisar kavşakları kesiminde Isparta Beyşehir Ankara Kırıkkale Delice Kahramanmaraş Narlı Gaziantep Tokat Sivas Eskişehir Kütahya güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Hac özel bölümüyle Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu, dünyada, ahirette, her zaman, her yerde, iki canda üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, yani Buhari ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki, şuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eyyül ameli efsal. Peygamber Efendimiz'e sorular sordular. Dediler ki, ya Resulallah, amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir? Amellerin hangisi en faziletlidir, efsaldır, efsaldır diye efendim soruldu Peygamber Efendimiz'e, diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Kale, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, imanun billahi ve resulihi, Allah'a ve onun elçisine, yani Peygamber Efendimiz'in kendisine imandır. En önemli iş odur. En önemli eylem odur. En önemli efendim vazife odur. Allah'a kul olacak, Allah'ın varlığını, birliğini bilecek. Peygamber Efendimiz'in onun gönderdiği mübarek bir insan, peygamberlerin sonuncusu ama serveri olduğunu, insanoğlunun, insan neslinin, Beni Adem'in seyyidi olduğunu bilecek, sevecek, bağlanacak Peygamber Efendimiz'e. Bağlananlar ne güzel rüyalarında tatlı tatlı görüyorlar. Peygamber Efendimiz'in güzel güzel iltifatlarına nail oluyorlar. Memnun oluyorum. Mektup yazıyor. Kız üniversiteli. Hocam, rüyamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Biraz seviniyorum. Bak ne kadar güzel. Genç yaşta o mazhariyete eriyorlar. Tamam. İlk iş Allah'ın varlığını bilmek, Resulullah'ın onun peygamberi olduğunu bilmek ve bağlanmak. Ne olacak yani Allah'ın varlığını bilince? Allah'a itaat edecek, kulluğu güzel yapacak. Resul'ün varlığını bilince ne olacak? Onun sünnetine uyacak. Ona indirilmiş Kur'an'ı tanıyacak, Kur'an'ı öğrenecek, Allah'ın ahkamını öğrenecek ve efendim Resulullah'ın o ahkamın nasıl uygulanacağını öğretmesini anlayacak, öğrenecek. Resulullah'ın yolunda yürüyecek, sünnet-i seniyye çizgisinde yürüyünce tüm münafıklar, deccal, efendim, şeytan, efendim, fasık, facir, zalim, kimse öyle bir Müslümana zarar veremez. Sünnete sarılan Müslüman kurtulur. Sünnetten ayrılan Müslüman fitnelerin, felaketlerin, efendim, aldatmacaların karşısında yıkılır, kaybolur, mahvolur. Onun için sünnet-i seniyeye sarılacak. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bakın, Allah'a inanmak ve Resulüne inanmak. İkisi ayrılmaz birbirinden. Çünkü Allah'ın emirlerini bize bildiren onun elçisi olan Muhammed Mustafa. İkisi beraber tabi. Allah onu göndermiş, şey yapacağız. Ona tam tabi olacağız. Bir de tüm memaza. Sonra bundan sonraki sırada hangisi var? Bundan sonraki hangisidir? Ya Resulullah. Ya Resulullah diye sordular gene. Tamam. Birincisi Allah'a inanmak, Resulullah'a inanmak. Şimdi bazıları Türkiye'de var, Avrupa'da var, Amerika'da var. Karşılaşıyoruz. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Güzel. Efendim, teist yani ateist değil. Tanrı tanımaz değil. Normal, anormal. Teist, ateist. A, olumsuzluk takısı oluyor. Efendim, ateist. Tanrı tanımaz. Tanrı'yı inkar eden, münkir. Efendim, Tanrı'yı inkar eden, varlığını inkar eden değil. Teistim diyor ama yetmez. Teistsin ama, Tanrı tanırsın ama senin tanıdığın Tanrı'yı bir tarif et bakalım. Konuştuğu zaman çok yanlış, çok yanlış. Bakıyorsun çok yanlış. Doğrusunu nereden öğrenecek? Resulullah Muhammed Mustafa Efendimiz'den öğreneceği için imanun billahi ve resulih diyor. Çünkü başka türlü Tanrı deyince her birisi bir başka şeye tapınır. Öteki dinlerin mensupları da putları yapıp karşısında tapınmıyorlar mı? Eskiden beri tarih boyunca böyle olmamış mı? Onun için Allah'a ve Resulüne iman. Bir de sümme maza. Sonra bundan sonra nedir diye soruldu Peygamber Efendimiz'e. Gale buyurdu ki, el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmektir sonra. Demek ki amellerin en faziletlerini yapmaya çalışacağız bugünlerde. Bu hadis-i şerifte çok denk geldi şimdi. Birincisi Allah'a ve Resulüne, onun Resulüne iman. İkincisi Allah yolunda cihad. Bir de sümme maza. Bundan sonra ne gelir ya Resulallah? Üçüncü sırada ne gelir gibi. Yine sordular. Kale haccun mebrurun. Usulüne uygun, efendim güzel bir şekilde yapılmış olan hac diye Peygamber Efendimiz haccın da çok büyük bir şey olduğunu söyledi. Tabii hacca herkes gelemiyor. Türkiye'de şartlar var. Kura var hatta. Arabistan'dan sınırlamalar var. Vize var efendim. Sonra insanın kişisel olarak sıhhati uygun olmayabilir, parası olmayabilir. Efendim çeşitli başka maniler olabiliyor. Efendim herkes hac edemiyor. Her hac eden de hacc-ı mebrur yapamıyor. Yani makbul iyi bir hac, Allah'ın sevdiği güzel bir hac yapamıyor. O da en sevaplı işmiş. Allah hacca gelen kardeşlerimizi efendim uyanık Müslümanlar eylesin. Haccını güzel yapmaya muvaffak eylesin. Mebrur bir hac yapıp efendim cennetlik olmayı kazanıp, çünkü efendim el haccul mebrur leyse lehu cezaun illa cennet. Hacı mebrur yaptı mı mükafatı cennet, başka bir şey değil. Cennetten başka bir şey değil mükafatı. O mükafatı kazanıyor. Hacı mebrur yapanın mükafatı o kadar büyük. Bu usta pek çok hadis-i şerifler var. Efendim bu Zilhicce'nin 10 gününü, kurbana kadarki günleri en güzel şekilde çalışmalarla değerlendirmenizi biliyorum. Allah-u Teala Hazretleri büyük sevaplar kazandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ve Akradyo dinleyicileri ve diğer kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlı

de onu tevhid ve tazimle öyle canın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi'l-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız. Ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup

0: Hazreti Davud Aleyhisselam.
1: Biz ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davranışlara böyle mükafat veririz. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar, Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la beraber inananlar, hepiniz salih amel işleyin, çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Allah da ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve Zebur'u verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır.
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Poetry of you is praise of the tongue, from the heart of love inclining. As time goes by, on its horizon you stand, a moon amidst darkness, a star shining. A memory as fresh as fragrant flowers, qualities of a garden exhaling.

kameri ayların en sonuncusu olan Zilhicce ayında oluyor hac. Belli bir zamanda oluyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılıyor. Zilhicce'nin 10'u da Kurban Bayramı oluyor. Efendim Zilhicce ayı bitti mi? 12. ay bitmiş olunca artık kameri sene doluyor. Ondan sonra yeni yıl geliyor. Yeni yılda Muharrem ayı ile başlıyor. Şimdi Zilhicce ayının içindeyiz. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Bizim hacılarımızı buralılar seviyorlar. Efendim buranın idaresi de itimat ediyor. Yani tedirgin değil. Başka milletlerin hacılarına yapılan muameleden çok daha sıcak muamele yaptıkları söyleniyor. Bizim hacı babalar da sevimli insanlar, hacı teyzeler. Güzel davranışlarıyla, sevimli sokulgan, samimi halleriyle dikkati çekiyorlar. Zaten kıyafetlerinden belli, kırmızı, ay yıldızlı işaretlerinden belli oluyor. İşte böylece hacca doğru, hac yapma vazifesine doğru hazırlanıyoruz. Bu Zilhicce'nin hacca kadar olan, bayrama kadar olan 10 günü, 10 gün senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, sadakalar, namazlar, zikirler, hatimler, oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu günlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle, hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Cabir bin Hayyan ve Kimya. Modern kimyanın kurucusu, meşhur İslam alimi Tebe-i Tabi'indendi. Bazen El-Harrani ve Es-Sufi olarak adlandırılır. Bir aktarın oğluydu. Batıda Geber adı ile tanınır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak

0: olarak bilinmemekle beraber 721 ila 805 tarihleri arasında yaşayan Mucit, Horasan'ın başkenti olan Tus'ta doğdu. Küçük yaştayken ailesiyle birlikte Küfe şehrine gelip yerleşti. Emevi veliahtı Halid bin Yezid ve Peygamber Efendimizin torunu İmam Cafer-i Sadık'tan dersler alıp hizmetinde bulundu. Temel din ilimlerini ve tıp dahil bütün fen ilimlerini öğrendi. Kısa zamanda öylesine seçkin bir bilgi ve mevkiye ulaştı ki önce Harran Üniversitesi Fizik Kimya Profesörlüğüne, daha sonra da Reisül Müderrisin, bugünkü ismiyle rektörlük makamına getirildi. Bu arada halifenin özel doktorluğunu da yaptı. Himaye gördüğü Bermekilerin bir savaşta yenilmesi üzerine ömrünün sonlarına doğru Küfe'ye çekildi ve ölümüne kadar orada kaldı. Cabir, kimyasal reaksiyonlarda çeşitli maddelerden belirli miktarlarda bulunduğunu vurgulamış ve sabit oranlar kanununun yolunu açmıştı. Cabir'in başlıca uygulamalı başarısı ilk defa onun imbiğinde hazırlanmış olan mineral ve diğer asitlerin keşfi oldu. Uygulamalı bilimler alanında bir öncü oldu. Bu alandaki başarıları çeşitli metallerin hazırlanması, çeliğin gelişimi, kumaşın boyanması, su geçirmez kumaşın verniklenmesi, cam yapımında magnezyum dioksitin kullanımı, paslanmanın önlenmesini, altınla süsleme ve benzerlerini içermektedir. Damıtma işlemini sistematik ve kolay bir hale getiren imbik onun buluşuydu. Deneyselliğe çok önem veren Cabir, dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran bilgin unvanına sahiptir. Deneylerinde buharlaşma, süblimasyon, eritme ve kristallendirme için kullanılan metotlarda düzeltmeler yaparak bu metotları geliştirdi. Ham sülfürik asit ve nitrik asitlerin nasıl elde edileceğini kesin bir dille bildirdi. Ayrıca fiziğin optik dalıyla ilgili çalışmalar yapmış, optik kanunlarını keşfetmiş, mercekler teorisini ortaya koymuş, iç bükey aynalar vasıtasıyla güneş ışınlarını bir yere toplayıp uzak mesafeden ağaç dallarını tutuşturmuş veya bir kaptaki suyu kaynatmıştır.
1: Bir mucit, bir icat.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış olan ünlü Müslüman Amiral Cheng Ho'nun hayatını paylaşmak istiyoruz sizinle. Cheng Ho, 15. yüzyılın başlarında Batı Okyanusu'na yaptığı 7 seyahat ile ünlenmiş ve dünya tarihine geçmiştir. İslam dünyasında Hacı Mahmud Şems olarak bilinen Cheng Ho, 1371 yılında Yunnan eyaletinde Müslüman Çinli bir ailede doğmuştur. Endonezya'da ismi Cheng Ho ve Sam Po Kong olarak anılmaktadır. Cheng Ho'nun ataları Hui ulusundan olan Çinli Müslümanlardandır. Soyadları Ma'dır. Ma, Peygamber Efendimizin ismi Muhammed'in Çince'deki telaffuzundan gelmektedir. Cheng Ho'ya doğduğunda verilen isim Ma He'dir. Cheng Ho ismi ona, hizmetinde bulunduğu imparator tarafından verilmiştir. Müslüman Amiral Cheng Ho'nun dedesi ve babası, hac görevini yerine getirdiklerinden hacı olarak çağrılmış ve nesilden nesile ailesi hacı olarak adlandırılmıştır. Babasının adı Ma Hacı'dır. Annesi soylu bir aileden gelen, erdemli ve ahlakıyla anılan birisidir. Amiral Cheng Ho, Yunnan'ın ilk valisi Seyyid Acel Şemseddin Ömer Al-Bukhari'nin 6. kuşaktan torunudur. Bu zat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelmektedir. Seyyid Acel, Yunnan'ı 6 yıl boyunca adalet ile yönetmiş ve halk tarafından çok sevilen bir yönetici olmuştur. Yunnan'daki Müslüman varlığının güçlü olmasını sağlayan en önemli kişilerden biridir. Çinli Müslüman Amiral Cheng Ho'nun atalarından birisi de Suo Fei Er'dir. Kaynaklarda Buhara Emiri olarak geçmektedir. Çin'deki Müslüman camianın kurucusu olarak da nam salmıştır. Cheng Ho, 11 yaşındayken Ming Hanedanlığı ordusunun yaptığı baskında babasını kaybeder ve esir olarak Ming Sarayı'na getirilir. Daha sonra Ming Hanedanlığı'nın imparatoru olacak olan Prens Zhu Di'nin hizmetine verilir. Dürüstlüğü ve askeri dehasıyla saray erkanının güvenini kazanan Cheng Ho, Prens Zhu Di'nin imparator olmasıyla beraber mevkisinde daha da yükselir. İmparatorun emriyle deniz yoluyla batıya yapılacak seyahatlerin amiralliğine getirilir. Ming Hanedanlığı'nın gücünü tüm dünyaya göstermek isteyen imparator, onun kumandasında yaklaşık olarak 300 gemi ve 28 bin kişiden oluşan büyük filoları Batı Okyanusu'na gönderir. Filonun içinde gökbilimci, siyasetçi, harita çizeri, doktor, geleneksel tıp uzmanları, vaizler, etnograflar da vardır. Bu kişilerden biri Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Ma Huan'dı. Ma Huan, tercüman olarak Cheng Ho'nun bazı seyahatlerine katıldı. Tercümanlığın yanı sıra seyahatleri boyunca aldığı notlar günümüze kadar gelerek Cheng Ho'nun seyahatlerine dair bilgiler edinmek için aydınlatıcı bir kaynak olmuştur. Müslüman Amiral Cheng Ho, 1405 ile 1433 yılları arasında 7 sefere çıkmıştır. 37'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Endonezya limanlarından Sri Lanka'ya, Hürmüz Boğazı'ndan Filipinlere, Malay Takım Adası'ndan Arabistan'a, Vietnam'dan Hindistan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Çin'den Afrika'nın doğu sahillerine kadar ulaşmıştır.

Kristof Kolomb'un Amerika'ya seyahatinden 87 yıl önce yapılan bu seyahatler, hem Avrupa hem Asya tarihi için büyük değer taşır. Müslüman amiralin seyahatlerinin hiçbiri sömürge amacı içermemiş, sadece siyasi ve diplomatik ilişkiler amaçlanmıştır. Bu seyahatlerle Çin'deki bitki örtüsü genişletilmiş, Çin astronomisi ve Çin tıbbı ilerlemiş, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin'e değerli taşlar, kokular ve baharatlar getirilmiştir. Aynı zamanda Çin'deki gelişmiş tarım ve üretimle ilgili değerli bilgiler de gidilen yerlerdeki halkla paylaşılmıştır. Bu seyahatleri önemli kılan diğer bir nokta ise seyahatler için yapılan gemilerin büyüklüğü ve içindeki mürettebat sayısıdır. Cheng Ho'nun seyahatleri diğer seyahatlerle karşılaştırıldığında hiçbir donanma onun komutasındaki donanmanın seviyesine ulaşamamaktadır. Araştırmacılar bu donanmaya duydukları hayranlığı şöyle dile getirmişlerdir. Cheng Ho'nun donanması Vasco da Gama'nın Portekiz donanmasının 90 katı büyüklüğündedir. Gemideki denizci sayısı diğer donanmalardaki denizci sayısının 150 katından daha fazladır. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Güneydoğu Asya kıyı ticaret limanlarında Arap, Hintli, Çinli ve yerli Müslüman tüccarların ortak çabaları ile İslam coğrafyasının ilk adımları atılmıştı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de Cheng Ho'nun seyahatleri Güneydoğu Asya'daki İslamlaşma sürecinin hızını arttırmış ve Vietnam'dan Malay ve Endonezya takım adalarına kadar yayılmıştır. Seyahat edilen ülkelerle yapılan ticarette Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya'dan Çin'e yerel ürünler getirilmiştir. Bunlar çoğunlukla şifalı otlar, baharatlar, mücevherat ve hayvanlardan oluşmuştur. Yabancı bitkiler, hayvanlar ve otlar Çinlilerin yaşam biçimini zenginleştirmiş ve ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde Malezya'nın bir şehri olan Malaka'nın 15. yüzyılda Güneydoğu Asya'nın bölgesel gücü ve İslam'ı öğrenme merkezi olarak yükselişi de yine Cheng Ho'nun seyahatlerinin en önemli başarılarından biridir. Malaka'nın yöneticisi İskender Şah, 1406 yılında Aceh'den bir prensesle evlenip Müslüman olmuştur. Cheng Ho, 1409'da Malaka'ya ulaşmış ve İskender Şah'a ülkesini tanıdığına dair resmi tablet hediye etmiştir. Malaka ve Çin arasında ticaret yapılmıştır. Hatta Çin'den gelen malzemelerle Malaka'nın ilk kalıcı binaları inşa edilmiştir. Malaka diğer uluslardaki tüccarları cezbetmiş, önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu Asya tüccarları baharatlarını ve diğer yerel ürünlerini Malaka'ya

0: getirerek dünyanın geri kalan bölgelerine buradan ihraç ettiler. 1434 ile 1511 yılları arasında Malaka Sultanlığı'nın elde ettiği bu siyasi ve ekonomik güç, şüphesiz ki İslam'ın yayılmasına ciddi öncülük etmiştir. Cheng Ho ve filosu, Malaka'nın İslam'ın öğrenilmesi ve yayılması için merkez olma yolunu açmıştır. Cheng Ho, yaptığı seferler sırasında Endonezya'nın Java ve Sumatra adalarındaki mevcut Çinli yerleşim yerlerini buldu. Çin dışında yaşayan Çinlilerle karşılaşması, Cheng Ho'nun seyahatlerinin diplomatik ve ticari amaçlarına yeni bir açı kazandırdı. Bu Çinli Müslümanlar, Orta Asya ve Çin'in bazı bölgelerinden Moğol istilaları sebebiyle kaçan Hui Müslümanlarıydı. Cheng Ho, bu Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılanmış, hatta bölgedeki korsanlara karşı Cheng Ho'nun korunmasına destek olmuşlardır. O dönemde Java adasında Arap ve Hint tüccarların az bir kısmı Müslümandı. Hinduizm, Majapahit Krallığı ve seçkinler tarafından benimsenen bir dindi. Cheng Ho'nun seferleri, Endonezya'daki Çinli halkın gelişiminde ve İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasında doğrudan etkili olmuştur. İlk yaptığı çalışma, Çinli Müslümanları ve yurt dışı Çin topluluklarını yönetmek için bir yönetim sistemi kurmak oldu. Günümüzde Vietnam olarak bilinen Champa'yı kurduğu sistemin merkezi yaptı. Böylece Champa, deniz aşırı Çinli Müslüman topluluklardan sorumlu genel merkez oldu. Graf 1984, sayfa 14. Bu merkezin bir şubesi de Filipinler'de açıldı. Seyahatler devam ederken Cheng Ho, Java adasında Çin mimari örneklerinin olduğu camiler inşa etmeye başladı. Camilerdeki mimari tarz asırlar boyunca yeni yapılarda da uygulandı. Cheng Ho, 1433 yılında çıktığı 7. seyahatinde rahatsızlandı. Tarihçilerin bir kısmı Hindistan'ın Kozikode şehrinde de vefat ettiğini, diğer kısmında dönüşte gemisinde vefat ettiğini ve denize defnedildiği görüşüne sahipler. Allah ondan razı olsun.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Her kurban değerini kurban edildiği kapıdan alır. Bu noktada da en yüce kapının onun kapısı olduğunu unutmamak lazım. Gerçekten kurban bizim medeniyetimizin güzelliği. Kesiyoruz, dağıtıyoruz. Efendim, hakikaten insanlık olarak bir duyguyu, beraber olma duygusunu yaşıyoruz. O yüzden de kurban gerçekten insanlar arasındaki sevgi ve dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Kardeşlik duygularımızı güçlendiriyor. Zengin ve fakir arasındaki ilişkileri yumuşatıyor. Aynı zamanda Allah rızası için harcama alışkanlığı oluşturuyor. Efendim, zengini cimrilik hastalığından kurtarıyor. Dünya malı tutkunluğundan kurtarıyor. Dolayısıyla hakikaten kurbanla toplum bir şekilde dokunuyor. Sevgi dokunuyor. Ne diyelim, merhamet dokunuyor. Güzellikler dokunuyor. Bunların kaybolmaması lazım. Yani insanlar bir şekilde kurbanla aslında neyin için yaptıklarını bir şekilde idrak edebilsek. Yani keşke elimizden gelse de söz gelimi toprağa düşenler için, şehit olanlar için, vefat edenler için bedel olmak üzere kurbanlar kessek. Hatırlanacak olursa Haşimoğullarının yaşlı reisi, Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, canlarını ortaya koyan yiğitler için sürülerinden vazgeçmişti. Keşke biz de sürülerimizden vazgeçsek. Yani onların bedel olsun diye kurbanları 1, 2, 3, 5, 10 tane kesebilsek, yaklaşabilsek, sanırım bizim için bir ferahlık, inşirah olacaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim, develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında

0: en sevdiği ibadet, efendim, kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allah-u Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, ihtibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Ve kurbanın kanı yere daha damlamadan Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda kabul mekanına ulaşır. Allah-u Teala Hazretleri daha kanı yere düşmeden kabul eder. O halde bunu güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. Çünkü bu babanız, atanız İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Dostça bir tavsiye. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ömer'in Türebe'ye gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii, sebebi. Türebe seferi hicretin 7. yılında Şaban ayında yapılmıştır. Türebe, Mekke'ye 4 gecelik uzaklıkta bir vadidir. Mekke'den San'a ve Necran'a giden yol üzerindedir. Türebe'nin Medine'ye uzaklığı 6 mildir. Hilal oğullarıyla Amir bin Rebiya'ların ortaklaşa oturdukları bu vadi, Taif'teki Serat'tan başlayıp Necde kadar uzanan 20 günde gidilebilecek büyüklükte bir vadidir. Türebe'nin çevresinde Yesum ve Ferkat dağları bulunmaktadır. Türebe Vadisi'nde hurma ve çeşitli meyve bahçeleriyle ekinlikler vardır. Hevazinlerden 4 oymak, Cüşem bin Muaviye bin Bekr, Nasr bin Muaviye bin Bekr, Sa'd bin Bekr, Sakf bin Münebbih bin Bekr bin Hevazin oğulları Türebe'de toplanmış bulunuyorlardı. Sa'd bin Bekr oğulları hicretin 6. yılında da Hayber Yahudilerinin Medine'ye yapacakları baskında onlara yardımcı olmak üzere Fedek'te toplanmışlar ve yardımlarına karşılık olarak da bir yıllık hurma mahsulünün kendilerine verilmesini istemişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onların böyle Türebe'de toplanmış olduklarını haber alınca Hazreti Ömer'i 30 kişilik bir birliğin başına geçirerek Türebe'ye gönderdi. Hazreti Ömer Hilal oğullarından bir kılavuzla yola çıktı. Geceleri yürüdüler, gündüzleri gizlendiler. İslam birliğinin kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber alınca hevazinler kaçtılar. Hazreti Ömer, hevazinlerin yurtlarında hiç kimseye rastlayamadığından Medine'ye dönmek üzere Necd yolunu tuttu. Cedr nahiyesine eriştiği sırada kılavuz Hazreti Ömer'e, ''Hasam oğullarından başka bir topluluğu bırakıp gidecek misin ki onlar yurtlarındaki kuraklık yüzünden buralara kadar gelmiş bulunuyorlar?'' dedi. Hazreti Ömer, Resulullah Aleyhisselam onlarla çarpışmamı bana emretmemiş ancak Türebe'de hevazinlerle çarpışmayı gaye edinmemi emretmiştir dedi ve Medine'ye döndü. Hazreti Ebu Bekir'in Necd'deki hevazinlere gönderilişi. Seferin tarihi ve sebebi. Hazreti Ebu Bekir'in Necd seferi hicretin 7. yılında olup Hazreti Ömer'in Türebe seferinin devamı sayılabilir. Seleme bin Ekva'nın bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'i de askeri bir birliğin başına geçirerek Necd'e doğru yola çıkardı. Geceleri parolaları emit emit sözüydü. Mücahitler hevazinlerin yurtlarına geceleyin ansızın baskın yaptılar. Hevazinlerden bazılarını öldürdüler, bazılarını da esir aldılar. Hevazinlerin mallarından ellerine geçirebildiklerini itinam ettiler.

0: Beşir bin Sad'ın kumandası altında Mürre oğullarına gönderdi. Mürre oğulları Fedek'e komşuydular. İşleri güçleri orasıyla olurdu. Beşir bin Sad rastladığı davar çobanlarına Mürre oğullarının nerede bulunduklarını sordu. Çobanlar, "Onlar vadilerindedirler," dedi. Gerçekten de o sırada susuzluk yüzünden Mürre oğulları kışlık vadilerine çekilmiş bulunuyorlardı. Mücahitler Mürre oğullarının orada bulabildikleri davar, deve ve sığırları Medine'ye doğru sürüp yol almaya başladılar. Çobanlardan biri "İmdat, imdat!" diye koşup giderek durumu Mürre oğullarına haber verdi. Mürre oğulları Medine'ye yönelen İslam birliğinin ardından pek çok sayıda adamlarını koşturdular. Geceleyin İslam birliğine yetiştiler ve birden baskın yaptılar. Sabah oluncaya ve Müslümanların okları tükeninceye kadar çarpıştılar. Sabahleyin hep birden Müslümanların üzerine saldırdılar. Beşir bin Sad'ın arkadaşları şehit oldular. İçlerinden kurtulup dönebilenler döndü. Beşir bin Sad çarpışa çarpışa yere baygın düştü. Mürre oğulları davar, deve ve sığırlarını geri çevirip yurtlarına döndüler. İslam birliğinden sağ olarak Medine'ye gelip başlarına geleni Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilk haber veren Ulbe bin Zeyd el-Harisi oldu. Beşir bin Sa'd ise şehitler arasında akşama kadar kaldı. Akşam olunca canını dişine takarak Fedek'e kadar gelip ulaştı. Orada bir Yahudinin yanında günlerce kaldı. Yaraları iyileşti. Yola gidebilecek gücü kazandı. Dönüp Medine'ye geldi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarını

Onlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Elini öpeceğiz. Gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız. İkramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz. Hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Hazreti Fatıma, gelinlerin en değerlisi. Bir tas, bir yorganla evlendi. İşleri zordu ve bir yardımcı istiyordu. Utana sıkıla Allah Resulü'nün yanına geldiler ve isteklerini ilettiler. 38. bölüm. Peygamberimiz mescidin sofasında yatıp kalkan ve eğitimlerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan gençlerin o yardımcılara daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirterek onların bu isteğini yerine getiremedi. Daha sonra da size benden istediğinizden daha hayırlı bir şey vereyim mi diye sordu. Evet dediler. Gece yatmadan önce 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyin buyurdu. Peygamberimizin bu sözleri yatmadan önce söylenen bu kelimelerin Allah'ın yardımına vesile olacağını ifade ediyordu. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Peygamberimiz bir gün parmağındaki gümüş yüzükleri gördüğünde ''Ya Ayşe bunlar nedir?'' diye sordu. ''Ya Resulallah bu yüzükleri sizin için takmıştım.'' dedim. ''Onların zekatını veriyor musun?'' deyince ''Hayır.'' dedim. Bunun üzerine ''Onların zekatını vermemen cehennem ateşinden nasiplenmen için sana yeter.'' buyurdu. Medineli Müslümanlardan Salebe bin Hatip peygamberimizin yanına gelip ''Ya Resulallah bana mal vermesi için Allah'a dua et.'' dedi. Allah Resulü ise ''Şükrettiğin az mal, şükretmediğin çok maldan hayırlıdır.'' diyerek bu duadan kaçındı. Salebe bir süre sonra tekrar gelip aynı şeyi

istedi. Peygamberimiz, ey Salebe, Allah'a yemin ederim ki dağların ve taşların altın ya da gümüşe dönüşüp benimle yürümelerini isteseydim muhakkak yürürlerdi. Sen Allah Resulü gibi az mala kanaat edip şükretmez misin? Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Buyurdu. Salebe ısrar edip duruyordu. Ya Resulallah, bana mal vermesi için Allah'a dua et. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer duan sonucunda zengin olursam o maldan herkesin hakkını ödeyeceğim, dedi. Peygamberimiz onun bu ısrarları üzerine Allah'ım Salebe'ye mal ver diyerek dua etti. Salebe'nin elindeki koyunlar böcekler gibi üreyip büyük sürüler haline dönüştü. Şehir ona dar gelmeye başladığında Medine'nin dışındaki bir vadiye yerleşti. İşlerinden ötürü önceleri mescide gelemedi. Daha sonra da cuma namazlarının dışındaki bütün namazlarını terk etti. Koyunları binlere ulaşınca onu da kılamaz oldu. Peygamberimiz Salebe ne yapıyor diye sorunca sahabiler ondan haber verirdi. Allah Resulü ise yazık oldu Salebe'ye, yazık oldu Salebe'ye deyip dururdu. Bunun üzerine bir ayet nazil oldu. Onların mallarından bir zekat al ki onunla kendilerini temize çıkarmış, mallarına bir bereket vermiş olasın. Onlar için dua et. Senin duan onlar için bir rahatlıktır. Allah her şeyi işitip bilendir. Tevbe suresi 103. ayet-i kerime. Peygamberimiz bu ayet indiğinde çevredeki zenginlere 3 kişilik bir zekat heyeti gönderdi. Bu kişiler kendisine gelince Salebe çok kızarak bu bir cezadır ya da ona benzer bir şeydir. Ben böyle bir şey duymadım. Şimdi gidin daha sonra uğrayın dedi. Zekat toplayan kişiler bunun üzerine Salebe'nin yanından ayrılarak başka bir zengin olan Sülemi'nin yanına gittiler ve zekatla ilgili ayeti okudular. Sülemi sürüsünün en güzel ve en vesili devesini seçerek verdi. Vergi toplayan kişiler bu devenin zekat miktarını çok aştığını söyledilerse de Sülemi, hayır bunu alın ben onu gönül rahatlığıyla veriyorum. Allah'ın emri olduğundan verdiğim deve de benim sayılır dedi. Zekat toplayan kişiler bir kez daha Salebe'ye gittilerse de ondan yine kötü sözler duydular ve ne yazık ki elleri boş döndüler. Peygamberimiz bu kişilerin bir şey söylemesini beklemeden yazık oldu Salebe'ye buyurdu. Zekatını fazlasıyla veren Sülemi'ye de bereket duası yaptı. Allah kısa bir süre sonra indirdiği ayette şöyle buyurdu. Onlardan bazıları eğer Allah bize lütuf ve kereminden mal ihsan ederse muhakkak ki onların zekatını verecek ve salih bir kul olacağız diye söz vermişlerdi. Ne zaman ki Allah istediklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip dururlardı. Nihayet Allah onların kalplerini verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söylemeyi adet haline getirdikleri için münafıklığa çevirdi. Tevbe suresi 75 ve 77. ayetler. Tevbe suresinin nazil olması üzerine birkaç kişi Salebe'ye koşarak yazıklar olsun sana Allah senin hakkında ayet indirdi dediler. Salebe bunun üzerine zekat vermek isteyince Allah Resulü senden zekat alamam Allah bunu yasakladı buyurdu. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in yanına gelen Salebe bu isteğini bir kez daha tekrarlayınca Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün kabul etmediği bir zekatı ben de kabul edemem cevabını verdi. Salebe uzun bir ömür sürdü. Hazreti Ömer zamanında da zekat vermek istedi. Fakat Hazreti Ömer hem Allah'ın Resulü'nün hem de Ebu Bekir'in kabul etmediği bir zekatı senden almam diyerek onu reddetti. Salebe, Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında ölüp gitti. Bu olay ben sizin Allah'a ortak koşmanızdan değil, dünya zevklerine kapılmanızdan ve sizden öncekiler gibi yok olup gitmenizden korkuyorum diyen Allah Resulü'nün bu korkusunda ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyordu. Peygamberimiz münafık

0: Onların üç özelliğini belirtirken onlar yalan söylerler, verdikleri sözleri tutmazlar ve kendilerine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet ederler buyurdu. Seni kim kurtaracak? Müşriklerden Salebe oğulları adıyla bilinen bir kabile, çok sayıdaki çapulcu ile birlikte Medine çevresindeki yerleri yağmalardı. Peygamberimiz hicretin 3. yılında onların üzerine bir sefer düzenledi. Yarı yolda şiddetli bir yağmura tutuldular. Çapulcular onları gözlüyordu. Peygamberimiz yağmur dindiği zaman üzerindeki ıslak elbiseleri bir ağacın dalına asmak için tenha bir yere çekildiğinde onların Gavres adlı reisi gizlice sokularak yanına geldi ve kılıcını kaldırıp "Ey Muhammed, seni benden kim kurtaracak?" dedi. Peygamberimiz "Allah" diye cevap verdiği zaman Gavres sanki iki omuzunun arasında bir darbe yemiş gibi yerlere yuvarlandı. Elindeki kılıcı da yere düşmüştü. Peygamberimiz Gavres'in kılıcını aldıktan sonra "Peki seni benden kim kurtaracak?" dedi. Daha sonra onu İslam'a davet etti. Gavres kabilesinden çekindiği için bu teklifi kabul etmek istemiyordu. Fakat Allah Resulüne karşı hiçbir zaman savaşmayacağını, savaşanların yanında da yer almayacağına söz verdi. Peygamberimiz onu serbest bıraktı. Gavres kabilesinin yanına döndüğünde, "Ben insanların en hayırlısının yanından geliyorum" diyerek olanları anlattı. İslam ordusu çarpışma yapılmadan geri döndü. İki nur sahibi. Allah Resulü'nün kızlarından Rukiye ile evlenen Hazreti Osman, onun vefatından sonra yalnız kalmıştı. Son derece üzgündü, içine kapanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini sorunca, "Ya Resulallah, bana olan hiç kimseye olmadı. Eşimin vefatıyla aramızdaki akrabalık bağı kesildi" dedi. Peygamberimiz ise, "Ey Osman, Yüce Allah diğer kızım Ümmü Gülsüm'ü de sana nikahlamamı buyurdu ve bunu bana Cebrail'le bildirdi" dedi. Hazreti Osman, Allah Resulü'nün iki kızıyla da evlendiğinden iki nur sahibi anlamına gelen Zinnureyn lakabıyla anılıyordu. Peygamberimizin Hafsa validemize nikahlanması da yine aynı yıl içinde gerçekleşmişti. Hazreti Hasan'ın doğumu. Hicretin 3. yılı içinde Hazreti Ali ve Fatıma'nın ilk çocukları olan Hasan doğdu. Peygamberimiz onun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduktan sonra kızı Fatıma'ya bebeğin saçlarını kesmesini ve o saçların ağırlığı kadar gümüşü sadaka niyetiyle dağıtmasını söyledi. 7 günlük olduğunda Hazreti Hasan için 2 koç kurban edildi. Bu arada sünnet de ettirildi. Peygamberimize onun kadar benzeyen bir erkek, Hazreti Fatıma kadar benzeyen bir hanım daha yoktu. Hazreti Fatıma bu oğlu için, "Peygambere benzeyip de babasına benzemeyen yavru" derdi. Efendimizin ikinci torunuysa Hazreti Hüseyin'di. Allah Resulü çok sevdiği bu torunları için, "Hasan ve Hüseyin cennetlik gençlerin önderleridir" buyurmuştu. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın iki de kız evlatları dünyaya geldi. Hazreti Fatıma onların isimlerini Ümmü Gülsüm ve Zeynep koymuştu. Bu isimler vefat eden ablalarına aitti. Ümmü Seleme validemizin oğlu Ömer bin Ebu Seleme anlatıyor. Peygamberimiz kızı Fatıma ile torunları Hasan ve Hüseyin'i çağırıp onları sırtındaki geniş örtüyle sardı. O sırada yanlarına gelen Ali'yi de örtünün içine alıp, "Allah'ım, bunlar benim ev halkımdır. Onlardan günah kirlerini gider ve kendilerini tertemiz kıl" diye dua etti. Hazreti Ayşe validemiz de bu olayı görmüştü. Şöyle diyordu: "Allah Resulü'nün üzerinde siyah yünden yapılmış nakışlı bir aba vardı. O sırada yanına torunu Hasan geldi. Peygamberimiz üstündeki örtüyle onu sardı. Daha sonra sırasıyla Hüseyin, Fatıma ve Ali geldiler. Allah Resulü onları da abayla örttükten sonra Kur'an okudu. Peygamberimizin okuduğu yer Ahzab suresinin 33. ayetiydi. Rabbimiz bu ayette Ey ehli beyt! Allah sizden kirleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister buyuruyordu. Ehli beyt, ev halkı anlamındaydı ve Peygamberimizin soyundan gelen, yani Hazreti Fatıma ve Ali'den çoğalan nesil için kullanılmıştı. Üzücü haber. Annesi tarafından henüz 8-10 yaşlarındayken Peygamberimizin yanına verilen ve bütün hayatı boyunca ondan ayrılmayan Enes bin Malik anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cebrail aleyhisselamın yanına gelmesi üzerine Ümmü Seleme validemize kapıyı kapatmasını ve içeriye kimseyi almamasını tembih etti. O sırada Hüseyin koşarak geldi ve kapıyı zorlayıp girdikten sonra dedesinin kucağına atladı. Efendimiz onu öpüp kokladı ve omuzuna bindirdi. Müşriklerin çocuklarını Müslümanların çocuklarından ayırmayan Allah Resulü elbette ki torunlarına karşı derin bir sevgi duyuyordu. Fakat Hazreti Cebrail, ''Ya Resulallah, Hüseyin'i çok seviyorsun ama bir gün senin ümmetinden bazı kişiler onu öldürecekler.'' dedi. Allah Resulü'nün gözleri doldu. ''Demek onu Müslümanlar öldürecek ha?'' deyince Hazreti Cebrail, ''Evet ya Resulallah, istersen onun öldürüleceği yeri de sana göstereyim.'' dedi. Daha sonra da o yerden aldığı bir avuç toprağı kendisine verdi. Efendimiz bu toprağı eşi Ümmü Seleme'ye teslim ederken, ''Bu sana emanettir. Onun kan rengine dönüştüğünü görürsen bil ki Hüseyin öldürülmüştür.'' dedi. Ümmü Seleme o toprağı bir çanağa sakladı. Sık sık bakıp dururdu. Hazreti Ali Efendimiz yardımcısı Ebu Abdullah'la birlikte Sıffin'e giderlerken Fırat Nehri kenarında bir mola verdiler. Burası Ninova'ya yakın bir yerdi. Ebu Abdullah niçin durduklarını sorduğunda Hazreti Ali şunları anlattı. Bir gün Allah Resulü'nün yanına gittim. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Ya Resulallah, seni bu kadar ağlatan şey nedir diye sorunca, biraz önce Cebrail yanımdaydı ve bana Hüseyin'in Fırat Nehri kenarında şehit edileceğini haber verdi dedi. Daha sonra bir avuç toprak uzatarak, ey Ali, Hüseyin'in toprağından koklamak ister misin diye sordu. Evet derken ben de onunla birlikte ağladım.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur.

O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri nice güzel günlere, cumalara sıhhat afiyetle, huzur ve saadetle ulaşmanızı cümlenize nasip eylesin. Efendim, ben haçla ilgili bilgiler vererek oradaki ve beni dinleyen dünyanın muhtelif yerindeki kardeşlerime bazı haçla ilgili güzel haberler vermek istiyorum. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbni Abbas ve Cabir radıyallahu anhım hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna Haccetül Veda deniliyor. Tabi hacca bir hac demek. Haccetül Veda, veda haccı. Ama bu hacca kelimesini bazı alimler hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Hicetül Veda, yani hicce o zaman sene demek. Hicetül Veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicretül Veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece üç tane haccı olduğu rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç defa ömre yaptı? Efendim Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre efendim dört defa ömre yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ömre yalnızca hac mevsiminin dışında bu mübarek yerleri yapılan ziyaret, Kabe'yi tavaf ve Safa Merve arasında sa'y etmek. Dört defa yapmış. Bir de bu Haccetül Veda'da yaptığı, haccıyla beraber yaptığı ömre var. Demek ki Peygamber Efendimiz'in haccı üç tane, ömresi beş tane olmuş oluyor. Bu bilgiden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fe haccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret. Adı da hac kelimesinin manası ziyaret demek. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim bu konuşmamda. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim yekûl, Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe

Hepsini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kemayyen fil kiru hubzel hadisi zehebi vel fıdda. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var. Sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşer şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse, efendim yabancı maddelerinden ayıklanıp safi bir maden haline gelince, saf maden haline gelirse, bunun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor. Yani enteresan bir şey, insan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar, şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabi zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan, demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor ama bir de yerine Allah başkasını veriyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, sevgili dinleyiciler, hadis-i şeriflerini size her zaman söylüyorum, çok seviyorum çünkü yeminle söylemiş Peygamber Efendimiz, vallahi zekat vermekten, sadaka vermekten mal azalmaz. Yani Allah daha fazlasını verir, daha da zenginleştirir, bereketini verir. Bir ağacı efendim dallarına kıyamıyorsunuz, bulamıyorsunuz, o sene mahsul az oluyor veya mahsuller küçücük oluyor. Ama ağacı usulüne uygun bir uzmana dallarını kestiriyorsunuz, budamak deniliyor. Dalları kesiyorsunuz, eyvah ağacın dalları gitti. Eyvah, bir telaş bilmeyen bir insan uzaktan telaşlanabilir ama yeni dallar sürüyor ve yeni meyveler geliyor ve meyveler iri oluyor, güzel oluyor budanmış bir ağaçta. Tabii bunu ömür boyu insanlar denedikleri için her sene meyvacılar ellerine testereleri alırlar, ağaçlara çıkarlar, kıtır kıtır dalları keserler. Ama bu kesmenin sonundan daha çok bereket geldiği için yapıyorlar. İşte bunun gibi, yani Allah'a yapılan ibadetlerin, efendim Allah yolunda harcanan paraların da durumu böyle. Vallahi zekat vermekten, fakire sadaka vermekten mal azalmaz, Allah daha çok verir. Vallahi hacca ömrüye milyonlar gidiyor, Araplara paraları yediriyorlar filan diyorlar, ibadetlerin hikmetlerine, sevaplarına, mükafatlarına inanmayan kimseler, Araplara paracıklar gidiyor diyorlar ama kendileri Avrupalılara paracıkları yediriyorlar. Hatta efendim Casablanca'ya, bilmem bilmediğimiz başka kumar yerlerine, Avrupa'nın bilmem Monte Carlo'suna gidip, ama hacılar hacca gideceği zaman dövizler gidiyor, paralar gidiyor filan diyorlar ya, işte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fakirliği de giderir. Ben de giderir, kişinin şahsen fakirliğini de giderir,
milletçe, devlet

milletçe, ümmetçe yapıldığı zaman bu iş, ümmetten de fakirlik gider. İbadetlere düşüldükçe Allah Teala Hazretleri onun mükafatını kat kat fazla fazla efendim veriyor, çıkartıyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kablehu ve fi rivayetin el haccu yagsilu zunube kema yagsilu ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun, hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır, öyle bir ibadeti yapmaya muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım. Efendim Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam efendim Hint kıtasına indirildi diye rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Hindistan'dan efendim nice defalar şeye gelmiş, yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem Aleyhisselam'ın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki kâne sallallahu aleyhi ve sellem yekûl yenzilu alâ ehlil beyti külle yevmin miyetun ve iştirûne rahme sittûne littâifîn ve erbaûne lilmusallîn ve iştirûne linnâzırîn. Bakın bu hadis-i şerifte de yine duymamışsanız daha önce sürpriz olacak, şaşıracaksınız. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu Beytullah'ın etrafında oturan bu insanlara, bu mescid-i şerife gelip Kabe'nin karşısında oturan insanlara, bunlara ehlil beyt diyor. Yani burada bu ehlil beytin manası Kabe'yi ziyarete gelmiş olan bu insanlar, mescid-i harama girmiş olan cemaat demek yani. Bunların üstüne her gün 120 rahmet iner buyuruyor Peygamber Efendimiz. 120 rahmet iner. Ne olur? Efendim 120 rahmet nasıl taksim olur onu bildiriyor. Sittune littaifin. Bu şeyde Mescid-i Haram'da ibadetin en sevaplı şekli Kabe-i Müşterefe'yi tavaf eylemek. Kabe-i Müşterefe'yi tavaf etmek nasıl oluyor? Hacer-i Esved'in karşısında duruyorsunuz. Tenha ise efendim elinizi sürüp öpüp efendim istilam ediyorsunuz. Kalabalık ise uzaktan elinizi, iki elinizi kaldırıp namazda Allahu Ekber dediğimiz gibi efendim Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi Allahu Ekber diyorsunuz. Tavaf başlıyor. Tavaf 7 defa dönüşe deniliyor. Bir dönüş şap deniliyor. 7 tane şap bir tavaf oluyor. Tavaf 7 şaplık bir dönüş demek yani. En büyük sevap Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf edenlere veriliyor. 120 rahmetin 60'ı yani yarısı tavaf edenlere veriliyor. Tavaf namaz gibidir. Sadece namazdan farkı yürünüyor ve bir de konuşulabiliyor. Ama tabii dua ile meşgul olsa daha iyi de konuştuğu zaman yani tavaf bozulmuyor. Nasıl tavaf ediliyor? Kabe-i Müşerrefe'nin Hacer-i Esved köşesinden efendim şöyle Hacer-i Esved köşesinden sağa doğru yürüyorsunuz. Yani Kabe-i Müşerrefe sol yanınızda olmak üzere şöyle saatin hareketinin aksi, saat dönüşünün aksi istikamette önce Rükn-ü Irakiye gidiyorsunuz. O bir köşesi yukarıdaki Altınoluk'un sağındaki köşe. Ondan sonra dönüyorsunuz, dönüşün.

devam ediyorsunuz. O alçak yarım daire şeklindeki hatim, Hicri İsmail duvarının yanından, dışından olması lazım. Öbür köşeye kadar dönüyorsunuz. O köşenin adı Rükn-ü Şami, yani Suriye tarafına rastlıyor. Ötekisi Irak tarafına rastlıyorsa, kuzey taraf bunlar. O dönmeye devam ediyorsunuz. Rükn-ü Yemani'ye geliyorsunuz. O da Yemen tarafına rastlıyor. Ondan sonra dönüp tekrar Hacer tarafına geliyorsunuz. Saatin dönüşünün aksi bir istikamette Kabe'nin etrafında bir defa döndünüz. Buna bir şavt deniliyor. 7 defa dönülüyor. Bu çok kıymetli bir ibadet. 7 dönüşten ibaret. Tavaf deniliyor buna. Tavaf yapana da taif deniliyor. Tavaf eden kişi demek. İsmi faiz sigasıyla. Beyt-i Şerife inen Allah'ın muazzam sevaplarının, efendim, rahmetlerinin, mükafatlarının %50'si tavaf edenlere. Yani 120'nin 60'ı. Ve erbaune lil musallin. Tabi bazıları tavaf etmez. Mescidin öbür sakin yerlerinde Allahu Ekber der, namaz kılar. Nafileten, fazileten namazlar kılar. Kazası varsa kaza namazları kılar. Tabi namaz kılmak da sevap. 120'nin 40'ı, yani %33'ü gibi oluyor. Efendim, yarısı şeye, tavaf edenlere, üçte biri de efendim namaz kılanlara veriliyor. Bu da tamam. Geriye kaldı 20.000. Yune lin nazirin. Bakın bu çok enteresan. 20 sevapta, yani %16 filan eder. 16 küsuru eder. O da Kabe'ye bakanlara sevap veriliyor. Yani Kabe o kadar mübarek, heybetli, sevaplı bir yapı, mübarek bir bina ki oturup bakanlar bile efendim Beyt-i Şerif'e inen rahmetin %16 küsurunu efendim alıyorlar. Kabe'ye bakmak sevap. Bazı şeylerin yüzüne bakmak sevap olduğunu hadis-i şeriflerden biliyoruz sevgili kardeşlerim. Burada şimdi Mekke'de olduğumuz için Kabe'ye bakmanın sevap olduğunu bu hadis-i şeriften naklen size söylemiş olduk, ama ben size başka sevaplı şeyler de söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'e bakmak da aynı şekilde sevap. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'in sayfasını açsa, baksa, okuma bilmese bile gözüyle baktığı zaman bile sevap kazanır. Bu bir sevap. Sonra insan annesinin babasının yüzüne sevgiyle, saygıyla bakarsa o da sevap. Hocası, üstadı onun yüzüne sevgiyle bakarsa o da sevap. Böyle bazı sevaplı şeyler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, yine bir başka müjde, sizleri yani böyle heyecanlandırıyorum uzaktan, efendim size şevk duyun diye, inşallah önümüzdeki seneler gelirsiniz diye dua ederek, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, el huccacu vel ummaru veftullah, in da'avhu ecabehum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, el huccac, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da, veftullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş, efendim, ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft, elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İnde'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse, Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde avhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabehu, kendisinin davetlisi olduğu için efendim onların dualarına icabet eder. Ve in istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş, şimdi anladım, pişmanım, estağfurullah, el azim ve etubu ileh diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş. Bir başka hadis-i şerif daha var. Efendim, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, buyururdu ki Peygamber Efendimiz, istemta'u bihazel beyt, fakat üdüme merreteyni ve yurfa'u fil salise, yani badet salise. Buyurmuş ki bu hadis-i şerifinde, bu beyti şerifin, Kabe-i Müşerrefe'nin mevcudiyetinden
istifade edin, faydalanın, nimetlenin, bunu bir nimet bilin, bu nimetin kadrini bilin, bu nimetten faydalanın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kabe sizin aranızda bulunuyor, yeryüzünde bulunuyor, bunun bir nimet olduğunu bilin, bundan istifade edin, faydalanın buyuruyor. İzahını devam ederek buyuruyor. Fakat hürme merreteyn, iki defa yıkılmıştı bu Kabe-i Müşerife. Hazreti Adem Aleyhisselam zamanında yapılmıştı, yıkılmıştı. Ondan sonra gelen peygamberler yerini bilemiyorlardı. İbrahim Aleyhisselam, Allah yerini bildirdi de ve izbevvetna li İbrahim'e mekan el beyt, yani Adem Aleyhisselam zamanında yapılmış olan o kutsal mabedin yeri şurasıdır diye melekler tarafından gösterildi de İsmail Aleyhisselam'la onlar o binayı yeniden yaptılar. Efendim bir de Nuh Aleyhisselam zamanında tufanda efendim yıkılmıştı. Şimdi bir de kıyamette yakın zamanda efendim yıkılırsa artık o zaman imkan kalmıyor. O zaman yeryüzünden alınacak, kaldırılacak. Binaenaleyh varken kıymetini bilin diye Peygamber Efendimiz böyle tavsiye buyurmuş. Peygamber Efendimiz çok çekinirdi kıyametten. Ümmetini çok sevdiği için ümmetinin efendim kıyamete hazır olmasını, kıyametten evvel tedbir almasını isterdi. Böyle kıyametin de yakın olduğu ayet-i kerimelerde belirtildiği için vaktara vel va'dül hak, hak olan o kıyamet yaklaştı. Derabeti sa'atı ve enşakkal kamer, efendim kıyametin zamanı yaklaştı gibi ayetlerden çok endişe edip onun için diyor ki yani ey Müslümanlar istifade edin. Tabii Müslümanlar iyi insanlar olunca, Müslüman mütedeyyin olarak yaşayınca, ibadetleri, taatleri yapınca Allah-u Teala Hazretleri gün içinde gün halk edip yaratıp dünyanın ömrünü uzatıyor. Ama günah işledikleri zaman tabii kıyamet kopacak. Ondan evvel istifade etmelerini efendim buyuruyor. Şimdi bir de Hazreti Adem atamızdan başladığını söylemiştim. Bu ibadetin, hac ibadetinin hepsinin hac ettiklerini efendim Hazreti Adem Aleyhisselam haccı yapmış. Fekada Ademu nüsükehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman feevhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsükeke, ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Hale neam ya Rabbi? Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem atamız Aleyhisselam. Hale fesel haceteke tuğda. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem atamıza. Hacılar işte öyle. Aynı şekilde elhamdülillah Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sürüseyi, nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzul buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en tezkireli zembi ve zembe veledi. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dedi, bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vakate biz zembike, yani günahı işlediği zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe veledike, senin evlatlarının günahlarına gelince femen arafeni, senin o evlatlarından insan cinsi, abeni Adem olan yaratıklardan, efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'i olduğumu onların,
bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu. Fekâne sallallahu aleyhi ve sellem yekûl, Peygamber Efendimizin bir rivayetini daha söyleyerek sohbetimi tamamlamak istiyorum. Davud aleyhisselam'dan nakletmiş. Kâle Davud aleyhisselam, Peygamber Efendimiz onun nasıl dua ettiğini Allah kendisine bildirdiği için biliyor, bize naklediyor. İlahi, mâ li ibâdeke aleyke izâhum zârûke fî beytik. Ey Mevlam, ey Allah'ım, Rabbim, senin kulların senin bu mübarek beytini, Kabe-i Müşerrefe'ni ziyaret ettikleri zaman, hac ettikleri zaman kullarına ne var diye merak ettiği için Davud Aleyhisselam sormuş. فَاِنَّ لِكُلِّ زَائِرٍ حَقَّنْ عَلَى الْمَزُورِ. Çünkü her ziyaretçinin ikramı ziyaret edilen yüce zatın vazifesidir. Yani sen de bu beytte ziyaret olmuyorsun, sen emrettin, senin emrin tutuluyor. Bu ziyaretçilere senin ikramın ne olacak diye sordu diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Biz bilemezdik. Peygamber Efendimiz naklettiği için biliyoruz. Kale ya Davud, Allah Teala Hazretleri buyurdu ki inne lehum ala en uafiyahum fid dünya ve aghfire lehum inne lehum aleyye. Bu ye harfi şeddeli olacak. Onların benim üzerimde, benim onlara vermeyi vaat ettiğim hakları, benim onlara ikramım nedir? En uafiyahum fit dünya. Dünyada benim onlara afiyet vermemdir. Afiyet biliyorsunuz iki taraflı bir mükafat. Bir, vücudundaki sıhhat ve efendim hastalıklardan, ağrılardan, sızılardan efendim uzak olması, sıhhatli olması. İki, efendim gönlünün üzüntülerden uzak olması. Yani efendim üzücü bir takım olaylar yok. Gönlü şen. Hem bedenen hem kalben. Hem kalben efendim insanın şen olması. Dünyada onları afiyet ehli etmemdir. Bu ziyaretçilere benim mükafatım. Ve اَغْفِرَ لَهُمْ اِذَا لَقِيْتُهُمْ. Ahirette de benim huzuruma geldiklerinde, benim onlarla karşılaştığım zaman, efendim onlarla karşılaştığım zaman da onlara affı mağfiret eylememdir diye efendim Davud Aleyhisselam'a böyle müjdelemiş. Peygamber Efendimiz naklediyor. Bu ne demek? Yani ey Müslümanlar, hac ettiğiniz zaman Davud Aleyhisselam'a böyle sorup da böyle cevap aldığı gibi Davud Aleyhisselam aynı mükafatlar sizin için de geçerli. Hac ettiğiniz zaman dünyada afiyet ehli olacaksınız. Yani sıhhat kazanacaksınız. Dertlerden, elemlerden, kederlerden kurtulacaksınız. Ahirette de Allah'ın rahmetine ereceksiniz. Mağfiret olunacaksınız demek. Allah cümlemizi dünyada ahirette sıhhat afiyet ehli eylesin. Elemlerden, kederlerden uzak eylesin. Ahirette de rahmetine Allah'ın ermeyi, mağfiretine mazhar olmayı, affolunup efendim azaba uğramadan cennete girmeyi nasip eylesin. Şimdi tabii en son acılar için altı imzalanmış boş efendim kağıt gibi güzel olan tarafı efendim Allahum mağfir lil hac ve limen istagfere lehul hac diye Peygamber Efendimiz dua ederdi. Yani nasıl dua ederdi? Allahümme ey benim Rabbim ihfir lil hac. Hac yapan kimseyi mağfiret eyle. Bir kere hacı yapan kimse mağfiret olsun diye hacılara dua ederdi Peygamber Efendimiz. Duası böyleydi. Başka velimen istagfere lehul hac. Bir de hacılara bir açık altı imzalı boş kağıt vermiş oluyor. Hacı kime dua ederse onu da mağfiret eyle ya Rabbi diye Peygamber Efendimizin duasına mazhardır hacılar. Yani Peygamber Efendimiz hem hacılara dua ediyor ya Rabbi bu hacıları affı mağfiret eyle diye, hem de hacılar kime dua ediyorlarsa onları da mağfiret et ya Rabbi diye hacılara da öyle bir mükafat da versin diye Allah dua buyuruyor. Tabi Allah o sevgili Habibinin, Habibi Edibinin, Resul-i Kerim'inin, Eşref-ül Mürselin olan efendim, Server-i Kainat Efendimizin duasını kabul etmiştir.
ettiği muhakkaktır. Demek ki hem hacı mağfiret olacak, hem de hacının efendim kendisine dua ettiği kimseler affı mağfiret olacak. Burada iki şey var o zaman. Bir, hacıya efendim böyle gönderirken birilerini

0: biz de duadan unutma diye rica etmek lazım. Nitekim biz hac yolculuğuna çıkarken sağ olsun kardeşlerimiz bizi havaalanına geldiler. Grup halinde efendim uğurladılar. Hepsi dediler ki Resulullah'a selamımızı tevdi et. Efendim Medine-i Münevvere'ye, Ravza-i Mutahhari'ye ziyarete vardığın zaman dediler. Kimisi hatimlerini yazdı, kağıtlara verdi. Kimisi çektikleri tesbihleri verdiler. Bunların duasını orada yaparsınız dediler. Kimisi Arafat'ta dua istedi. Hocam bizi efendim duadan unutmayın dediler. Hacca insanı uğurlarken ondan dua istemeli. Bu sizler için. Bir de buradaki hacılar için tabii bu hadis-i şeriften çıkan ders, sevdikleri, arkadaşları, yakınları, dostları, komşuları, efendim kimse bol bol efendim yurtta bıraktıkları yakınlarına, sevdikleri kimselere, hatta vefat etmiş kimselere, çünkü burada bir ifade geniş. Hacı kime efendim istiğfar ederse, kim için affı mağfiret dilerse onu affet ya Rabbi diye dua ediyor. Demek ki hacı hem memleketteki yakınlarını duadan unutmamalı, hem de vefat etmiş ana baba, dede, akraba, efendim arkadaş, dost, ihvan neyse yakınlarını duadan unutmamalı. Bu da hacıların buradaki efendim mürüvveti, kadir şinaslığı ve efendim memlekette kalan kardeşlerine ikramları olacak. Hacı kardeşlerimizi Allah gayret kuvvet versin, dinç eylesin, hastalıklara maruz bırakmasın. Hem kendileri güzel güzel ibadetler etsinler, hem de herkese böyle güzel dualar yapsınlar. Allah-u Teala Hazretleri hacılarını mebrur, sahillerini meşgul eylesin, zemplerini, günahlarını mağfur eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlesini, cümlemizi efendim müşerref eylesin. Sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Ramazan'dan beri sizlere hatırlatıyorum. Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları affolur ve gelecek senesinin günahları da affolacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar, dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Tabi cuma günü de günlerin en şereflisi. Tekrar cumanızı tebrik ederim. Allah nice böyle mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akad dinleyicileri.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Farkında ol, akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

0: Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Beled Suresi. Sevgili dinleyenler, müjdeleyici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Beled Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 20 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen belde, şehir, memleket anlamındaki beled kelimesinden almıştır. Beledle kastedilen de Mekke'dir. Sure, mekanların en şereflisi Mekke'ye ve orayı imar eden baba ve oğula yemin edilerek, Mekke'nin fethi müjdelenerek başlar. Beled suresinde insanın yaratılışı, kendisine verilen nimetlere şükrün ancak kullukla olacağı ve hesap günü amel defterlerini sağdan ve soldan alanların durumları anlatılır. Surenin son ayetleri, iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerin bahtiyar olacaklarına dair müjde, ayetleri inkar edenlerin ise kötü akıbetine dikkat çekerek sona erer. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da. Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı başlıyor.

İşte geldi İd-ül Edha. Gidelim canlar feda. Gidelim hac yoluna. Eyleyelim haccı eda. Razı olsun kullarından, mağfiret etsin Hüda. Dinle aşık-ı kelamı, olma aşkından cüda. Kutlu zaman dilimlerinden birinde yine karşınızdayız. Zamanı ve mekanı nurlandıran, ona olan ibadetler ve ona olan yakınlıklar. Ramazan kutlu bir mevsimdi. Zamanı nurlandıran oruçlar, sadakalar ve ibadetlerdi. O rahmet mevsiminden istifade edenler etti ve vah diyenlere, rahmeti gazabından çok çok üstünde olan Rabbimiz yeni yeni fırsatlar tanımakta. Kurbanla Allah'a yaklaşmak, hacla Allah'a yaklaşmak, salavatlarla peygambere yaklaşmak, İsmailce lebbeyk demek, buyur Allah'ım, buyur diye seslenmek Kabe'de. Bıçağın altına koymak boynunu. Sen emrettin ya ey Rabbim, buyur boynum emrine kurban olsun dediği mevsim. Kabe ki putların bile kirletemediği aziz mekan. Kabe ki insanı sarhoş eden, dünyanın içinde ancak havası nur aleminden gelme. Kabe ki gidenin ayrılmak istemeyeceği, yardan anadan geçebileceği oranın havasını teneffüs etmek için her daim. Kabe ki ya Rabbi, ruhumu burada teslim al dedirten bir iklimin efsanesi.

arınmanın mekanı, ikinci doğumun yeri, bebek masumiyetine dönüşün. Halka olmak Rabbin huzurunda din kardeşinde. Zencisi, beyazı, fakiri, zengini, çocuğu, yaşlısı. Ümmetin resmini çizmek huzuru ilahide. Lebbeyk, buyur Allah'ım, buyur. Hamd sanadır ey Rabbim, bizi huzuruna kabul ettiğin için. Nimet sendedir. İşte dünyalık elbiselerimizden de arındık. Lebbeyk Allah'ım.

kulluğumuzu ikrar için düştük yollara. Helestü bir Rabbüküm sualine verdiğimiz bela cevabını tekrar için geldik. Şahit olsun diye kutsal mekan, evine geldik. Her nefesimiz bize ikramındır ey Rabbimiz. Ama affından ikram et bize. Rahmetinden ver bolca, mağfiret et, kulluğumuzu kabul et. Nefs, şeytan ve dünya aramıza girmek istiyor. Ya Rab, fırsat verme. Bu ziyaretimiz hatırına ne olur? Bizi huzurundan ayırma ya Rab. Burada bizi temizle ve kirlenmemize müsaade etme. Bak, bir çareyiz. Nefsimize bile söz geçirecek gücümüz yok. Sana karşı hata yapmaktan yine sana sığınırız. Senin azabından yine sana sığınırız ya Rab.

İlk emrinin geldiği dağın gölgesindeyiz. İşte bu Mekke, Ebu Bekirlerin, Alilerin mücadele alanı. Cahil bir beldeydi buralar. Senin merhametinle nura gark oldu. Ne olur Allah'ım, bu nasibi üzerimizden alma. Bilal gibi bir imana sahip değiliz belki. Kızgın kumların üzerinde taşlar altında ezilsek bile ehad diyebilecek kadar. Sümeyye gibi, Ammar gibi gözü kara şehadete yürüyemeyiz belki. Ebu Bekir gibi her şeyimizi sana feda edebilir miyiz? Nefsimizi ayaklar altına alarak. Bilemiyoruz. Ama ya Rabbel Alemin, biz onları senin rızan için seviyoruz. Gözyaşları ıslatıyor Kabe'yi ya Rabbi. Biz akıtamasak da biz o gözyaşı akıtanlara gıpta ediyoruz. Rahmet vesilesi eyle bu imrenmeyi. Buyur Allah'ım, buyur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk.

Gani Mevlam nasip etse, varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı, sana altın olup sana, gören hayran olur sana, Karadonlu Kabe'si.

delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime, ihram bezini belime, sarsam ağlayı ağlayı, akıtırlar kurban kanı, esirgemez kimse canı, Mina'daki hac kurbanı, kessem ağlayı ağlayı. Hacılar deve katarlar, kum deryasına batarlar, şeytanı taşa tutarlar.

çevre yanı kesme kaya. El kaldırıp amin diye Arafat'taki vakfeye dursam ağlayı ağlayın. Hüccac döneri yana, ciğerim döndü büryana, şol zemzemden kana kana, içsem ağlayı ağlayın. Aşık Yunus der ile kul olmuşum iman ile, dilim zikir Kur'an ile, varsam ağlayı ağlayı. Aşık Yunus'un şiirine hac böyle yansımış.

değerli dostlar. Hac hiç şüphesiz bir davettir. Ve bu davet herkese nasip olmuyor. Oradan izin çıkacak, vize verilecek, gel seni bekliyoruz denilecek ki gitmek nasip olsun. Binlerce ashabıyla günlerdir hac yolculuğu yapan Allah Resulü sabah saatlerinde gusül abdesti aldı. Ardından devesi Kusva'ya binerek mübarek şehir Mekke'ye girdi. Kabe'nin Beni Şeybe kapısına kadar ilerledi. Beytullah'ı görünce mübarek ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Bu beytinin şerefini, yüceliğini, heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazimde bulunanların da şereflerini, heybetlerini, saygınlıklarını ve iyiliklerini artır. İşte Sultanlar Sultanı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu dua sebebiyle bütün müminlerin yüreğine düşen aşk onları o mübarek beldelere götürdükten sonra onların yeni bir rütbe, yeni bir aşk, yeni bir şeref, yeni bir heybetle aramıza dönmelerine sebep oluyor.

0: hac ibadetindeki hareketlerin iç anlamı ve kişiye kazandırması gereken manevi haller konusunda tasavvuf tarihinde ilginç bir konuşma yer alıyor. Şöyle ki, bir hak dostu ve arif kişi hacca gidip gelen adama sorar. Hac etmek için ne yaptın? Hacı der ki, guslettim, ihrama girdim, iki rekat namaz kıldım ve terbiye ettim. Bunlarla haccı akdettin mi? Evet. Peki, yaratıldıktan beri bu ahdine aykırı bütün akitleri bozdun mu?
1: Hayır.
0: Sen akdetmemişsin. Devam eder ve sorar. Sonra ihram için elbiselerini çıkardın mı?
1: Evet.
0: Yaptığın bu işten de soyundun mu? Hayır. Sen elbiseni çıkarmamışsın. Sonra temizlendin mi?
1: Evet.
0: Bu temizlenme sendeki her illeti, manevi kirleri giderdi mi? Hayır, diye cevap verir adam. Sen temizlenmemişsin, der hak dostu ve sormaya devam eder. Hareme Kabe'nin çevresine girdin mi?
1: Evet.
0: Hareme girmenle her haramı terk etmeye söz verdin mi?
1: Hayır.
0: Sen hareme girmemişsin. Kurban kestin mi?
1: Evet.
0: Aşırı isteklerini ve iradeni Hakk'ın rızasında yok ettin mi?
1: Hayır.
0: Sen kurban kesmemişsin. Sorular bitmek bilmez. Şeytana taş attın mı?
1: Evet.
0: Sendeki cehaleti attın mı? Böylece sende bilgi göründü mü?
1: Hayır.
0: Sen taş atmamışsın.

Peki Kabe'yi ziyaret ettin mi? Bu ziyaret sebebiyle ilahi manevi ikramların arttığını gördün mü? Çünkü Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileridir. Ziyaret edilenin kendisini ziyaret edene ikram etmesi bir haktır. Sen bu ikramı fark edebildin mi? Hayır. Sen ziyaret etmemişsin.

hac ve kurbanın Allah'a yaklaştırdığı demlerdeyiz dedik. Kabe'deki hacı adaylarının heyecanını hissetmeye çalışıyoruz. Hac deyince önce Kabe geliyorsa akla, bir de Medine-i Münevvere var. Ravza-i Mutahhara'da Resul'ün manevi huzuruna varmak. Orada salavatlar getirip özlemi dile getirmek gözyaşlarıyla. Ya Resulallah, keşke bu mübarek kentte bir kez de biz namaz kılabilseydik arkanda, sohbetinden nasiplenebilseydik demek var. Öyle ki adın bile titretiyor kalbimizi. Sahabe yüreği nasıl dayandı senin nuruna? Seni görenlerin dili nasıl lal olmadı? Sesini duyanlar başka sesleri nasıl duyabildi? Sesini duyup da iman etmeyenlerin nasıl bir kalbi vardı ki tabi olmadılar sana? Ey nur elçisi, şükürler olsun bizi huzuruna getirene, şükürler olsun seni bize gönderene.

Salat ve selam olsun ya Resulallah. Selam olsun davana omuz vermiş, çilene ortak olma şerefine nail olmuş kutlu ashabına, her daim yanında olmuş ev ahaline, ehli beytine selam olsun ey rahmet peygamberi. Şu güzel Mekke'den alıp münevver şehir yaptığın Yesrib'e, buradan tüm aleme saçtığın nurla tanıştık uzaklardan. Sen ki bize onu anlattın, Rabbi anlattın, onun mesajlarını getirdin ve bize en güzel öğretmen oldun. Selam sana ya Resulallah.

Bizi birer Veysel kabul et. Aşkıyla yollara düşen Resulünün. Bizler ki Resulünün hırkasına gözü gibi bakan, asırlar boyunca onun emaneti diye en emin yerlerde saklayan ümmetindeniz. Bizler camilerde bir saç telini görme arzusuyla sıralarda bekleyenleriz. Ya Rabbel Alemin, Resulün şefaatini üzerimizden eksik etme. Dünyada dizi dibine oturamadık. Ahirette komşu eyle ya Rab. Nur kokusunu duyur kalplerimize. Bizi her zaman lafzayı cemalin ve Resulünün adıyla kalbi titreyenlerden

Meşhur şiirinde şöyle der Yunus Emre: Haraya haraya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, mah cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan.

Yunus metheyler seni dillerde. Dillerde, dillerde, hem gönüllerde. Arayı arayı gurbet ellerde. Ya Muhammed, canım arzular seni.

Kurban bayramı yakındır. Kurban, yaklaşmak demek. Allah'a yakınlaşmanın adıdır bu demler. Kurban, İsmail olmak demek. Teslim olmak. İbrahim gibi sözüne sadık olmak. En kıymetlisini vermeye hazır olmak. Onun rızası uğruna. Kurban, vazgeçmek demek. Hazreti İsmail'in kararı mı zordu, İbrahim'in kimi? Canından vazgeçmek mi kolaydı, yoksa yıllarca özlemini çektiği evladından mı? Her ikisi birbirinden zordu. Ve peygamberlik, zor olanın mücadelesini vermek, nefse ve cehalete karşı cihad eylemek, bunun yolunu göstermekti. Peygamber yoluna girmek, zor olanın peşinden gitmekti.

Müslüman demek, İbrahimi bir duruş, Eyyubi bir sabır, Yusufça bir tevekkül, Hazreti Musa gibi mücadele, İsa gibi vakar, Muhammedi bir adanma demekti. Bu ne güzel bir rahmetti. Dünya imtihanından Resulullah Efendimiz ve onca peygamberden bir rehberlik, yol arkadaşlarından ümmet olma şuuru öğreterek yardım eden Allah'ın rahmeti ne güzeldi. Ayet-i Kerime'de insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıverileceklerini mi sandılar? Buyuran Rabbimiz bizi öylece bırakmamıştı. Nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl tevekkül edeceğimizi, nasıl şükredeceğimizi de öğretmişti. Kur'an-ı Kerim'i ile rahmet peygamberi ile daha önce gönderdiği peygamberler hikayelerini öğreterek.

Kurban Bayramı yakın dostlar. Allah bizden Hazreti İsmail gibi bir kurban olmamızı değil, ancak kurbanlarımızı keserken Hazreti İsmail'ce bir samimiyet istiyor. Bizden İbrahim gibi evladından değil, malından fedakarlık istiyor. Kurbanları keserken bıçağı nefsani arzularımıza dayamamızı, içimizdeki heva ve heveslerin başını gövdemize

ayırmamızı istiyor ki bu gövde sahibine ait kalsın. Kurbanları keserken aman ha dikkat. O halde Rabbin için kurban kes uyarısını gözden kaçırmayalım. O kurbandan kaç kilo et çıkacağı değil önemli olan. O kurbandan bizim ne sevap alacağız? Kurbanda şu ayete biraz daha fazla kulak vermemiz gerekiyor sanki. Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

aşk mezhebinde herkes kurbandır diyor Hazreti Mevlana. Marifet İsmailce kurban olmakta. Kurbiyet makamında nefisleri görmek ve şöyle seslenmek gerek. Ey nefsim, gel, sen de kurban et beklentilerini. Dünyevi taleplerini ve canana götürmeyen, onu hatırlatmayan her şeyi. Hazreti İbrahim vazife mesuliyetini babalık şefkatine tercih etti. Sen de dava düşünceni bütün beklentilerinin önüne geçir. Arzularını mefkûrene kurban ver. Yoksa fedakarlıktan, onun yoluna kurban olmaktan bahsedeceğim.

can hak uğrunda kurbandır. Ali Ulvi Kurucu şöyle diyor bir şiirinde. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş oluyor mestaneler. Aşıkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbülün nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Kurbiyet, nefsi aradan çıkarmakla ve sadece sevdiğini kendine adamakla olur. Mahvi de bir gazelinde kurbiyetten söz eder ve der ki, arzu ettim ben seni, mahrum gönderme beni. Dahi nem var canımı kurbana geldim ya Resulallah. Etme mahvi bendeni redd. Ey şefaat menbaı, sen gibi ihsan çok sultana geldim ya Resulallah.

Bir başka şair de diyor ki, aşk ateşine düşüp, yılda bir defa kurban keserler halk-ı alem ıyd için. Dem be dem, saat be saat, ben senin kurbanınım. Alem halkı bayramda yılda bir kez kurban keserler. Hey sevgili, ben her zaman, her saat senin kurbanınım.

Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban seçiminde ana unsurlardan bir tanesi hayvanlarımızın yaşıdır. Hayvanlarımızın yaşında küçük başlarda 6 aylık olması ve annesi görünümüne ulaşmış olması bu hayvanımızın kurban olması için yeterlidir. Büyük başlarda sığır, manda gibi yaşlı hayvanlarda ise 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Deve gibi hayvanlarda ise 5 yaşını tamamlaması gerekiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamamız çok kolay. Bu hayvanın ağzını açtığı zaman, büyük başın yani sığırın ağzını açtığımız zaman üst çenesinde kesici dişleri yoktur. Orası dümdüzdür. Alt çenesi vardır. Alt çenesinde de ortaya bir çizgi koyduğu zaman 4 tane sağda, 4 tane solda olmak üzere toplam 8 tane kesiciler vardır. Şimdi birinci kesiciler, tam ortadaki birinci kesiciler, bunların hepsi ince, narin bir yapıdaysa süt dişleridir. Vatandaşımız şöyle anlatır. Birinci süt dişler, yani ortadaki birinci süt dişler düştüğü zaman orası bir boşluk oluşur. Ne olur o boşluk olunca? Sağ tarafta 3 tane, sol tarafta 3 tane olmuş olur. Böylece 6 tane diş görürüz. Altı dümdüz olur. Bu kalıcı dişler yerine gelirken burası hayvanın 1,5 yaşında olduğunu gösterir. Kabak açmış olur yani. 1,5 yaşının tanımı nedir? Yani hayvan 2. yaşın içerisindedir. Fakat kurban olması için ne gerekli? 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. 2 yaşını nasıl tamamlıyor? Bu kalıcı dişin diş yayı seviyesi, yani diğer dişlerin sağdaki 3 ve soldaki 3 dişinin yanına boyuna gelmiş olması gerekiyor. Orayı tamamlamış gerekiyor. Diş yayı hizasının tamamlamış olması gerekiyor. Kalıcı dişle süt dişi nasıl ayırırız? Süt dişleri ince ve narin yapıdadır. Kalıcı dişler ise kazma gibidir. Böyle aynı tavşanlardaki dişler gibidir. Kalın ve kabadır yani. Bunu birkaç şeyde gördüğünüz zaman zaten anlarsınız. Diş yayı seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Kalıcı dişin bu hayvanın 2 yaşını tamamlamış olduğunu gösterir ve çok önemli bir unsurdur. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor kurban seçiminde.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için

tahaccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi. Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i şerifi de. Bunun da mübarek mealini açıklayalım.

0: yetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş, sevap olur. Fî mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, teraziyle ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak kefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi, o kadar muazzam bir şey. Ve oraya bu koyunlar böyle gelir.
1: Akra. May endless Akra. Blessings be Akra. Upon thee, O sweet and beautiful Madani. May endless blessings be

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Bir işe niyetlenirken kullandığımız bir kelime vardır hani. Ne deriz? Ya nasip. Nasip ne kadar tılsımlı bir kelime. Nasıl muazzam bir hakikat. Ne güzel. Nasip. Nasibin farkında olmaksa elbette herkese kısmet olmayan ayrı bir nasip. Nasip kalü belada mühürlenmiş, vakti saati geldiğinde açılıp insana sunulacak bir hediyedir. Peki ya nasipsizlik? Belki birçoğunuz duymuşsunuzdur sevgili dinleyiciler. Ziya Paşa'nın ünlü Terkibi Bendi'nde yine çok ünlü olan bir beyti vardır. Halk arasında dilden dile dolaşmış ve pek çok garibanın şikayetini dile getiren bu beyitte Ziya Paşa der ki, "Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez. Baran yerine dürrü güher yağsa semadan." Yani efendim günümüz Türkçesine çevirecek olursak, gökyüzünden yağmur yerine inci ve mücevher yağsa, nasibi olmayanın bahçesine yine de bir damla düşmez demektir. Kendi hayatlarımıza şöyle bir dönüp baktığımızda bu beytin ne kadar doğru, ne kadar yerinde bir tespit olduğunu elbette idrak ediyoruz. Dilimizde de bu beytin anlamını ifade eden birçok deyim, birçok darb-ı mesel, vecize, kıssadan hisseyi bulmak elbette mümkün. Hani muhallebi yerken dişi kırılan adamdan tutun da ata bindiği halde ya nasip demeyi unutan geline ya da güvendiği dağ kar yağan Mareşal'den Cemaziyel evveli keşfolunan Mahsen memuruna kadar pek çok insan bu beyti çok daha anlaşılır ve çok daha gerçekçi kılmışlardır. Ancak içlerinden bir tanesi vardır ki sevgili dinleyiciler, şair belki de bu beyti onun için söylemiştir. Önce dilerseniz dilimiz döndüğü kadar hikayemizi bir nakledelim.

efendim, rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut tebdili kıyafet gezdiği bir Ramazan gününde Üsküdar'da bir kunduracının boş örse çekiç vurarak her hamlede tıkandı da tıkandı, tıkandı da tıkandı dediğine şahit olmuş. Siz olsanız merak etmez misiniz bu durumu? Elbette padişah da içeri girip hal hatır sorup selam verdikten sonra bunun sebebini sormuş. Adamcağız şöyle derin bir iç çekip başlamış anlatmaya. Bakın neler anlatmış. Bir gece rüya gördüm. Rüyamda farklı çeşmeler vardı. Bazılarından şarıl şarıl sular akıyor, bazılarından incecik sızıyor, bir tanesi de tıp tıp damlıyordu. O sırada bir pir-i nurani belirdi. Ona bu çeşmelerin hikmetini sordum. Şu şarıl şarıl akanlar padişahımızın talihidir. Sızan çeşmeler devlet erkanından filanca paşaların falanca zenginlerin talihleridir. Şu tıp tıp damlayan çeşme var ya, o da senin talihindir dedi ve ortadan kayboldu. Yerden bir çöp aldım ve benim talihim olan çeşmeye yaklaştım. Çöple biraz kurcalayıp çeşmenin başını açmaya çalıştım da ah ah ellerim kurusaydım. Çöp kırıldı ve artık eski damlalarda damlamaz oldu. İşte efendim o günden sonra müşterim kesildi, kazancım da bitti, iflas ettim ve bu hale geldim. Şimdi de talihimden şikayetle tıkandı da tıkandı, tıkandı da tıkandı zikriyle boş örsü dövüp duruyorum. Padişah duydukları karşısında kendini aşikar etmez. Ama saraya dönünce adamın söylediklerinin gerçek olup olmadığını incelemek için bir memur gönderir. Meğer adamcağız herkes tarafından tıkandı baba diye tanınmakta ve ne yazık ki nasipsizliğiyle bilinmekteymiş. O kadar nasipsizmiş ki çeşmeden su doldurmaya gitse kurnayı bir kurbağa tıkar, bir mal almak için pazara uğrasa ona sıra gelmeden mal bitermiş. Sultan Mahmut mübarek Ramazan ayında sultanlığına yaraşır bir şekilde bu garibi sevindirmek ister ve bir tepsi baklava yapılmasını ama her dilimin altına da bir sarı altın konulmasını emreder. Sonra da tepsiyi saraydan gönderildiği anlaşılmasın diye bir zengin konağından iftarlık geliyormuş gibi gönderir. Ne kadar ince bir düşünce. Ama efendim nasipsizlik bu ya. Tıkandı baba bir tepsi baklavayı iftarda yiyip bitirmek yerine baklavayı satıp parasıyla da birkaç gün daha iftar etmeyi düşünerek tepsiyi pazara satışa çıkarır. Ne bilsin garip her baklava diliminin altında bir altın olduğunu. Padişah olanı biteni öğrenip üzülmüşse de niyetine sadakatle ertesi gün bu defa nar gibi kızarmış bir hindi dolması yaptırıp yine içini altınla doldurarak tıkandı babaya yollar. Babadan baklava tepsisini satın alarak asıl parsayı toplayan uyanık müşteri bu sefer yine kapıya dayanıp tıkandı babanın aklını çelmenin yollarını arar. Ve tıkandı babaya der ki, buraya tıkandı baba, sen bir garip Adem'sin. Tek başına bu hindiyi nice yiyeceksin. Gel sen yine bana bu hindiyi sat. Pazarlık tamam olup hindi de kanatlanıp uçunca padişah bu derece saflığa aşırı derecede öfkelenip derhal tıkandı babayı saraya çağırtır. Çavuşlar eşliğinde iftar vaktine yakın karga tulumba sarayın yolunu tutan tıkandı baba telaşlanır. Başına hiç böyle bir iş gelmemiştir. Herhalde bir suç işlemiş olmalıyım ama ne ola ki diye kara kara düşünceler içinde huzura alındığında artık neredeyse bayılmak üzeredir. Tıkandı babanın bu halini gören padişahın yüreği dayanmaz ve öfkesi merhamete döner. Sultan onun nasibi için yaptıklarını anlattığı zaman bu defa tıkandı baba hayretler içinde hünkârın ayaklarına kapanıp dualar, şükürler okumaya başlar. Padişah ona son bir hak daha tanımayı isteyip doğruca hazine odasındaki altın ve mücevher dolu sandıklardan birinin huzura getirilmesini buyurur. Sandık bütün ihtişamıyla gelir.

Mahmut, selamlık dairesinin çini sobasının altını yoklayıp koca küreyi eline alır ve "Tut bakalım şu küreyi, sandığa daldır. Kürek ne kadar mücevher alırsa hepsini sana bağışladım." demez mi? Tıkandı baba bunu duyunca çok heyecanlanır. Sevinçten titreye titreye küreyi sandığa daldırır. Bir müddet iteleyip çalkalar ve itina ile kaldırsa da gelin görün ki kürek ters daldırılmıştır ve sandıktan çıka çıka ancak sap kısmında bir tek kızıl altın çıkar. Artık bunu gören tıkandı baba düşüp bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişahsa seçili bir üslupla işte tarihe geçen o meşhur sözünü söyler. Ne der? Der ki, "Vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmut?"

0: Efendim, hikmetinden sual olunmayan yüce mabut kim bilir hangi kadere binaen o küreyi ters çevirmişti. Onca yıllık tıkandı baba, tam tersi. Acaba adı açıldı baba olsaydı kendisi için daha mı iyi olurdu? Hem kim bilir, belki de sonradan tıkandı baba haline şükretmiş, tevekkül ederek hayırlısını istemekten dolayı gani gönüllü bir fakir olarak vefat etmiştir. Öyle ya, nasip işi bu, başka hiçbir şeye benzemez. Nasipse mutlaka gelir bizi bulur. Şayet nasip değilse de Mevlam'ın hayırlı bir sebebi vardır. Hani ne demiş dedelerimiz? Kısmetse gelir Hint'ten, Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden. Efendim, Rabbim kısmetlerimizi, rızkımızı bol, bereketli, niyetlerimizi salih, nasiplerimizi de helalinden eylesin inşallah.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi başlıyor.

Kurbanın anlamı. Kurban, kelime olarak yakınlık anlamına gelmektedir. Dini anlamı ise Allah'a karşı yakınlık ve

onun rızası için belirli günlerde, belirli kimseler tarafından belli hayvanların kesilmesi demektir. Kimlerin, hangi tür ve özellikteki hayvanları, hangi günlerde kesmesi gerektiği hakkında geniş açıklamaları din alimleri yapmaktadır. Kurban kesmek, Allah rızası için yapılan maddi bir ibadettir. Dini kurallara göre yapılır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip ve misafir olamayan Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Dinen temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal yani yaklaşık 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişinin şükran ifadesi olarak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kurban Udhiye, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günlerinde kesilir. Diğer kurbanlar için bir vakit söz konusu değildir. Kurban edilecek hayvanların seçimi, bakımı ve beslemesi, kesimi, kesim sonrası et, sakatat ve derinin değerlendirilmesi, hayvan refahının sağlanması, çevre ve veteriner halk sağlığının korunması için din, sağlık ve teknik konularda bilgi ve beceri gerektirir. Kurban edilebilen hayvanlar. Kurban edilebilecek hayvanlar sığır, manda, deve, koyun ve keçi olmak üzere 5 türdür. Bu hayvanlardan sağlıklı, organları tam ve uygun yaşta olanlar kurban olarak kesilebilir. Sağlıklı hayvanlar dinç, etraflarına duyarlı, yürüyüşü dengeli ve istekli, ayak ve tırnakları yemesi, içmesi, dışkısı, idrarı ve solunumu normaldir. Hayvanların göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hasta, yeni doğum yapmış, topallayan, boynuzları kırık, kuyruğu kopmuş, kulak ve göz gibi organları eksik hayvanlar, kurban olarak kesilemez. Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını, 24 ayını, deve 5 yaşını, keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yoksa en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini, kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için ön kesici süt dişlerinin yerini, kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı süt dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Menşei belgesi ve sağlık raporu. Hayvanın bulunduğu yere göre idari yerlerden menşe belgesi alınır. Sığır ve mandalar için düzenlenen menşe belgelerinde ise hayvanlara ait kulak küpelerinin numaraları tam olarak yazılır. Satın alınan ve sevki yapılacak sığır cinsi hayvanlar için menşe belgesi yanında alıcı ve satıcı tarafından imzalanmış büyükbaş hayvan kimlik kartı mutlaka istenmektedir.
ilçe sınırları içerisinde nakli yapılan hayvanlar menşe belgesiyle, il ve ilçeler arasındakilerde ise yurt içi veteriner sağlık raporu ile nakledilir. Kurbanlıkların bakım ve beslenmesi. Kurbanlık hayvanların bakım ve beslemesine özen gösterilmelidir. Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikler temiz olmalıdır. Hayvanlar çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında, ıslak, nemli, havasız, karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmamalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle karışık olmamalı. Yeterince kaba yem verilmeli. Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidilmemelidir. Aşırı karbonhidrat içeren, nişasta ve şeker içerikli, patates, un, ekmek, şeker pancarı, melas gibi kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir. Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Hayvanlara canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeniyle rastgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Bu maddelerin vücuttan atılma süreleri dikkate alınmalı ve yenen etlerle insan sağlığına zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir. Nakliye ve dinlendirme. Hayvanlar uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. Hayvanlar araçlara uygun rampalarla yüklenmeli, eziyet edilmemeli, sıkışık olarak yüklenmemeli, yol şartları dikkate alınarak ani dur kalk yapılmamalı, yolda zaman zaman hayvanlar kontrol edilmeli, sıkışıklığa, ezilme ve boğulmalara dikkat edilmelidir. Farklı tür hayvanlar aynı araca bindirilecekse arada bölme olmalıdır. Yolculuk eğer 8 saatten fazla sürecekse yeteri kadar yem ve su tedarik edilmelidir. 8 saatte bir durup hayvanlar dinlendirilmeli, yem ve su verilmelidir. Nakil araçlarında sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgara maruz kalan hayvanların daha kolay hastalanabileceği unutulmamalıdır. Nakliye sonrası kesimden önce hayvanlar 9 ile 24 saat dinlendirilmelidir. Yeterince dinlendirilmeyen, eziyet edilen ve strese sokulan hayvanlardan elde edilen etlerin kalitesi ve dayanma süresinin azalacağı bilinmelidir. Kesim. Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Çünkü buralarda temizlik hizmetleri, sıcak ve soğuk su, tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkanlar ile usta kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yapmak yasaktır. Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalıdır. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Gerekli dini merasim olarak vekalet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapılmalıdır. Kesim ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir. Çenenin hemen arkasından, gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarları kesildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli. İmkan varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı, kanın iyice akması sağlanmalıdır. Yapılabilirse etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır.

Yüzme, parçalama, muayene ve kontrol. Önce baş ve ayaklar ayrılmalı. Büyük başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli. Bacakların iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattından bu kesik hatları birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli. Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesiyle, yoksa bıçakla sürdürülmelidir. Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava verilerek hayvan şişirilmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için yarım saatten fazla bekletilmeden çıkarılmalıdır. Bunların çıkarılma işlemi sırasında delinmemesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gösterilmelidir. Kazaen bir bulaşma olursa hemen temiz su ile yıkanmalıdır. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. İç organlar dikkatli bir şekilde çıkarılmalı, normal görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağa çamur gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Kombina ve mezbaha gibi tam teşekküllü kesim yerlerinde her türlü temizlik ve kesim imkanları bulunur. Buralarda daha kolay ve temiz kesim yapılır. Kesilen hayvanların etleri veteriner hekimler tarafından muayene edilir. İnsan sağlığına uygun olmayan etler imha edilir. Atık ve artıkların uzaklaştırılması, işkembe ve bağırsakların temizlenmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Deri daha düzgün yüzülür.

etlerin dinlendirilmesi. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze olduğu için 14 ile 20 derecede 5 ile 6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve eksi 40 derecede soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır. Birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Etlerin saklanması. Taze etler buzdolabında bir hafta, uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzdolabında ve buzlukta bir ay saklanabilir. Taze etler şoklanıp -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli, koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi takdirde ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Derinin tuzlanması.

Kesim sonrası elde edilen deri 1 ile 2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazlalık su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya 1/3 kadar ağırlığında, tercihen taneleri mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır. Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli, kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde kesilmeli, çevreyi rahatsız etmemelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı. Göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Rastgele etrafa atılan bu artık ve atıklar, insanları rahatsız etmekte, kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır.

0: Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi sona erdi. Alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Zenginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim, develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet, efendim, kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allah-u Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya İzzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Ve kurbanın kanı yere daha damlamadan Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda kabul mekanına ulaşır. Allah-u Teala Hazretleri daha kanı yere düşmeden kabul eder. O halde bunu güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. Çünkü bu babanız, atanız İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Sakın terk edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terk edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Programımızın bu bölümünü Mesut Kurtiş'e ayırdık. Kendisi Üsküp'te Türk-Makedonyalı bir aileden dünyaya gelmiş. İlk eğitimini de burada aldıktan sonra genç yaşlarda İngiltere'ye gidip eğitimini orada devam ettirmiş. Wales Üniversitesi'nde İnsan Bilimi ve İslam Hukuku okumuş. Ailesinin muhafazakar olması, özellikle de dedesinin dini ilimleri hıfzetmesi içinde ilim aşkını kıvılcımlandırmış, kendi deyimiyle bu ilim aşkının ifadesi olarak küçük yaşta ilahilere ve sufi müziğine gönül vermiş. Şöyle bir anısı var. Bir gün camide amcası onu öne çıkararak bir ilahi söylemesini istemiş ve bu yüzlerce insanın önünde okuduğu ilk ilahi onun adeta geleceğindeki kariyerinin bir başlangıcı olmuş. Şimdi kendisinden bir parça dinleyelim. Never Forget.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel ahenk.
1: مولاي صل وسلم دائما.
2: Mesut Kurtiş daha ilkokul yıllarından itibaren birçok radyo programında ve özel günlerde ilahiler söylerdi. Üsküp İlahi grubuna dahil oldu. Balkanlarda özel birkaç albüm çıkarttı. Evladı Fatihan grubuyla çalıştı. Diğer birkaç ilahi gruplarıyla da çalışarak birçok yurt dışı programına katıldı. Kendisi yerel Makedon dilini, Türkçeyi, İngilizceyi ve ailesinin Arapça bilmesi sebebiyle bu dili de öğrenmiş. 2004 yılında ilk albümü olan Salavat'ta Türkçe, Arapça ve İngilizce parçalar yer almış. Çekimleri Türkiye'de çekilen ilk müzik videosu El Burda Eseri oldukça ilgi görmüş. Şimdi kendisinden bu eseri dinleyelim.

Akra. ...2009'da ikinci albümü Beloved'ı çıkaran Mesut Kurtiş... ...birkaç yıl sonra da üçüncü albümü Tebessüm'ü çıkarmıştır. Albüme özellikle Tebessüm, yani gülümse ismini verdiğini söyleyen Kurtiş... ...bunun nedeninin insanların birbirine yakınlaşmasını, selamlaşmasını... ...pozitif olmalarını istediği için olduğunu söylemiş. Yine bir röportajında... ...kültür ve müziğin öyle bir gücü var ki... ...sanki insanlarla yıllardır tanışıyormuş gibi hissediyorsun, diyor Kurtiş... Müziğin birleştirici bir özelliği var. Biraz da dil öğrenip onların dilinde iletişime geçince aramızda bir fark olmuyor. Tüm İslam alemi bir oluyor diye sözlerine devam ediyor Kurtiş.

0: Evrensel Ahenk.
1: Mesut Kurtiş, şöhret olmak için müzik yapmadım. Bir boşluk vardı, bunu doldurmak gerekiyordu, diyor. 2000'li yılların başlangıcında İngiltere'de bunu fark ettiğini ve kendi kültürü olan Doğu kültürüyle Batı kültürü müziğini birleştirerek evrensel bir müzik ortaya çıkarmaya çalıştığını söylüyor. Kendisinin Sami Yusuf ve Maher Zain ile de çalışmaları oldu. Birbirimizi tamamlayalım, dayanışma içinde olalım istedik. Zaten bizim mecrada bir tek adam olma isteği yok. Çünkü yapılabilecek çok şeyler var. Yetenekli genç kardeşlerimizi de destekliyoruz, diyor Mesut Kurtiş. Şimdi kendisinin Sami Yusuf'la birlikte söyledikleri Ey Allah'ım isimli eseri dinleyelim.

Hissederek söylemediğinizde insanlar da hissetmez diye bir sloganı var Mesut Kurtiş'in. Bu aşk ve samimiyetle yaptığı müziğin daha birçok gönüller fethetmesini, insanların iyiliklerine vesile olmasını diliyor ve Evrensel Ahenk'te Mesut Kurtiş'e ayırdığımız bu programımızı burada sonlandırıyoruz. Selametle, sevgiyle kalınız sevgili dostlar. Hoşça kalın.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

amali saliha, salih ameller. Neler olabilir? Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak, yorulmasınlar diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arefe günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Davud Aleyhisselam.
1: Biz ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davranışlara böyle mükafat veririz. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp, tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la beraber inananlar! Hepiniz salih amel işleyin, çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Allah da ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve Zebur'u verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını yani 24 ayını, devenin 5 yaşını, keçi ve koyunun 1 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftliklerin kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler, erişkin ve özellikleri dikkate alınabilir. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonuç verir. Kayıtlar yok ise en iyi yaş tespiti diş gelişmelerine bakarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için 2 ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Sağ ve sol yanda 4 süt dişinin ilk öndekilerin yerinden çıkıp kalıcı dişlerin onların yerinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla sığır ve mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış 2 adet kalıcı dişin bulunması o hayvanın 2 yaşını doldurduğunu göstermektedir. Koyunlarda dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban kabul edilebilmesi için yeterlidir. Keçilerin kurban edilebilmesi için de 1 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerine kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin değişimi 15 ila 18 aylıkken gerçekleşir. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Devenin kurban edilebilmesi için 5 yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerine kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını iffetli, namusuna düşkün ve sifahtan nikahsız birleşme, faydalanma olan zinadan sakınan kimseler olarak mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, muta değil, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın, onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Zaten siz birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz. Aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur. O halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerinin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin. Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rıza ile hilesiz, aldatmasız, dürüst bir ticaret olmaksızın aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram sayılanları yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından, erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile reisliği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar hem gönülden itaatli, saygılıdırlar hem de Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de kocalarının bulunmadığı zaman bile ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, kafa tutan, aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse, disiplini için hafifçe, sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse, artık aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür, haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişelenirseniz,

haline getirip ona ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. İşte onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler. Ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre miktarı haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu sevapça kat kat artırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Biz her ümmetten kendilerine bir şahit peygamber ve Resulüm, seni de onların hepsi üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Küfre sapanlar, inkar edenler ve Resul Muhammed'e karşı gelenler, onun getirdiklerini beğenmeyenler o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer hasta veya yolcuysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız, o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de yüzlerinize ve ellerinize, dirseklerinize kadar sürün, teyemmüm edin. Şüphesiz ki Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerin bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, rayina derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, dinle ve bize de bak, gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar pek azı hariç iman etmezler. Ey kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz arkalarına çevirerek tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan, yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e inanın, yoksa Allah sizi ters yüz eder, insanlık vasfınızdan çıkarır, Allah'ın emri daima yerine gelir. Şüphesiz ki Allah sıfatlarında ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını tevbe etmeden asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp onun
dine aykırı buyruklarına itaat ederek

Allah'a ortak koşarsa çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. İnkar ve isyanlarını, İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bak, nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları, İsrail oğullarını görmedin mi? Onlar cipte, kâhinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlere inanıyorlar da, küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar, lanetlenen İsrail oğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona, İbrahim soyundan gelen Muhammed'e iman etti, kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında yeniden azabı tatmaları için onları başka, taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih ameller işleyenleri içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam, yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine hadi hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği zaman biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl da Allah'a yemin ederek ve özür dileyerek sana gelirler. Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onlara aldırma. Onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında

tesirli söz söyle. Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o tağutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerine yazık ettikleri zaman pişman olarak sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, peygamber de onlara mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara İsrail oğullarına dediğimiz gibi kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, farz kılmış olsaydık içlerinden pek azı hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı, kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve elbette onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadirini bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafık harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar! Size ne oluyor da, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan, tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde ey iman edenler, siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmezden evvel kendilerine, size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve ey Rabbimiz, bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm, onlara de ki, dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için
elbette daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem, sağlam kaleler içinde olsanız bile, onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa, bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük, yenilgi dokunursa, bu senden derler. Resulüm, de ki, hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da Allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar? Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Münafıklar gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman onlardan bir grup geceliğin senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için sen onlardan yüz çevir, aldırma, işi Allah'a havale et. Allah'a güvenip dayan. Allah vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara harpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir. Ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada, işin iç yüzünü aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Resulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin, İslam karşıtlarının gücünü kırar, şerrini önler. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. Bir mümin tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin veya en azından verilen selamın aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını yapandır. Allah o gerçek ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip iki grup oluyorsunuz? Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendileri küfre saptıkları gibi sizin de küfre sapıp kafirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse o
size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler hariçtir. Onlara dokunulmaz. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen diğer münafık kimseleri de bulacaksınız ki bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin diğer bir mümini bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa o hariçtir, diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense, öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense, yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren, Müslüman olduğunu söyleyen kimseye dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz de Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın. Sen mümin değilsin diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak, izin alarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, derece bakımından oturan, savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah, her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah, savaşanları, oturan, savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak yerlerinde kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, dinde ne haldeydiniz derler. Onlar da biz o yerde baskı altında dinin emirlerini yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik derler. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oradan hicret etseydiniz ya derler. İşte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir.
o ne kötü varılacak bir yerdir. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan, gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek, barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da, yolda ecel gelip kendisini yakalarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, seferilik şartları yerine gelmişse, inkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da, namazı kısaltarak 4 rekatlı farzları 2 kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. Ey Resulüm! Sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazda olanlar secde edip 1 rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin. 2. rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. Silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar. Sonra yine her grup sırayla kılmadıkları 1 rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır. O, düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız, elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, bütün emir ve yasaklarında mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma. Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan korkup, utanıp kötü işlerini gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o Allah kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz, diyelim ki dünya hayatında o hainlik yapan, dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü? Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı,
çok merhametli bulur. Kim bir günah kazanırsa ancak kendi aleyhine kazanır. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o bir iftira, suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ey Resulüm, eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa, biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim de kendisine doğru yol, İslam belli olduktan sonra Resul'e karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve Resul'ü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız. Sonra kendisini cehenneme atarız. O ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz ki Allah, zatında, sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını, Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi: elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim. Onlar da putlar için ayıracakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine Allah'ın yarattığı tabii şekil ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim. Ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa, gerçekten o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan, o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamazlar. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Allah'ın vaad ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa tevbe edip bağışlanması hariç onun karşılığıyla cezalanır da artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Erkek ve kadından mümin olarak kim de salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İyilik ederek, İşi güzel ve doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Senden
kadınlar hakkında fetva

0: isterler. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yahut nikahlanmaktan kaçındığınız yetim kadınlarla zayıf çocuklar ve bir de yetimlere karşı haklarını koruma veya vermede adaleti yerine getirmeniz hakkında olup kitapta size okunanlardır. Her ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik ve huysuzluğundan veya kendisinin sevimsizliğinden dolayı yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar yaparak bir anlaşmayla kendi aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Barış hali geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, nefislerinize uyarak kadınlara eziyet etmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız, birden fazla eş aldığınızda kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma gereği ve zorunluluğu varsa, o halde birine tamamen yönelip diğerini muallakta hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz dahilinde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eğer karı koca artık çaresiz kalarak boşanıp ayrılırlarsa, Allah lütfu keremiyle her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniştir. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun, onun emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim yalnız dünya mükafatını isterse, bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onların ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Resulüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Onlar, inananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar, bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösterin. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar, münafıklar, hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin derler. Eğer savaşta kafirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı? Bize de pay verin derler. Artık Allah kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere, müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip, dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki O, onların hilelerini başlarına geçirip cezalarını verendir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler, hatırlarlar. Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa, artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Ey hakiki iman sahipleri! Müminlere bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, İslam karşıtlarını veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a, dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5'i dinlediniz. Akra.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

men dahha gayibeten biha nefsuhu muhtesiben li uduhiyyetihi kânet lehu hicaben minnar. Taberani tarafından Abdullah ibn Kurtub ibn Hasan'den rivayet olunmuş. Kim kurbanını keserse tayyibeten biha nefsuhu gönül hoşluğu ile şen şen, seve seve, isteye isteye ve böyle abuk suratla değil, isteksiz değil, hoş bir şekilde kim keserse muhtesiben li udhiyyetihi, bu kestiği kurbandan Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevap vereceğini düşünüp onu umarak Cenab-ı Hakk'ın rızası için bunu keserse kânetehu hicaben minen nar, bu kurban kıyamet gününde ona cehennemden hicap olur, yani engel olur, cehenneme girmesine mani olur, yani cehenneme girmez, cennete girer.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 5
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 5'i dinlediniz.
1: Akra, sağduyunun sesi.
2: Allahümme bika

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.